0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kur'an-ı Kerim Meali. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir.
1: Yirmi birinci cüz.
2: Dinleyeceğiniz bu cüzde Ankebut suresi 46 ila 69. ayetler, Rum, Lokman ve Secde sureleriyle Ahzab suresi 1 ila 30. ayetlerin meali yer almaktadır.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İçlerinden haksızlığa sapanlar dışında ehli kitapla mücadelenizi sadece en güzel yolla sürdürün ve deyin ki, bize indirilene de size indirilene de inandık. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir. Biz ona teslim olmuşuzdur. İşte biz kitabı sana böyle indiriyoruz. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona iman ederler. Şunlardan da, müşriklerden de ona inananlar var. Ayetlerimizi kâfirlerden başkası inkar etmez. Sen bundan önce ne bir kitap okuyabiliyor ne de onu kendi elinle yazabiliyordun. Öyle olsaydı gerçeği çürütmeye çalışanlar kuşkuya düşerlerdi. Hayır, o Kur'an bilgiye mazhar kılınmış olanların sıkıntıya düşmeden anlayabilecekleri apaçık ayetlerdir. Ayetlerimizi zalimlerden başkası inkar etmez. Onlar hala, Rabbinden ona bazı mucizeler indirilmeli değil miydi diyorlar. De ki, mucizeler yalnız Allah'ın katındadır. Ben sadece bir uyarıcıyım. Kendilerine okunan bu kitabı sana göndermiş olmamız onlara yetmiyor mu? Elbette inanan bir topluluk için onda rahmet ve ibret vardır. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O, göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inanan ve Allah'ı inkar edenlere gelince, işte hüsrana uğrayacak olanlar onlardır. Onlar senden azabı çabuklaştırmanı istiyorlar. Eğer önceden belirlenmiş bir vade olmasaydı, elbette azap tepelerine inmişti. Ama onlar farkında olmadan, o ansızın kendilerine gelecektir. Evet, onlar senden azabı çabuklaştırmanı istiyorlar. Kuşkuları olmasın, cehennem inkarcıları kuşatmış durumda. O gün azap onları tepeden tırnağa saracak ve Allah yaptıklarınızın cezasını tadın buyuracaktır. Ey inanan kullarım, benim arzım geniştir. O halde, yalnız bana kul olmakta sebat edin. Her canlı ölümü tadacak ve sonunda dönüp huzuruma geleceksiniz. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları hiç şüpheniz olmasın, içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetteki köşklere yerleştireceğiz. Sıkıntılara katlanan, yalnız Allah'a dayanıp güvenerek İşlerini gerektiği gibi yapanlara ne güzel karşılık. Nice canlı var ki rızkını sırtında taşımıyor. Onları da

kimdir diye sorsan, hiç tereddütsüz Allah'tır derler. De ki, hamd Allah'a mahsustur. Ama onların çoğu akıllarını kullanmazlar. Oysa onların tek gerçek kabul ettikleri bu dünya hayatı, hakikatte sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte asıl hayat odur. Keşke bunu bilselerdi. Onlar bir gemiye bindikleri zaman, fırtına korkusuyla, kendisine içten bir inanç ve bağlılıkla Allah'a yakarırlar. Fakat onları sağ salim karaya çıkardığında, bakarsın ki yine Allah'a ortak koşuyorlar. Kendilerine bahşettiğimiz şeylere karşı nankörlük etsinler, zevkü sefa sürsünler. Ama yakında anlayacaklar. Görmezler mi ki, çevrelerindeki insanlar durmadan yerinden koparılıp götürülürken, biz Mekke'yi güvenli, dokunulmaz belde yapmışızdır. Hala asılsız şeylere inanıp Allah'ın nimetine karşı nankörlük mü edecekler? Allah hakkında yalan yanlış şeyler uyduran yahut kendisine hakikat geldiğinde onu yalan sayandan daha zalimi kimdir? İnkarcıların sürekli kalacağı yer cehennemin içinde değil midir? Bizim uğrumuzda elinden gelen çabayı sarf edenlere gelince, onları bize ulaşan yollara mutlaka yöneltiriz. Kuşkusuz Allah, iyilik yapanların yanındadır. Rum Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Rumlar yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Fakat onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip gelecekler. Önce olduğu gibi sonra da Allah'ın dediği olur. O gün müminler Allah'ın yardımı sebebiyle sevinecekler. O dilediğini muzaffer kılar. O çok güçlüdür, engin merhamet sahibidir. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz. Ama insanların çoğu bunun bilincinde değildirler. Onlar dünya hayatının sadece görünen yüzünü kısmen bilirler. Ahiret hakkındaysa tamamen gaflet içindedirler. Kendi kendilerine bir düşünmezler mi? Allah, gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları ancak hikmet temelinde belli bir süreye kadar kalmak üzere yaratmıştır. Fakat şu bir gerçek ki, insanların birçoğu Rablerine kavuşmayı hala inkar etmektedir. Yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonu ne olmuş görmezler mi? Onlar kendilerinden çok daha kudretliydiler. Toprağı iyice işlemişler, yeryüzünü bunların imar ettiğinden daha fazla imar etmişlerdi. Onlara da peygamberleri nice açık kanıtlar getirmişti. Şu halde Allah onlara asla zulmetmiş değildir. Asıl onlar kendilerine zulmetmişlerdir. Sonunda Allah'ın ayetlerini yalan saymak ve onları alaya almak suretiyle kötülükte ileri gidenlerin akıbeti pek fena oldu. Allah varlığı ilkin yaratır, sonra bunu tekrar eder. Sonunda hep ona döndürüleceksiniz. Kıyamet koptuğu gün günaha saplanmış kimseler ümitsiz ve şaşkın kalıverecekler. Allah'a ortak koştukları arasında hiç şefaatçileri olmayacak. Zaten kendileri de ortak koştuklarının ilahlığını reddedecekler. Yine kıyamet koptuğunda işte o gün insanlar birbirinden tamamen ayrılacaklar. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlar güzel bir bahçede ağırlanırlar. İnkar edenlere

ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalan sayanlara gelince, onlar da azabın içine bırakılırlar. Bu sebeple akşam vaktine eriştiğinizde ve sabah kalktığınızda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde her türlü övgü O'na mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde de O'nu tesbih edin. O, ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarıyor ve yeryüzünü ölümünün ardından canlandırıyor. İşte siz de böyle çıkarılacaksınız. O'nun kanıtlarından biri sizi topraktan yaratmış olmasıdır. Sonra bir de baktınız ki çoğalarak yeryüzüne dağılmış beşer topluluğusunuz. Onlara ısınıp kaynaşasınız diye size kendi türünüzden eşler yaratıp aranıza sevgi ve şefkat duyguları yerleştirmesi de O'nun kanıtlarındandır. Doğrusu bunda iyi düşünen kimseler için dersler vardır. O'nun kanıtlarından biri de gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olmasıdır. Kuşkusuz bunda bilenler için ibretler vardır. Gece ve gündüz uyuyabilmeniz ve Allah'ın lütfundan nasibinizi aramaya çalışmanız da O'nun kanıtlarındandır. Bunda dinleyen kimseler için elbette dersler vardır. Yine O'nun kanıtlarındandır ki, korku ve ümit vermek üzere size şimşeği gösteriyor. Gökten su indirip, ölümünün ardından yeryüzünü O'nunla canlandırıyor. Gerçekten bunda aklını kullanan kimseler için ibretler vardır. Göğün ve yerin Allah'ın buyruğuyla düzen içinde durması da O'nun kanıtlarındandır. Sonunda O, sizi bulunduğunuz yerden bir çağırdı mı hemen çıkıverirsiniz. Göklerde ve yerde bulunanlar hep O'na aittir. Hepsi O'na boyun eğmiştir. Varlığı ilkin yaratan, sonra bunu tekrar eden O'dur. Ve bu, O'nun için pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfat O'nundur. O mutlak galiptir, hikmet sahibidir. Allah size kendinizden bir örnek veriyor. Elinizin altında bulunan hizmetçileriniz arasında size verdiğimiz rızıklarda sizinle eşit haklara sahip ve birbirinizden çekindiğiniz gibi kendilerinden çekindiğiniz ortaklarınız var mı? İşte aklını kullanacak kimseler için ayetlerimizi böyle açıklıyoruz. Gel gör ki zulme sapmış olanlar bir bilgiye dayanmadan kişisel arzu ve heveslerinin peşinden gitmektedirler. Allah'ın şaşırttığını artık kim doğruya iletebilir? Böylelerinin yardımcıları da yoktur. O halde sen Hanif olarak bütün varlığınla dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmışsa ona yönel. Allah'ın yaratmasında değişme olmaz. İşte doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Bütün gönlünüzle ona yönelin. Ona saygısızlıktan sakının. Namazı kılın ve şirke sapanlardan, dinlerini parçalayıp her bir grubun kendindekini beğendiği fırkalara ayrılanlardan olmayın. İnsanların başına bir sıkıntı gelince, yalnız Rablerine sığınarak ona yalvarırlar. Sonra onlara kendi katından bir nimet tattırdığında, bakarsın ki bir kısmı kalkıp Rablerine ortak koşar. Kendilerine verdiklerimize nankörlük etsinler bakalım. Haydi! Safanızı sürün ama yakında öğreneceksiniz. Yoksa onlara bir kanıt indirmişiz de o mu şirk koşmalarını söylüyor? İnsanlara bir nimet tattırdığımızda buna sevinirler. Fakat kendi elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir bela gelse
hemen ümitsizliğe düşerler. Görmezler mi ki Allah rızkı dilediğine bol veriyor, dilediğininkini de kısıyor. Kuşkusuz bunda iman eden kimseler için ibretler vardır. O halde akrabaya da hakkını ver, yoksula ve yolda kalmışa da. Bu Allah'ın hoşnutluğunu isteyenler için en iyisidir. İşte gerçek kurtuluşa erenler de onlardır. İnsanların malları içinde artsın diye faizli ödünç verdikleriniz Allah katında artmaz. Allah'ın hoşnutluğunu isteyerek verdiğiniz zekata gelince, işte manevi kârlarını kat kat arttıranlar onu verenlerdir. Allah, sizi yaratan ve size rızık veren, ardından hayatınızı sona erdirecek, sonra size tekrar can verecek olan Allah'tır. Peki sizin o ortak koştuklarınız arasında bunlardan herhangi birini yapabilecek olan var mı? Allah, onların ortak koştuklarından tamamen münezzehtir, yüceler yücesidir. İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. Böylece Allah dönüş yapsınlar diye işlediklerinin bir kısmını onlara tattırıyor. De ki, yeryüzünde gezip dolaşın da öncekilerin akıbeti nice oldu bir bakın. Onların çoğu şirke sapmış kimselerdi. O halde Allah katından geri çevrilemez bir gün gelmeden önce bütün varlığınla o sağlam dine yönel. O gün onlar birbirlerinden ayırt edileceklerdir. Kim inkar ederse inkarcılığı kendi aleyhine olacaktır. Dünya ve ahireti için yararlı işler yapanlar da kendileri için hazırlık yapmış olmaktadırlar. Zira Allah iman edip rızasına uygun davrananları lütfuyla ödüllendirecektir. Şüphesiz O inkarcıları sevmez. Müjdeler taşıyan rüzgarları göndermesi de onun kanıtlarındandır. Ki böylece size rahmetinden tattırsın, gemiler buyruğuyla yüzsün, siz de onun lütfundan nasibinizi arama çabası gösteresiniz ve şükredesiniz. Andolsun, senden önce biz nice peygamberleri kendi kavimlerine gönderdik. Peygamberler onlara apaçık mucizeler getirdiler. Buna rağmen günaha sapmalarının cezasını hakkıyla verdik. İnananlara yardım etmek de bize düşer. Bulutları harekete geçirsin diye rüzgarları gönderen Allah'tır. Derken O, bulutları gökyüzünde dilediği gibi yayar. Bazen de parçalara ayırır. Nihayet İçinden yağmurun çıktığını görürsün. Onu dilediği kullarının üzerine yağdırınca da o kullar sevince boğulurlar. Oysa onlar yağmurun yağdırılmasından az önce bütün ümitlerini yitirmiş ve şaşkın bir haldeydiler. Allah'ın rahmetinin izlerine bir bak. Toprağa ölümünün ardından nasıl can veriyor? İşte ölüleri diriltecek olan da O'dur. O'nun her şeye gücü yeter. Andolsun ki bir rüzgar göndersek de O'nu, ekini sararmış görseler, hemen nankörlük etmeye başlarlar. Bil ki sen ölülere işittiremezsin. Arkalarını dönüp giderlerken sağırlara da çağrıyı duyuramazsın. Sen körleri yol gösterip yanlış yoldan doğruya yönlendiremezsin. Sen çağrını ancak ayetlerimize inanıp teslim olanlara duyurabilirsin. Sizi güçsüz yaratan, güçsüzlüğün ardından kuvvet veren, kuvvetli halinizden sonra da güçsüzlüğe duçar eden, saç ve sakalınızı ağırtan Allah'tır. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir.
üstün kudret sahibidir. Günaha saplanmış olanlar kıyamet koptuğu gün dünyada sadece çok kısa bir süre kaldıklarına yemin ederler. İşte onlar haktan oradayken de böyle saptırılıyorlardı. Kendilerine bilgi ve iman verilenlerse şöyle derler: andolsun ki siz Allah'ın yazısına uygun olarak yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu diriliş günüdür. Fakat siz onu tanımıyordunuz. Artık o gün zulmedenlerin ileri sürecekleri mazeretler fayda sağlamayacak. Onlardan Allah'ı hoşnut etmeye çalışmaları da istenmeyecektir. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü örneği verdik. Şayet sen onlara bir mucize getirecek olsan, inkar edenler mutlaka şöyle diyeceklerdir: siz ancak aslı esası olmayan şeyler ortaya koymaktasınız. İşte Allah, ilimden nasibi olmayanların kalplerini böyle mühürler. Şimdi sen sabret. Bil ki Allah'ın vaadi gerçektir. İman etmeye yanaşmayanlar sakın seni telaşlandırıp yanlış yapmaya sevk etmesin. Lokman Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bunlar güzel işlerin peşinde olanlara hidayet ve rahmet kaynağı olan hikmetli kitabın ayetleridir. Namazlarını özenle kılan, zekatı veren ve ahirete kesin olarak inananlar, işte Rablerinden gelen doğru yol üzerinde olanlar onlardır. Kurtuluşa erenler de yalnız onlardır. İnsanlar arasında öyleleri vardır ki, bilgisizlik yüzünden başkalarını Allah yolundan saptırmak ve o yolu eğlence vesilesi kılmak için eğlendirici sözleri alıp kullanırlar. İşte bunları alçaltıcı bir azap bekliyor. Böyle birine ayetlerimiz okunduğunda sanki kulaklarında ağırlık varmış da onu işitemiyormuş gibi büyüklük taslayarak sırt çevirir. Ona acıklı bir azabı müjdele. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onları da nimetlerle dolu, içinde ebedi kalacakları cennetler bekliyor. Bunu Allah gerçek olarak vaat etmiştir. O azizdir, hakimdir. O, gökleri görebileceğiniz herhangi bir destek olmadan duracak şekilde yarattı. Sizi sarsmaması için yere sağlam dağlar yerleştirdi. Orada her türlü canlının çoğalmasını sağladı. Biz gökten su indirip bununla yeryüzünde her türden faydalı bitkiler bitirdik. İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Şimdi gösterin bana, ondan başkası ne yaratmış? Hayır, zalimler açık bir sapkınlık içindedirler. Andolsun ki vaktiyle Lokman'a şu hikmeti vermiştik: Allah'a şükret. Ona şükreden kendi iyiliği için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilmelidir ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Lokman oğluna öğüt verirken ona şöyle dedi: sevgili oğlum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ona ortak koşmak kesinlikle çok büyük bir haksızlıktır. Biz insana anne babasıyla ilgili öğütler verdik. Annesi güçten kuvvetten düşerek onu karnında taşımıştır. Çocuğun sütten kesilmesi 2 yıl içinde olur. Bunun için ey insan, hem bana hem anne babana minnet duymalısın. Sonunda dönüş yalnız banadır.
Eğer anne

anne baban, hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa, bu durumda onlara uyma. Ama yine de onlara dünyada iyi davran. Yüzünü ve özünü bana çevirenlerin yolunu izle. Dönüşünüz yalnız banadır. O zaman yapıp ettiklerinizin sonucunu size bildireceğim. Lokman, sevgili oğlum dedi. Yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa, bir kayanın içinde saklansa veya göklerde yahut yerin dibinde bulunsa, yine de Allah onu açığa çıkarır. Kuşkusuz Allah her şeyi bütün gizlilikleriyle bilir. O her şeyden haberdardır. Yavrucuğum, namazını özenle kıl. İyi olanı emret. Kötü olana karşı koy. Başına gelene sabret. İşte bunlar kararlılık gerektiren işlerdendir. Gurura kapılarak insanlara burun kıvırma. Ortalıkta çalım satarak yürüme. Unutma ki Allah, gurura kapılıp kendini beğenen hiç kimseyi sevmez. Yürüyüşünde ölçülü ol. Sesini yükseltme. Çünkü seslerin en çirkini eşeğin anırmasıdır. Allah'ın göklerde ve yerde bulunan şeyleri hizmetinize verdiğini, nimetlerini gizli ve açık olarak önünüze bolca serdiğini görmez misiniz? İnsanlardan öyleleri vardır ki, bir bilgi, bir rehber ve aydınlatıcı bir kitap olmadan Allah hakkında tartışmaya kalkışırlar. Onlara, Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, hayır, biz atalarımızdan gördüğümüze uyarız dediler. Peki ama ya şeytan onları alevli ateşin azabına çağırıyorsa? Her kim kendini iyiliğe adayarak özünü Allah'a teslim ederse sağlam kulpa yapışmış demektir. İşlerin sonu Allah'a varır. Kim de inkar ederse artık onun inkarı seni üzmesin. Çünkü onların dönüp gelecekleri yer yalnız bizim huzurumuzdur. Yaptıklarının sonucunu kendilerine bildireceğiz. Allah kalplerin derinliklerindekini dahi çok iyi bilmektedir. Onlara kısa bir süre hayatın nimetlerini tattırır, sonra da onları çok ağır bir azaba katlanmaya mecbur bırakırız. Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsan, mutlaka Allah diyeceklerdir. De ki, bütün övgüler Allah'a mahsustur. Ama onların çoğu bilmez. Göklerde ve yerde olan her şey yalnız Allah'ındır. Kuşkusuz hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye layık olan yalnız Allah'tır. Eğer yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem olsaydı, deniz de ardından ona yedisi daha eklenmek üzere mürekkep olsaydı, yine de Allah'ın sözleri tükenmezdi. Allah azizdir, hakimdir. Sizin hepinizin yaratılmanız da, yeniden diriltilmeniz de sadece bir tek kişinin yaratılması ve diriltilmesi gibidir. Allah her şeyi işitir, her şeyi görür. Allah'ın geceyi gündüze kattığını, gündüzü de geceye kattığını, her biri belirli bir süreye kadar hareketini sürdürmek üzere güneşi ve ayı buyruğuna boyun eğdirdiğini ve Allah'ın yapıp ettiklerinizden kesin olarak haberdar olduğunu bilmez misin? Bu böyledir. Zira Allah hakikatin kendisidir. Onun dışında taptıkları şeylerse asılsızdır. Ve Allah, yalnızca O, çok yücedir, çok büyüktür. Görmez misin? Varlığının kanıtlarından bir kısmını size göstersin diye denizde gemiler,
Allah'ın lütfuyla nasıl yüzüp gidiyor? Bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için açık işaretler vardır. Dalgalar onları koyu gölgeler gibi sardığında dini Allah'a özgü kılarak ona yakarırlar. Allah kendilerini sağ salim karaya çıkardığındaysa içlerinden bir kısmı ortada kalır. Hıyanete gömülmüş nankörler topluluğundan başkası ayetlerimizi inkar etmez. Ey insanlar! Rabbinize saygısızlıktan sakının. Hiçbir babanın evladından fayda göremeyeceği, evladın da babasından hiçbir yarar sağlayamayacağı bir günden korkun. Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O yoldan çıkarıcı da, şeytan da Allah hakkında sizi ayartmasın. Kıyamet saati hakkındaki bilgi yalnız Allah'ın katındadır. O yağmuru yağdırmakta, rahimlerdekini bilmektedir. Hiç kimse yarın ne elde edeceğini bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Ama Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. Secde Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bu kitabın alemlerin Rabbi tarafından indirilmekte olduğunda asla kuşku yoktur. Buna rağmen onu kendisi uydurdu diyorlar, öyle mi? Hayır. O, senden önce kendilerine uyarıcı gelmemiş bir toplumu uyarman için Rabbin tarafından gönderilen hak kitaptır. Umulur ki doğru yolu bulurlar. Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden Allah'tır. Onsuz size ne bir dost ne bir şefaatçi bulunur. Hala düşünüp ders almaz mısınız? O, gökten yere her işi düzenleyip yönetir. Sonra bütün işler sizin hesabınıza göre 1000 yıl tutan bir günde onun katına çıkar. İşte o, duyular ve akılla idrak edilemeyeni de, edileni de bilmektedir. İzzeti sınırsız, rahmeti boldur. O, yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı çamurdan yaratmıştır. Sonra onun neslini, önemsenmeyen bir suyun özünden yaratıp sürdürmüştür. Sonra ona düzgün bir şekil vermiş ve ruhundan ona üflemiş, sizi kulak, göz ve gönüllerle donatmıştır. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. İnkarcılar şöyle derler: toprakta kaybolup gittiğimizde biz yeniden mi yaratılacakmışız? Aslında onlar Rablerinin huzuruna çıkacaklarını inkar etmektedirler. De ki, sizin için görevlendirilmiş bulunan ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. O günahkarları Rablerinin huzurunda başlarını önlerine eğmiş halde şöyle derken bir görsen: Rabbimiz, gördük ve işittik, bizi geri gönder de rızana uygun işler yapalım, artık kesin olarak inandık. Dileseydik elbette herkesin doğru yolda yürümesini sağlardık. Fakat şu sözüm mutlaka gerçekleşecek: cehennemi hem cinlerden hem insanlardan bir kısmıyla dolduracağım. Onlara denecek ki, bu gününüzle karşılaşmayı unutmanız sebebiyle cezayı tadın bakalım. İşte şimdi biz de sizi unuttuk. Haydi, yaptıklarınızın bedeli olarak ebedi azabı tadın şimdi. Ayetlerimize gerçekten iman edenler ancak o kimselerdir ki
Bunlarla kendilerine öğüt verildiğinde büyük

büyüklük taslamadan secdeye kapanırlar ve Rablerini hamdle tesbih ederler. Korku ve ümit içinde Rablerine ibadet ve dua etmek üzere vücutları yatak görmez. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da Allah için harcarlar. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez. İman etmiş kimse, günaha batmış kimse gibi olur mu? Bunlar elbette eşit değildirler. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara, yapmış olduklarına karşılık hazır olarak onları bekleyen huzur içinde kalacakları cennetler vardır. Günaha batanların varacakları yerse ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya geri çevrilirler ve kendilerine şöyle denir: asılsız saydığınız cehennem azabını tadın. Belki dönüş yaparlar diye onlara o büyük azaptan önce daha yakın azaptan muhakkak tattıracağız. Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Biz günahkarlara layık oldukları cezayı mutlaka veririz. Andolsun biz Musa'ya kitabı vermiştik. Ona kavuşma hakkında şüphen olmasın. Ve biz onu İsrailoğulları için kılavuz yapmıştık. Sabredip ayetlerimize kesin olarak iman ettikleri zaman onların içinden buyruğumuzla doğru yolu gösteren rehberler çıkardık. Muhakkak ki Rabbin ihtilaf edip durdukları hususlarda kıyamet günü onların arasında hükmünü verecektir. Halen yurtlarında gezip dolaştıkları, kendilerinden önceki nice nesilleri yok etmiş olmamız, onların doğru yolu görmelerini sağlamadı mı? Bunlarda elbette ibretler var. Hala kulak vermeyecekler mi? Görmediler mi ki, kupkuru yerlere suyu ulaştırıyoruz da, onunla gerek hayvanlarının, gerekse kendilerinin yediği ekini çıkarıyoruz. Hala ibret gözüyle bakmayacaklar mı? Eğer söylediğiniz doğruysa bu hüküm ne zaman diye soruyorlar. De ki, inkar edenlere o hüküm günü inanmaları fayda vermeyecek ve kendilerine mühlet de tanınmayacak. Artık sen onlara aldırma ve bekle. Zaten onlar da bekliyorlar. Ahzab Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Allah'a itaatsizlikten sakın, açık ve gizli inkarcıların sözünü dinleme. Allah her şeyi bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Rabbinden sana vahyedilene uy. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'a güven. Güvenip dayanmak için Allah yeter. Allah bir kişinin göğüs boşluğunda iki kalp yaratmamıştır. Annelerinize benzeterek haram olsun dediğiniz eşlerinizi anneleriniz kılmamış, evlatlıklarınızı da gerçek oğullarınız yapmamıştır. Bunlar sizin kendi iddianızdır. Hak ve hakikati Allah söyler. Doğru yolu da O gösterir. Evlatlıklarınızı babalarının soyadlarıyla anın. Bu Allah katında adalete daha uygun bir davranıştır. Eğer onların babalarını bilmiyorsanız, o zaman kendileri sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Yanıldığınız hususta size günah yoktur. Fakat bilinçli ve kasıtlı olarak yaptıklarınızdan sorumlusunuz. Allah çok bağışlayıcı ve ziyadesiyle esirgeyicidir. Peygamber müminlere kendilerinden daha yakındır.
eşleri

0: de onların anneleridir. Aralarında kan bağı bulunanlar Allah'ın kitabında mirasçılık bakımından birbirlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Dostlarınıza lütufta bulunmanız başkadır. Bu hüküm kitapta kayıt altına alınmıştır. Hani bütün peygamberlerden, senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan, Meryem oğlu İsa'dan sadakat sözü almıştık. Onlardan ağır sorumluluk taşıyan bir söz almıştık. Allah bu sözü aldı ki, bu sadık kulları sadakatleri konusunda sorumlu kılsın. O, inkar yolunu seçenlere de acı veren bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah'ın size şu lütfunu hatırlayın. Üzerinize düşman ordusu gelmişti de, onların üzerine şiddetli bir fırtına ve göremediğiniz bir ordu göndermiştik. Allah bütün yaptıklarınızı görmekteydi. Yukarınızdan ve sizden aşağıda bulunan bölgeden üzerinize gelmişlerdi. Korkudan gözler kaymış, yürekler ağızlara gelmişti. Bu esnada Allah hakkında olmadık zanlara kapılmaktaydınız. İşte o zaman müminler büyük bir imtihan geçirdiler ve adam akıllı sarsıldılar. Yine o zaman münafıklar ve kalplerinde bozukluk bulunanlar, Allah ve Resulünün vaatleri bizleri aldatmaktan ibaretmiş demişlerdi. Onlardan bir grup, ey Medineliler, sizin işiniz burada durmak değildir, hemen dönün diyorlardı. Onlardan bir bölük de aslında açıkta olmadığı halde, evlerimiz açıkta ve korumasız diyerek peygamberden izin istiyorlardı. Bunların istediği kaçmaktan başka bir şey değildi. Medine'nin her tarafından saldırıya uğrasalardı da, kendilerinden bozgunculuk yapmaları istenseydi, evlerini düşünmez, hiç vakit geçirmeden hemen ona koşarlardı. Halbuki bunlar, daha önce ayrılıp dönmeyeceklerine dair yeminle Allah'a söz vermişlerdi. Ve Allah'a verilen sözün yerine getirilmesi gerekirdi. Onlara şunu söyle, ölümden veya öldürülmekten kaçsanız bile, bu kaçış size bir fayda vermeyecektir. Kaçıp kurtulmanız halinde de bundan çok az faydalanabileceksiniz. Şunu da söyle, Allah sizin için bir kötülük dilese, Allah'a karşı sizi kim koruyabilecektir? Veya hakkınızda bir rahmet murat etse, kim engelleyecektir? Bu durumda Allah'tan başka kendilerine ne bir veli ne de bir yardımcı bulabileceklerdir. İçinizden engelleyicileri ve size karşı nekeslik içinde arkadaşlarına bize katılın diyenleri Allah çok iyi bilmektedir. Zaten bunların pek azı savaşa gelir. Tehlike yaklaştığında ölümden dolayı kendinden geçip gözü kaymış kimse gibi sana baktıklarını görürsün. Tehlike geçince de hayra karşı nekeslik içinde size sivri dillerini uzatırlar. Bunlar gerçekte iman etmemişlerdir. Allah da onların yaptıklarını geçersiz saymıştır. Bunu yapmak Allah için çok kolaydır. Düşman birliklerinin hala çekip gitmediklerini zannederler. Düşman bir daha geldiğinde ise size ait haberleri uzaktan almak üzere çöllerde dağınık yaşayan bedevilerin arasında bulunmayı arzularlar. Zaten aranızda da bulunsalardı savaşa çok az katılırlardı. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. Müminler düşman kuvvetlerini karşılarında görünce, Bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği durumdur. Allah ve Resulü hep doğru söyler dediler. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyet duygularını artırdı. Müminlerden bir kısmı Allah'a verdikleri sözü yerine getirdiler. Kimileri onun yolunda can verdiler. Kimileri de ecellerini bekliyorlar. Vaatlerini asla değiştirmediler. Böyle oldu ki Allah sözünde duranları sadakatleri sebebiyle ödüllendirsin, münafıkları da dilerse cezalandırsın, dilerse bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, ziyadesiyle esirgeyicidir. Allah inkarcıları hiçbir şey elde edemeden kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah müminlere savaş için yetip arttı. Allah güçlüdür, üstündür. Allah ehli kitaptan olanlara destek verenleri kalelerinden indirdi. Kalplerine korku saldı. Artık onların bir kısmını öldürüyorsunuz, bir kısmını da esir alıyorsunuz. Allah onların topraklarını, evlerini, mallarını o zamana kadar ayak basmadığınız bir toprağa size miras bıraktı. Allah her şeye kadirdir. Ey peygamber! Eşlerine şöyle de. Dünya hayatını ve güzelliklerini istiyorsanız gelin size bir şeyler vereyim, sonra da güzellikle sizi serbest bırakayım. Yok eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız şunu bilin ki Allah içinizden iyiliği seçenlere büyük bir ödül hazırlamıştır. Ey peygamber hanımları! Sizden kim açık bir hayasızlık yaparsa onun cezası ikiye katlanır. Bu Allah için kolay bir şeydir.
1: Ankebut suresi 46-69. Ayetler, Rum, Lokman ve Secde sureleriyle Ahzab suresi 1-30. Ayetlerin yer aldığı 21. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
4: Aşr-ı Şerif. Ramazan Kutlu. Zariyat Suresi 24-46. Ayetler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İbrahim'in değerli konuklarıyla ilgili kıssa sana ulaştı mı? Onun yanına girdiklerinde selam demişler, o da selam demiş, içinden hiç de tanıdık kimseler değil diye geçirmişti. Belli etmeden hemen ailesinin yanına gitti ve kızartılmış besili bir buzağı getirdi. Onu önlerine koydu ve "Buyurmaz mısınız?" dedi. Durumlarından dolayı biraz kaygılandı. "Korkma," dediler ve ona derin bilgi sahibi olacak bir oğul müjdesi verdiler. Karısı heyecanla bağırarak alnına vurdu. "Benim gibi yaşlı ve kısır bir kadın ha," dedi. "Rabbim böyle buyurdu," dediler. "Kuşkusuz hikmeti sonsuz, ilmi sınırsız olan yalnız O'dur." İbrahim, "Peki ey elçiler, sizin asıl göreviniz nedir?" dedi. "Biz," dediler, "günaha batmış bir topluluğa gönderildik. Haddi aşanlar için Rabbinin nezdinde işaretlenmiş balçıktan taşları üzerlerine yağdırmak üzere." Derken orada bulunan müminleri çıkardık. Zaten orada bir hane dışında Allah'a teslim olmuş kimseler de bulamadık. Ve orada acı veren azaptan korkanlar için bir işaret bırakmış olduk. Musa'da da ibretler var. Onu apaçık delillerle Firavun'a göndermiştik. Firavun, saltanatı sebebiyle ona karşı çıkmış ve "O ya bir sihirbaz veya bir mecnundur," demişti. Sonunda davranışlarıyla kendini rezil etmiş olarak onu ve askerlerini yakalayıp denize attık. Ad kavminde de ibretler var. Onlara silip süpüren rüzgarı göndermiştik. Üzerinden geçtiği hiçbir şeyi bırakmıyor, kül edip savuruyordu. Semud'da da ibretler var. Onlara "bir süreye kadar faydalanın bakalım" denmişti. Rablerinin buyruğuna uymayı kendilerine yediremediler. Bu yüzden bakıp dururlarken onları yıldırım yakalayıverdi. Yerlerinden bile kalkamadılar ve kimseden yardım da alamadılar. Bunlardan önce yaşayan Nuh'un kavminde de ibretler var. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir topluluk idi.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Diyanet Radyo'dan herkese merhaba sevgili dinleyiciler. Kur'an'ın temel konularından 22. cüzdeyiz. 22. cüzde Ashab suresinin son tarafı, Sebe ve Fatır surelerinin tamamı, Yasin suresinin de baş tarafı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konulardan ilki sorumluluklar konusudur. Ashab suresinin son tarafında müminlere bazı uyarılar bulunmakta, sorumluluklar hatırlatılmakta ve sure dağların kabul etmediği ağır yükü, sorumluluğu insanın kabul ettiğini beyan ile tamamlanmaktadır. 22. cüzün ikinci mesajına baktığımızda Allah'ın nimetleri başlığıyla karşılaşıyoruz. Sonra gelen Sebe ve Fatır sureleri hamd ile başlamakta ve sanki birbirlerinin tamamlayıcısı olduğu mesajı verilmektedir. Sebe suresinde Allah'ın nimetleri sayılmakta, en büyük nimetin risalet, peygamberin, kitabın gönderilmesi olduğu açıklanmakta, bu büyük nimeti inkar edenlerin ahirette cezalandırılacakları uyarısıyla sure tamamlanmaktadır. Bunu takip eden Fatır suresinde de Allah'ın nimetleri anlatılmaya devam etmekte, ancak şeytan ve dünya nimetlerinin aldatıcı olduğuna dikkat çekilip Allah'ın yarattığı varlıklar hatırlatılmakta ve asıl nimet sahibinin unutulmaması gerektiği açıklanmaktadır. Fatır suresi, yaptığınız yanlışlar, günahlar sebebiyle Allah hemen azap gönderseydi, yeryüzünde kimse kalmazdı. Ancak hesap belli bir süreye kadar tehir edilmektedir. Dikkat edin uyarısıyla tamamlanmaktadır. 22. cüzde 3. mesaja baktığımızda tevhid ve kulluk başlığıyla karşılaşıyoruz. Evet sevgili dinleyiciler, tevhid ve kulluk mesajında şunları görebiliriz. Bu cüzde, yani 22. cüzde Yasin suresinin baş tarafı da bulunuyor. Yasin suresinde 3 temel mesaj vardır. Allah'ın uyarılarına kulak verin. Peygamberi destekleyin ve ahiret hayatını unutmayın. Surenin baş tarafında tevhide giden yolun risalet ve ahiret inancından geçtiği hatırlatılmakta, sonra örnekler üzerinden peygamberi destekleyenler ve peygamber karşıtlarının sonları, akıbetleri açıklanmaktadır. Daha sonra yeryüzünde Allah'ın kevni ayetlerine, kainattaki düzen ve yüksek sisteme dikkat çekilmekte ve insanın bu gerçekleri tefekkür edip sadece Allah'a kul olması gerektiği mesajı verilmektedir. Hoşça kalın.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren Timur Çayır.
1: Cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Ahzab suresi 31 ila 73. ayetler, Sebe ve Fatır sureleriyle Yasin suresi 1 ila 27. ayetler yer almaktadır.

şek ve rabbuke alâ kulli şeyin hafîz.

استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله.

0: mukramin. Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizden kim de Allah'a ve Resulüne itaat eder, güzel işler yaparsa, ona hak ettiği karşılığı iki kere veririz. Ayrıca onun için değerli bir nasip de hazırladık. Ey peygamber hanımları! Siz herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Eğer günahtan sakınmak istiyorsanız, sözü edalı bir tavırla söylemeyin ki, kalbinde

Allah bütün incelikleri ve gizlilikleri bilir. Her şeyden haberdardır. Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar, mümin erkekler, mümin kadınlar, ibadet ve itaat eden erkekler, ibadet ve itaat eden kadınlar, özü sözü doğru erkekler, özü sözü doğru kadınlar, sabreden erkekler, sabreden kadınlar, gönlünü ibadete vermiş erkekler, gönlünü ibadete vermiş kadınlar, Allah için yardım yapan erkekler, yardım yapan kadınlar, oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar, iffetlerini koruyan erkekler, iffetlerini koruyan kadınlar, Allah'ı çokça anan erkekler, çokça anan kadınlar. İşte bunlar için Allah büyük bir ödül hazırlamıştır. Allah ve Resulü herhangi bir konuda hüküm verdiklerinde, artık mümin bir erkek veya kadın için işlerinde tercih hakları yoktur. Allah'ın ve Resulünün emrine itaat etmeyenler, doğru yoldan açıkça sapmışlardır. Bir zaman Allah'ın kendisine lütufta bulunduğu, senin de lütufkar davrandığın kişiye, eşinle evlilik bağını koru, Allah'tan kork demiştin. Bunu derken Allah'ın ileride açıklayacağı bir şeyi içinde saklıyordun. Öncelikle çekinmen gereken Allah olduğu halde sen halktan çekiniyordun. Zeyd onunla evlenip ayrıldıktan sonra müminlere evlatlıklarının kendileriyle beraber olup ayrıldıkları eşleriyle evlenmeleri hususunda bir sıkıntı gelmesin diye seni o kadınla evlendirdik. Allah'ın emri elbet yerine getirilecektir. Allah'ın kendisi için takdir ve emrettiği bir şeyi yerine getirme hususunda peygamber için bir sıkıntı ve sakınca olamaz. Allah'ın hükmü değişmez kaderdir. Daha önce gelip geçen, Allah'ın vahyini insanlara ulaştıran, ondan çekinen, Allah'tan başka hiçbir kimseden çekinmeyen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Hesap sorucu olarak Allah kafidir. Muhammed sizin adamlarınızdan hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın elçisidir ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilmektedir. Ey iman edenler! Allah'ı çok çok anın. Sabah akşam onun yücelik ve eşsizliğini dile getirin. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için o size rahmetiyle lütufta bulunuyor. Melekleri de dua ediyor. O müminlere karşı çok merhametlidir. Kendisine kavuştukları gün onları esenlik dileyerek selamlayacaktır. Ve onlar için değerli bir ödül hazırlamıştır. Ey peygamber! Seni tanık, müjdeci, uyarıcı, izniyle Allah'a çağırıcı ve etrafını aydınlatan bir ışık olarak gönderdik. Kendileri için Allah'ın büyük bir lütfunun bulunduğunu müminlere müjdele. İnkarcılara ve iki yüzlülere kulak asma. Onların sana verdikleri eziyeti aldırma. Allah'a dayan ve güven. Güvenmek için Allah yeter. Ey iman edenler! Mümin kadınlarla evlenme akdi yapıp da sonra birleşmeden onları boşadığınızda onlar üzerinde hesaplayıp bekleteceğiniz bir iddet hakkınız yoktur. Onları bir şeyler vererek memnun ediniz ve güzellikle boşayınız. Ey peygamber! Mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah'ın sana ganimet olarak verdiği cariyelerini, seninle birlikte hicret eden amca kızlarını, hala kızlarını, dayı kızlarını, teyze kızlarını sana helal kıldık. Ayrıca mümin bir kadın kendini peygambere mehirsiz olarak bağışlar. Peygamber de onunla evlenmek isterse, diğer müminlere değil, sırf sana mahsus olmak üzere onu da sana helal kıldık. Müminlere eşleri ve sahip oldukları cariyeleri hakkında hangi kuralları geçerli kıldığımızı biliyoruz.

Sana mahsus olanı güçlük çekmeyesin diye meşru kıldık. Allah çok bağışlayıcı, pek esirgeyicidir. Onlardan dilediğinin beraberliğini erteler, dilediğini yanına alırsın. Uzaklaştırdıklarından birini tekrar istemende senin için bir sakınca yoktur. Bu hüküm, onların mutlu olmaları, üzülmemeleri ve hepsinin senin verdiğine razı olmaları için en uygun olanıdır. Allah gönüllerinizdekini bilir. Allah ilim ve hilim sahibidir. Artık bundan sonra sana kadınlar helal olmaz. Sahip olduğun cariyeler dışında kadınlarını, güzellikleri hoşuna gitse bile başka eşlerle değiştirmen de helal olmaz. Allah her şeyi görüp gözetmektedir. Ey iman edenler! Size izin verilmedikçe peygamberin evlerine girip de yemeğin hazırlanmasını beklemeyin. Fakat yemeğe çağrıldığınızda girin. Yemeğinizi yiyince de hemen dağılın. Söze dalıp oturmayın. Bu davranışınız peygamberi rahatsız ediyor. Size söylemeye çekiniyor. Oysa Allah hak olanı açıklamaktan çekinmez. Peygamber hanımlarından bir şey istediğinizde onlar perde arkasındayken isteyin. Bu sizin kalplerinizin de onların kalplerinin de temiz kalması için en uygunudur. Resulullah'ı üzmeye hakkınız yoktur. Kendisinden sonra ebedi olarak eşleriyle de evlenemezsiniz. Sizin bunu yapmanız Allah katında büyük bir günahtır. Siz bir şeyi açığa vursanız da, gizleseniz de, şurası muhakkak ki Allah her şeyi bilmektedir. Peygamber hanımlarına babaları, oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kadınları ve sahip bulundukları hizmetçileri hakkında perdesiz görüşmede bir günah yoktur. Allah'a itaatsizlikten sakının. Kuşkusuz Allah her şeye tanıktır. Allah ve melekler peygamberlere salat ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salat ve selam okuyun. Allah'ı ve Resulünü incitenleri Allah dünyada ve ahirette lanetlemiş ve onlar için alçaltıcı bir ceza hazırlamıştır. Hak etmedikleri halde mümin erkek ve mümin kadınları incitenler apaçık bir bühtan ve günah yüklenmiş olmaktadırlar. Ey peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle, dış giysilerine üzerlerine bürünsünler. Bu tanınıp rahatsız edilmemeleri için en uygun olanıdır. Allah ziyadesiyle bağışlamakta ve çok esirgemektedir. Münafıklar, kalplerinde çürüklük bulunanlar ve Medine'de asılsız haber yayanlar yaptıklarına son vermezlerse seni onların üzerine sevk edeceğiz. O zaman seninle beraber orada fazla oturamayacaklar. Allah'ın rahmetinden uzaklaşmış olarak nerede bulunsalar yakalanıp öldürülecekler. Bu Allah'ın daha önce gelip geçenler hakkında koyduğu kanundur. Allah'ın kanununda asla bir değişme bulamayacaksın. İnsanlar senden kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Bunun bilgisi yalnızca Allah katındadır de. Nereden bileceksin? Belki de kıyamet yakında olacak. Allah inkarcıları lanetlemiş, onlara çok yakıcı bir ateş hazırlamıştır. Orada hiçbir koruyucu ve yardımcı bulamadan ebedi olarak kalacaklardır. Yüzleri ateşe çevrildiği gün, keşke Allah'a itaat etseydik, Resulü dinleseydik diyecekler. Ve ekleyecekler. Rabbimiz, biz efendilerimizi ve büyüklerimizi dinledik. Onlar da bizi yoldan saptırdılar. Rabbimiz, onlara iki kat azap ver ve onları ağır bir şekilde lanetle. Ey iman edenler! Musa'yı incitenler gibi olmayın. Allah onun hakkında söylediklerinden uzak, tertemiz biri olduğunu ortaya koymuştu.

gerçekten o Allah katında itibarlıydı. Ey iman edenler! Allah'a itaatsizlikten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin, günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse gerçekten büyük bir kazanç elde eder. Biz emaneti göklere, yer küreye ve dağlara teklif ettik ama onlar bunu yüklenmek istemediler. Ondan korktular ve onu insan yüklendi. Kuşkusuz insan çok zalim, çok bilgisizdir. Böyle yaptı ki Allah münafık erkekleri ve münafık kadınları, müşrik erkekleri ve müşrik kadınları cezalandırsın. Mümin erkeklerin ve mümin kadınların da tövbelerini kabul buyursun. Allah çok bağışlayıcı, ziyadesiyle esirgiyicidir. Sebe Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, göklerde ve yerde ne varsa hepsinin sahibi olan Allah'a mahsustur. Ahirette de hamd yalnız O'na özgüdür. Hikmetle yöneten, her şeyden haberdar olan O'dur. O, yere giren ve ondan çıkan, gökten inen ve ona yükselen her şeyi bilir. O, engin merhamet sahibidir. Bağışlaması boldur. İnkar edenler, bize kıyamet gelmeyecek dediler. De ki, bilakis, gaybı bilen Rabbime andolsun ki, O size mutlaka gelecektir. Göklerde ve yerde zerre miktarı bir şey onun bilgisi dışında kalamaz. Bundan daha küçük veya daha büyük bir şey yoktur ki apaçık bir kitapta kayıtlı olmasın. O Allah'ın iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları mükafatlandırması için gelecektir. İşte onlar için bağışlanma ve güzel bir rızık vardır. Ayetlerimizi boşa çıkarmak için çaba harcayanlara ise en kötüsünden elem verici bir azap vardır. Kendilerine bilgi verilenler, Rabbinden sana indirilenin gerçeğin ta kendisi olduğunu ve çok güçlü, her türlü övgüye layık olan Allah'ın yolunu gösterdiğini çok iyi bilirler. İnkarcılar şöyle dediler: çürüyüp paramparça olduğunuzda yeni bir yaratılışa konu olacağınızı iddia eden bir adam gösterelim mi size? Allah hakkında yalan mı uyduruyor, yoksa aklını mı yitirmiş bu? Bilakis, asıl ahirete inanmayanlar azaptadırlar ve tam bir sapkınlık içindedirler. Kendilerini her yönden kuşatan göğe ve yere bakıp düşünmezler mi? Dilesek onları yerin dibine geçirir veya gökten üzerlerine parçalar düşürürüz. Kuşkusuz bütün bunlarda Allah'a yönelen her kul için alınacak bir ders vardır. Andolsun biz Davud'a tarafımızdan müstesna bir lütufta bulunduk. Ey dağlar! Onunla birlikte tesbih edin. Ey kuşlar, siz de, dedik ve onun için demiri yumuşattık. Ona şöyle buyurduk: geniş zırhlar imal et, örgüsünü ölçülü yap. Siz de ey müminler, dünya ve ahirete faydalı işler yapın. Şüphesiz ben yaptıklarınızı görmekteyim. Süleyman'ın emrine de sabahleyin bir aylık, akşamleyin bir aylık yol almakta olan rüzgarı verdik. Onun için bakır madenini eritip akıttık. Cinlerden de Rabbinin izniyle onun maiyetinde çalışanlar vardı. Onlardan kim buyruğumuzdan sapsa ona yakıcı ateşin azabını tattırırdık. Onlar Süleyman'a isteğine göre yüksek ve görkemli binalar, heykeller, havuz gibi lengerler, yerinden kalkmaz kazanlar imal ederlerdi. Ey Davut ailesi! Şükür için çaba gösterin. Kullarım arasında hakkıyla şükredenler pek azdır.

olmaktır. Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimizde öldüğünü, ancak asasını kemiren ağaç kurdu göstermişti. Süleyman'ın cesedi yere yıkılınca ortaya çıktı ki, eğer cinler gaybı bilmiş olsalardı, o aşağılayıcı eziyete katlanıp durmazlardı. Andolsun ki oturdukları yerlerde Sebe kavmine ait büyük bir işaret vardı. Biri sağda, diğeri solda iki bahçe. Rabbinizin bahşettiği rızıktan yiyin ve ona şükredin. Ne güzel bir belde, ne bağışlayıcı bir Rab. Ama onlar yüz çevirdiler. Biz de üzerlerine arim selini gönderdik. Onların iki bahçesini acı yemişli, ılgınlı ve birkaç da sedir ağacı bulunan iki bahçeye çevirdik. Nankörlük etmelerinden ötürü onları işte böyle cezalandırdık. Bize sadece nankörlük edenleri cezalandırırız. Bereketli kıldığımız beldelerle onlar arasında birbirini gören birçok yerleşim yeri oluşturduk ve bunlar arasında seyahati uygun konaklara ayırdık. Oralarda geceleri gündüzleri güven içinde seyahat edin dedik. Onlarsa Rabbimiz, konak yerlerimizin arasını uzaklaştır dediler ve kendilerine yazık ettiler. Biz de onları darmadağın ederek ibret kıssaları haline getirdik. Kuşkusuz bunda yeterince sabretmesini ve şükretmesini bilenler için ibretler vardır. Gerçek şu ki, iblis onlar hakkındaki tahminini doğrulamış oldu. Çünkü inanan bir grup hariç hep ona uymuşlardı. Oysa onlar üzerinde onun hiçbir zorlayıcı gücü yoktu. Şeytana kendine uyanları ayartma fırsatı vermemişse, sadece ahirete inananı ona şüpheyle bakandan ayırt etmemiz içindir. Rabbin her şeyi görüp gözetir. De ki, Allah'tan başka ilahi güçlere sahip sandığınız varlıkları çağırın bakalım. Onlar göklerde ve yerde zerre miktarı bir şeye sahip olmadıkları gibi, buralarda herhangi bir ortaklıkları da yoktur. Allah'ın onlardan bir destekçiye de ihtiyacı bulunmamaktadır. Allah katında onun izin verdiği kimselerden başkasının şefaati yarar sağlamaz. Sonunda kalplerinden korku giderilince, Rabbiniz ne buyurdu derler. Onlar da şu cevabı verirler. Hak olanı buyurdu. O yücedir, uludur. De ki, göklerden ve yerden size rızık veren kimdir? De ki, Allah'tır. O halde biz veya siz, iki taraftan biri ya doğru yoldadır yahut açık bir sapkınlık içindedir. De ki, bizim işlediğimiz suçlardan dolayı siz sorumlu olmayacağınız gibi, sizin yapıp ettiklerinizden ötürü de biz hesaba çekilmeyiz. De ki, Rabbimiz hepimizi bir araya getirecek, sonra aramızda adaletle hükmünü verecektir. Haklıyı haksızdan en iyi ayıran ve her şeyi bilen O'dur. De ki, ortak diye O'nun yanına kattıklarınızı bana gösterin bakalım. Hayır, asla gösteremezsiniz. Bilakis yegane galip ve her şeyi hikmetle yöneten yalnız O Allah'tır. Biz seni sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak bütün insanlara gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu anlamıyorlar. Eğer doğru söylüyorsanız bu vaat ne zaman gerçekleşecek söyleyin bakalım diyorlar. De ki, sizin için öyle bir vakit belirlenmiştir ki, ondan ne bir an geri kalabilirsiniz ne de ileri geçebilirsiniz. İnkar edenler şöyle dediler. Biz ne bu Kur'an'a inanırız ne de bundan öncekilere. Sen o zalimleri Rablerinin huzurunda tutuklanmış halde birbirlerine söz atarlarken bir görsen. Horlananlar büyüklük taslayanlara şöyle derler. Siz olmasaydınız hiç kuşkusuz biz iman ederdik. Büyüklük taslayanlar hor görülenlere, size doğru yol gösterildikten sonra sizi ondan biz mi çevirdik?

Hayır, günah işleyenler sizlersiniz, derler. Hor görülenler büyüklük taslayanlara şöyle cevap verirler. Bilakis bize Allah'ı inkar etmemizi ve ona ortaklar koşmamızı telkin ederken gece gündüz yaptığınız aldatmadan ibaretti. Sonunda azabı görünce için için yanarlar. Biz de inkarcıların boyunlarına halkalar geçiririz. Onlar ancak yapıp ettiklerinin karşılığını görürler. Biz hangi topluma bir uyarıcı göndermişsek, oranın sefahate dalmış olanları mutlaka şöyle demişlerdi. Biz sizin tebliğ ettiğinize inanmıyoruz. Ardından şunu eklemişlerdir. Biz servet ve nüfus açısından üstünüz. Dolayısıyla azaba uğratılacaklar biz olamayız. De ki, Rabbim rızkı dilediğine bol verir, dilediğine kısar. Fakat insanların çoğu bunun hikmetini bilmezler. Sizi bize yaklaştıracak olan ne servetiniz ne evlatlarınızdır. Ama iman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlar başka. Yaptıklarına karşılık onlara kat kat fazlası mükafat vardır. Ve onlar köşklerde huzur ve güven içinde yaşayacaklardır. Ayetlerimizi etkisiz kılmak için çaba gösterenlerse azap içinde bırakılacaklardır. De ki, Rabbim kullarından dilediğine rızkı bol verir, dilediğine de kısar. Başkaları için ne harcarsanız Allah onun yerine yenisini verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. O gün Allah onların hepsini toplayacak ve meleklere soracak. Bunlar mıydı size tapmakta olanlar? Melekler şöyle cevap verecekler. Haşa! Sen yüceler yücesisin. Bizim velimiz onlar değil, sensin. Gerçekte onlar cinlere tapıyorlardı. Çoğu onlara inanmıştı. Ey tapanlar ve tapılanlar! Artık bugün birbirinize ne fayda sağlayabilirsiniz, ne de zarar verebilirsiniz. Zulmedenlere şöyle diyeceğiz. Yalan sayıp durduğunuz ateşin azabını tadın bakalım. Onlara apaçık ayetlerimiz okunduğunda, bu başka değil, sizi atalarınızın taptıklarından vazgeçirmek isteyen biri, demişler ve eklemişlerdi. Bu da ancak düzmece bir yalan. İnkar edenler kendilerine hakikat ulaştığında, onun hakkında, bu besbelli bir büyüdür, demişlerdi. Oysa biz onlara okuyacakları, inkarlarına dayanak yapacakları kitaplar vermemiştik. Ve senden önce onlara uyarıcı da göndermemiştik. Onlardan öncekiler de ilahi bildirimleri yalan saymışlardı. Bunlar şimdikiler onlara verdiklerimizin onda birine bile ulaşamadılar. Buna rağmen onlar peygamberlerimi yalancılıkla itham etmişlerdi. Ben de bilseniz onları nasıl cezalandırdım. De ki, size tek bir öğüt vereceğim. Allah için başkalarıyla birlikte veya tek başınıza şöyle bir durup düşünün. Görüyorsunuz ki, arkadaşınızda cinnetten eser yok. O ancak şiddetli bir azap öncesinde sizi uyaran bir kimse. De ki, sizden isteyebileceğim bir karşılık varsa o da sizin olsun. Benim mükafatımı verecek olan yalnız Allah'tır. O her şeye tanıktır. De ki, kuşkusuz Rabbim gerçeği ortaya koyar. O, gayblar alemini hakkıyla bilmektedir. De ki, hak gelmiştir. Batıl ne yeni bir şey var edebilir, ne de eskiyi geri getirebilir. De ki, şayet ben yanlış yoldaysam bunun vebali banadır. Eğer doğru yoldaysam, bu da Rabbimin bana vahyettiği sayesindedir. Şüphesiz o her şeyi işitmektedir, çok yakınımızdadır. Korkuya ve telaşa kapıldıklarında onları bir görsen, artık kaçış kurtuluş yoktur. Yakın bir yerden yakalanmışlardır. Artık ona inandık diyecekler. Ama dünyaya bu kadar

Uzak bir yerden kurtarıcı bir imana kavuşmak ne mümkün? Daha önce onu inkar etmişlerdi. Gayb hakkında da körü körüne atıp tutuyorlardı. Artık kendileriyle arzuladıkları arasına bir set çekilmiştir. Tıpkı daha önce benzerlerine yapıldığı gibi. Çünkü onlar sürekli şaşkınlığa iten bir kuşku içindeydiler. Fatır Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, gökleri ve yeri yoktan var eden, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a mahsustur. O dilediği kadar fazlasını da yaratır. Kuşkusuz Allah her şeye kadirdir. Allah'ın insanlar için açtığı rahmeti kısabilecek yoktur. Onun kıstığını da ondan başkası açamaz. O mutlak izzet ve derin hikmet sahibidir. Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini hatırınızdan çıkarmayın. Allah'tan başka gökten ve yerden size rızık veren yaratıcı var mı? Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse niçin haktan dönüyorsunuz? Sana yalancı diyorlarsa bilesin ki, senden önceki peygamberler de yalancılıkla itham edilmişlerdir. Bütün işler sonunda Allah'a döndürülecektir. Ey insanlar! Allah'ın verdiği söz gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. O aldatma ustası da Allah hakkında sizi kandırmasın. Şüphe yok ki şeytan sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman bilin. Çünkü o kendisine uyacaklara yakıcı ateşin mahkumlarından olsunlar diye çağrıda bulunur. İnkar edenler için çetin bir azap vardır. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara ise bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Kötü işleri hoşuna gidip de onları güzel bulan kimseyle böyle olmayan bir mi? Allah dilediğini sapkınlık içinde bırakır, dilediğini de doğruya iletir. O halde onlar için üzülerek kendini helak etme. Allah onların yaptıklarını elbette biliyor. Rüzgarları gönderip bulutları harekete geçiren Allah'tır. Böylece onu ölü bir bölgeye sevk eder, ölümünden sonra yeryüzüne onunla hayat veririz. İşte öldükten sonra dirilme de böyle olacaktır. Kim izzet isterse bilmeli ki izzet tamamıyla Allah'a aittir. Güzel sözler ona yükselir. Rızasına uygun iş ve davranışları da o yüceltir. Sinsi sinsi kötülük taslayanlar için çetin bir azap vardır. Ve onların tuzakları alt üst olur. Allah sizi topraktan, sonra nutfeden yarattı. Sonra da sizi birbirinize eş kıldı. Onun bilgisi olmadan hiçbir dişi ne gebe kalır ne de doğurur. Bir canlının ömrünün uzun olması da kısa tutulması da mutlaka yazgıya uygun olarak gerçekleşir. Kuşkusuz bunlar Allah için kolaydır. Şu iki çeşit su kütlesi birbirine eşit olmaz. Biri tatlıdır, susuzluğu giderir ve içimi güzeldir. Öteki ise tuzlu ve acıdır. İkisinden de taze et yersiniz ve takınacağınız süs eşyaları çıkarırsınız. Gemilerin denizi yararak gittiklerini görürsün ki, bu da onun lütfuna nail olmanız ve ona şükretmeniz içindir. Allah geceyi gündüze, gündüzü de geceye katıyor. O güneşi ve ayı da buyruğu altına almıştır. Her biri belirlenmiş bir vadeye kadar kendi yolunu izler. İşte Rabbiniz Allah budur. Mülk O'nundur. Ondan başka yalvarıp durduklarınızsa bir çekirdek zarına bile hakim olamazlar. Onlara yalvarsanız duanızı işitmezler. İşitseler bile size karşılık veremezler. Kıyamet günü de onları Allah'a ortak koşmanızı kabullenmezler. Hiç kimse sana her şeyden haberdar olan Allah gibi bilgi veremez. Ey insanlar!
Allah'a muhtaç olan sizlersiniz. Allah ise hiçbir şeye muhtaç değildir. Ve mutlak kemaliyle hep övgüye layık olan O'dur. O dilerse sizi yok eder ve yerinize yenilerini yaratır. Bu Allah için güç de değildir. Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Günah yükü ağır gelen kimse, onun taşınması için yardım çağrısında bulunsa, çağrılan yakını bile olsa, o yükten hiçbir şeyi başkası üzerine alamaz. Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden korkanları ve namazı özenle kılanları uyarabilirsin. Kim arınırsa sadece kendi yararına arınmış olur. Her şeyin sonu Allah'a varır. Görmeyenle gören, karanlıklarla aydınlık, gölgeyle sıcak bir olmaz. Dirilerle ölüler de bir değildir. Allah dilediğine elbette işittirir. Ama sen kabirdekilere de işittirecek değilsin. Sen ancak bir uyarıcısın. Doğrusu biz seni hakla desteklenmiş bir müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki içlerinden bir uyarıcı gelip geçmemiş olsun. Seni yalancılıkla itham ediyorlarsa bil ki daha öncekiler de peygamberlerini yalancılıkla itham etmişlerdi. Peygamberleri onlara açık kanıtlar, sahifeler ve aydınlatıcı kitap getirmişlerdi. Sonra ben o inkarcıları yakalayıverdim. Bilsen nasıl bir cezalandırıştı o. Allah'ın gökten su indirdiğini görmez misin? Sonra onunla renkleri ve çeşitleri farklı ürünler çıkardık. Dağların da farklı renklerde beyaz, kırmızı, simsiyah yolları, kısımları vardır. Aynı şekilde insanlardan, binek hayvanlarından ve eti yenen hayvanlardan da farklı tür ve renklerde olanlar var. Kulları içinden ancak bilenler Allah'ın büyüklüğü karşısında heyecan duyarlar. Şüphesiz Allah üstündür, çokça bağışlayıcıdır. Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı özenle kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için gizli açık harcayanlar, asla zararla sonuçlanmayacak bir ticaret umabilirler. Zira Allah karşılıklarını tam olarak ödediği gibi lütfundan onlara fazlasını da verir. O çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını bol bol verir. Sana vahyettiğimiz kitap kendinden öncekileri doğrulayıcı bir hakikattir. Kuşkusuz Allah kullarından haberdardır, her şeyi görmektedir. Sonra biz kullarımızdan seçtiklerimizi o kitaba mirasçı kıldık. Onlardan kimi kendine kötülük eder, kimi orta bir durumdadır, kimi de Allah'ın izniyle hayır işlerinde yarışır. İşte büyük lütuf budur. Onların gireceği yer Adn cennetleridir. Orada altın bilezikler ve incilerle süsleneceklerdir. Orada onların giysileri de ipektir. Şöyle derler: bizden tasayı gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayıcıdır. Şükrün karşılığını eksiksiz vermektedir. O ki bizi lütfuyla sonsuza kadar kalınacak yurda yerleştirdi. Orada artık biz ne bir yorgunluk duyarız ne de bize bir bıkkınlık gelir. İnkar edenlere gelince cehennem ateşi de onlarındır. Ne ölmelerine hükmedilir ki ölsünler ne de onlar için cehennem azabı hafifletilir. İşte inkarcılığa saplanıp kalmış herkesi böyle cezalandırırız. Ve onlar orada Rabbimiz bizi çıkar da yapmış olduklarımızdan tamamen başka iyi şeyler yapalım diye feryat ederler. Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Üstelik size uyarıcı da gelmişti. Şimdi tadın bakalım. Zalimlerin hiçbir yardımcısı da yoktur. Kuşkusuz Allah göklerin ve yerin sırlarını bilmektedir ve O kalplerin gizlediklerini de çok iyi bilir. Sizi yeryüzünde halifeler yapan O'dur.
Artık kim inkar ederse, inkarcılığı yalnız kendi aleyhinedir. Kafirlerin küfrü, Rableri katında gazabı arttırmaktan başka bir sonuç doğurmaz. Şu halde kafirlerin küfrü ancak kendi ziyanlarını arttırır. De ki, Allah'ı bırakıp da taptığınız ve ona ortak koştuğunuz varlıklar üzerinde hiç düşündünüz mü? Gösterin bana, yeryüzündeki hangi nesneyi yaratmışlar? Yoksa onların göklerde mi ortaklığı var? Yahut biz onlara bir kitap vermişiz de onlar oradaki kesin bir delile mi dayanmaktalar? Hayır hayır. O zalimlerin birbirlerine vaatleri aldatmacadan başka bir şey değildir. Gerçek şu ki Allah koyduğu düzenden sapmamaları için gökleri ve yeri tutmaktadır. Şayet sapacak olsalar artık ondan başka hiç kimse onları tutamaz. Şüphesiz o halimdir, çok bağışlayıcıdır. Onlar kendilerine bir uyarıcı gelirse, herhangi bir ümmetten daha fazla doğru yolu tutacaklarına dair var güçleriyle Allah adına yemin etmişlerdi. Ama onlara uyarıcı gelince bu sadece haktan uzaklaşmalarını artırdı. Çünkü yeryüzünde büyüklük taslıyor ve kötülük tuzakları kuruyorlardı. Halbuki kötülük tuzakları Kur'an'ların ayağına dolaşır. Yoksa onlar öncekilere uygulanan yasalardan başkasını mı bekliyorlar? Allah'ın yasalarında asla bir değişme bulamazsın. Allah'ın yasalarında asla bir sapma da bulamazsın. Yeryüzünde gezip dolaşmazlar mı ki kendilerinden öncekilerin sonu nice olmuş görsünler? Kaldı ki onlar bunlardan daha güçlüydüler. Göklerde ve yerde Allah'ın kudretine karşı durabilecek yoktur. Şüphe yok ki o her şeyi bilmektedir. Her şeye kadirdir. Şayet Allah insanları yapıp ettikleri yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, yerin üstünde tek bir canlı bırakmazdı. Fakat onlara belirlenmiş bir vadeye kadar mühlet veriyor. Vadeleri dolduğundaysa herkes anlayacaktır ki Allah kullarını hakkıyla görüp bilmektedir. Yasin Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an'a and olsun ki sen kesinlikle dosdoğru bir yolda yürümek üzere gönderilmiş peygamberlerden birisin. Bu kitap aziz ve rahmeti bol olan Allah tarafından ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde bulunan bir toplumu uyarasın diye indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında o söz, azap gerçekleşecektir. Çünkü onlar iman etmeyecekler. Biz onların boyunlarına çenelerine kadar dayanan halkalar geçirdik. Bu yüzden kafaları yukarı kalkık durmaktadır. Onların önlerinden bir set, arkalarından da bir set çektik. Böylece gözlerini perdeledik. Artık onlar göremezler. Kendilerini uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. Asla iman etmezler. Sen ancak o zikre uyanı ve görmediği halde Rahman'dan korkanı uyarabilirsin. İşte böylesini hem bir af hem de değerli bir ödülle müjdele. Şüphesiz ölüleri diriltecek olan biziz. Onların gelecek için yaptıkları her şeyi ve bıraktıkları her izi de yazıyoruz. Aslında biz her şeyi apaçık bir ana kitaba kaydetmekteyiz. Onlara malum şehir halkını örnek göster. Oraya elçiler gelmişti. Biz kendilerine iki kişi göndermiştik ama ikisini de yalancılıkla itham ettiler. Bunun üzerine bir üçüncüyle destekledik. Onlar, biz size gönderilmiş elçileriz dediler. Diğerleri ise şöyle karşılık verdiler. Siz de ancak bizler gibi insanlarsınız. Hem Rahman herhangi bir şey indirmiş değil. Siz sadece yalan söylüyorsunuz. Rabbimiz biliyor ki dediler.
Biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz.

0: bize düşen açıkça tebliğ etmekten ibarettir. İnkarcılar şu karşılığı verdiler: doğrusu sizin yüzünüzden üzerimize uğursuzluk geldi. Eğer vazgeçmezseniz biliniz ki sizi taşlayacağız ve tarafımızdan size acı veren bir işkence yapılacaktır. Onlar da dediler ki, uğursuzluğunuz kendinizdendir. Size öğüt verildi diye öyle mi? Hayır, siz sınırı aşmış bir topluluksunuz. O sırada şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi. Şöyle dedi: ey kavmim, bu elçilere uyun. Sizden bir ücret istemeyen o kimselere tabi olun. Onlar doğru yoldadırlar. Hem ne diye beni yaratan ve sizin de dönüp kendisine varacağınız Allah'a kulluk etmeyeyim ki? Hiç ondan başka mabutlar edinir miyim? Eğer Rahman bana bir zarar vermek isterse, onların şefaati bana hiçbir yarar sağlamaz ve onlar beni kurtaramazlar. İşte o takdirde başka bir ilah edinirsem ben apaçık bir sapkınlık içine düşmüş olurum. İşte ben Rabbinize iman etmiş bulunuyorum. Bana kulak verin. Ona cennete gir denildi. Rabbimin beni bağışladığını ve güzel biçimde ağırlananlardan eylediğini keşke kavmim bilseydi, dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ahzab suresi 31 ila 73. ayetler, Sebe ve Fatır sureleriyle Yasin suresi 1 ila 27. ayetlerin yer aldığı 22. cüzün mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet: Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren: Timur Çayır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Abdüllatif Efe. Hud Suresi 61 ila 68. ayetler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. O sizi yerden var etti ve size orayı mamur hale getirme görevi verdi. O halde ondan mağfiret isteyin. Sonra ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim yakındır. Duaları kabul eder. Dediler ki, ey Salih, sen bundan önce içimizde kendisine ümit bağlanan biriydin. Şimdi babalarımızın taptığı şeylere tapmaktan bizi engellemeye mi kalkışıyorsun? Doğrusu bizi davet ettiğin konuda ciddi bir şüphe içindeyiz. Salih dedi ki, ey kavmim, bir de şöyle düşünün. Ya ben Rabbimden verilmiş apaçık bir delile dayanıyorsam ve o bana kendinden bir lütufta bulunmuşsa, bu durum karşısında ona asi olursam, beni Allah'a karşı kim korur? Bu teklifinizle siz benim ancak zararımı arttırmış olursunuz. Ey kavmim! İşte size mucize olarak Allah'ın gönderdiği deve. Onu bırakın, Allah'ın mülkünde otlasın. Ona kötülük etmeyin. Sonra sizi yaklaşan bir azap yakalar. Fakat Semud kavmi o deveyi hunharca öldürdü. Salih de, yurdunuzda 3 gün daha yaşayın, dedi. Bu asla yalan olamayacak bir tehdit idi. Emrimiz gelince Salih'i ve onunla beraber iman edenleri bizden bir rahmet olarak helak olmaktan ve o günün zilletinden kurtardık. Şüphesiz Rabbin kuvvetlidir, üstündür. Zulmedenleri de o korkunç ses yakaladı. Yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Sanki orada hiç oturmamışlardı. İşte böyle, Semud kavmi Rablerini inkar etti. Vay Semud'un haline!
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Muhammed Said Sezer. Fussilet Suresi 1 ila 8. ayetler.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha-Mim. Bu Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah'ın katından indirilmiştir. Bilmek isteyenler için ayetleri apaçık hale getirilmiş, Arapça okunan bir kitaptır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak indirilmiştir. Ama çokları yüz çevirdi. Artık onu işitmezler. Dediler ki, bizi çağırdığın şeylere karşı kalplerimiz kapalıdır. Kulaklarımızda da sağırlık var. Bir de seninle

Kararlı işler yapanlara gelince, onlar için eksilmeyen bir mükafat vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Mehmet Pervane. Ahzab Suresi 21 ila 25. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. Müminler düşman kuvvetlerini karşılarında görünce, bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği durumdur. Allah ve Resulü hep doğru söyler, dediler. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyet duygularını arttırdı. Müminlerden bir kısmı Allah'a verdikleri sözü yerine getirdiler. Kimileri onun yolunda can verdiler, kimileri de ecellerini bekliyorlar. Vaatlerini asla değiştirmediler. Böyle oldu ki Allah sözünde duranları sadakatleri sebebiyle ödüllendirsin. Münafıkları da dilerse cezalandırsın, dilerse bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, ziyadesiyle esirgeyicidir. Allah inkarcıları hiçbir şey elde edemeden kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah müminlere savaş için yetip arttı. Allah güçlüdür, üstündür. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
0: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu. Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Bünyamin Topçuoğlu. Ali İmran Suresi 1 ila 9. Ayetler.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Diridir, kayyumdur. O sana kitabı, hak ve kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O daha önce Tevrat'ı ve İncil'i insanlar için birer hidayet olarak indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Şüphesiz Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. Şüphesiz yerde ve gökte Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. O sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendirendir. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. O sana kitabı indirendir. Onun, Kur'an'ın bazı ayetleri muhkemdir. Onlar kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde bir eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onun olmadık yorumlarını yapmak için müteşabih ayetlerinin ardına düşerler. Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar, ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bu inceliği ancak akıl sahipleri düşünüp anlar. Onlar şöyle yakarırlar: Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin. Rabbimiz, şüphesiz sen hakkında şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Kırk ayette sosyal hayat.
2: Allah Teala Rum suresinin 41. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor:

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. Böylece Allah dönüş yapsınlar diye işlediklerinin bir kısmını onlara tattırıyor. Azim olan Allah doğru söyledi. Bu ayeti kerime çevresindeki denge ve düzenin bozulmasında insanın ne kadar etkili olduğuna işaret etmektedir. Kara ve denizler ifadesi insanı kuşatan tüm çevreyi içine almaktadır. İnsanın sebep olduğu bu bozulmadan tabiattaki bütün varlıklar zarar görmektedir. Oysaki Rabbimiz fiziki çevremizi oluşturan yeryüzünü bir düzen ve denge halinde yaratmış ve bu dengeyi koruma sorumluluğunu da insana vermiştir. Göğü o yükseltti, denge ve ölçüyü o koydu ki dengeden sapmayasınız. İnsan çevresindeki pek çok nimetten faydalanma hakkına sahip olmakla birlikte bu nimetlerin sahibi değildir. Çevrenin kendisine emanet olduğunu unutup her şeyi sınırsız tüketebileceğini düşündüğü an hem çevresine hem kendine zarar vermektedir. Size rızık olarak verdiğimiz iyi ve temiz şeylerden yiyin ama bunda ölçüyü aşmayın, yoksa gazabıma uğrarsınız. Çevre, yeryüzünde canlı ve cansız bütün varlıkları içine alan, insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır. İslam, insanın çevresini oluşturan her varlığı ve kainattaki düzeni Allah'ın varlığına delil olarak sunar. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün sürelerinin değişmesinde, insanlara fayda sağlamak üzere denizlerde gemilerin süzülüşünde, Allah'ın gökten indirip kendisiyle ölmüş yeri canlandırdığı yağmurda ve yeryüzünde hayat verip yaydığı canlılarda, rüzgarların yönlerini değiştirip durmasında, gökle yer arasında emre hazır bulutların duruşunda, elbette aklını çalıştıran kimseler için Allah'ın varlığına ve birliğine nice deliller vardır. Allah Teala bu düzenin korunmasını, her şeyi belli bir ölçü içinde kullanılmasını, israftan sakınılmasını ister ve içinde varlığını sürdüren her şeyle birlikte insanın bu çevrenin bir parçası olduğunu hatırlatır. Orada hem siz insanlar için hem de rızkını sizin vermediğiniz daha nice yaratıklar için geçimlerinizi sağlayacak şeyler meydana getirdik.
2: Kırk ayette sosyal hayat.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Kur'an'da Kur'an.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O bir şairin sözü değildir, ne de az inanıyorsunuz. Bir kahinin sözü de değildir, ne de az düşünüyorsunuz. O alemlerin Rabbi tarafından indirilmedir. Eğer peygamber bize isnat ederek bazı sözler uydurmuş olsaydı, mutlaka onu kudretimizle yakalardık. Sonra da onun şah damarını mutlaka keserdik. Şüphesiz Allah en doğruyu söyler. Hakka Suresi 41 ila 46. ayetler.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Faruk Çolak. Furkan Suresi 1 ila 9. ayet-i kerimeler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Allah'ın adıyla.
1: Alemlere uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah aşkındır, cömerttir. O göklerin ve yerin egemenliği kendisine ait olan, çocuk edinmeyen, egemenliğinde ortağı bulunmayan, her şeyi yaratan, yarattığına belli bir ölçüye göre düzen veren Allah'tır. Oysa onlar Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratamayan, aksine kendileri yaratılmış bulunan, bizzat kendilerine bile bir zarar ya da faydaları dokunmayan, ölüm, hayat ve ölümden sonra yeniden diriliş de ellerinde olmayan sahte ilahlar edindiler. İnkar edenler, bu Kur'an onun uydurduğu, birilerinin de bu konuda kendisine yardım ettiği bir düzmeceden ibarettir, dediler. Böylece onlar açık bir haksızlık ve iftirada bulunmuş oldular. Yine dediler ki, bunlar onun başkalarına yazdırdığı, sabah akşam kendisine okunan eskilerin masallarıdır. De ki, onu göklerin ve yerin sırlarını bilen Allah indirdi. Doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Dediler ki, bu nasıl peygamber? Yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor. Ona bir melek indirilmeli ve kendisiyle birlikte o melek de uyarıcılık görevi yapmalı değil miydi? Veya ona bir hazine verilmeliydi ya da zahmetsizce yiyip içtiği bir bahçesi olmalıydı. Bu zalimler inananlara, siz sadece kendisine büyü yapılmış bir adamın peşinden gidiyorsunuz, dediler. Gör işte, senin hakkında ne tür yakıştırmalarda bulundular. Bu şekilde yoldan çıkmış bulunuyorlar. Artık bir daha da doğru yolu bulamayacaklar.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Kudüs, göğe açılan kapı. Bir gece kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye, kulunu Mescid-i Haram'dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, eksikliklerden münezzehtir. O gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir. Sevgili Peygamberimizin hayatındaki önemli olaylardan biri İsra ve Miraç mucizesidir. İsra adıyla anılan gece yürüyüşü, Hazreti Peygamber'in Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürülmesi, Miraç'ta oradan göklere yükseltilmesidir. İsra suresi 1. ayette sözü geçen El-Mescidül Aksa ile kastedilen Beytül Makdis, mübarek kılındığı haber verilen çevresi ise Kudüs ve civarıdır. Filistin topraklarında bulunan Kudüs şehri Hazreti Davud tarafından fethedilmiştir. Hazreti Davud'dan sonra oğlu Hazreti Süleyman Kudüs'te muhteşem bir mabet Mescid-i Aksa'yı yaptırmış ve Kudüs'ün çevresine duvarlar ördürmüştür. Ancak bu mabet zamanla yıkılmış, Hazreti Ömer radıyallahu anh 638 yılında şehri fethettiğinde mabedin yeri

0: Mescidinin bir çöplüğe dönüştüğünü görünce burayı temizleterek bir mescit inşa ettirmiştir. İçinde Beytülmaktis'in bulunduğu bu topraklara Kur'an-ı Kerim'de arz-ı mukaddese, mukaddes belde, arz-ı mübareke, mübarek belde ve mübevve-e sıdk, iyi ve güzel bir yer denir. Allah Hazreti Davud'dan önce Hazreti Musa'nın kavmi olan İsrailoğullarına Filistin topraklarını fethetmelerini emretmiş, sözünü dinlemeyen bu kavmi 40 yıl Tih çölünde başıboş dolaşmaya mahkum etmiştir. Kur'an-ı Kerim'in özellikle medeni surelerde hayatlarından örnekler verilerek karakter yapılarını ortaya koyduğu İsrailoğulları, ümmeti Muhammed'in onlara benzemekten sakındırıldığı bir topluluktur. İlahi emirleri hiçe saymakla meşhur bu insanlar, Filistin topraklarında yaşayanların güçlü kuvvetli olduğunu öğrenince korkmuşlar ve Hazreti Musa'nın, "Ey kavmim, Allah'ın sizin için vatan olarak yazdığı kutsal topraklara girin, sakın geri dönmeyin, sonra kaybedenlerden olursunuz" emrine, "Ey Musa, onlar orada bulundukları sürece biz oraya asla girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada oturacağız" cevabını vermişlerdir. Birçok peygamberin yaşadığı veya ziyaret ettiği bir yerdir Kudüs. Hazreti İbrahim aleyhisselam buradan bugün El Halil olarak anılan şehre gitmiş ve vefat edene kadar orada yaşamıştır. Kabri bugün aynı adla anılan mescitte Hazreti İshak, Hazreti Yakup ve Hazreti Yusuf'la birliktedir. Yüce Allah, onu da Lut'u da kurtarıp herkes için bereketli kıldığımız yere ulaştırdık ayetiyle, putlara taparak Allah'tan başka ilahlar edinen kavmine karşı çıktığı için ateşe atılan Hazreti İbrahim'i kurtardığını ve onu Lut aleyhisselamla birlikte bereketli topraklara ulaştırdığını dile getirmektedir. Tefsirler, bereketli kılınan yerin Filistin veya Beytülmaktis olduğu görüşündedir. Bu yerin kutlu ve bereketli oluşuysa, yöreye çok sayıda peygamberin gönderilmiş olması, akarsularının bol, zirai imkanlarının elverişli olmasındandır. Hazreti Zekeriya Kudüs'te peygamberken oğlu Yahya burada doğmuş, Hazreti Meryem daha doğmadan annesi tarafından Beytülmaktis'e adanmış, Hazreti İsa'yı da bu şehirde dünyaya getirmiştir. Hazreti Peygamber ve Müslümanlar Mekke döneminin tamamında ve hicretle birlikte yeni yurtları olan Medine'nin ilk yıllarında kıble Kabe'ye çevrilinceye kadar Mescid-i Aksa'ya yönelerek namaz kılmışlardır. Peygamberimizin hadisinde belirttiği üzere bu mescit yolculuk için işaret edilen üç mescitten biridir. Sadece şu üç mescide yolculuk yapılır. Mekke'deki Mescid-i Haram, Kabe, Mescid-i Aksa ve Medine'deki benim şu mescidim. Mescid-i Aksa, Kabe'den sonra Allah'a kulluk için yapılan mescitlerin ikincisidir. Kendisine Ebu Zer radıyallahu anh tarafından sorulan, "Yeryüzünde inşa edilen ilk mescit hangisidir?" sorusuna Hazreti Peygamber, "Mescid-i Haram" cevabını vermiştir. Hadise göre Ebu Zer radıyallahu anh, "Sonra hangisi?" demiş, Allah Resulü, "Mescid-i Aksa" buyurmuştur. İkisinin yapımı arasında geçen süre ise 40 yıldır. Mescid-i Aksa günümüzde harem olarak kabul edilen 144 dönümlük arazisi üzerinde Kubbetüs Sahra, Kıble Mescidi, Kadim Mescid, Mervan ve Burak mescitleriyle birlikte medreseler, şadırvanlar, kütüphane ve sebillerle açık hava müzesi görünümündedir. Batılıların Jerusalem, Müslümanların Darüsselam, selamet yurdu dedikleri bu şehir, ancak İslam idaresindeyken bu özelliğini korumuş, son yüzyılda sürekli çatışmalar ve şiddet görüntüleriyle gündeme gelmiştir. Sevgili Peygamberimiz Mescid-i Aksa'ya gidip namaz kılmayı ümmetine tavsiye etmiş, "Eğer oraya gidemez ve içinde namaz kılamazsanız, kandillerinde yakılmak üzere zeytinyağı gönderin" buyurmuştur. Zeytin bu kutsal şehirde en çok bulunan ağaçtır ve insanlar hem gıda olarak hem de elde ettikleri yağdan aydınlanmada istifade etmektedirler. Hazreti Peygamber'in aydınlatılmasını istediği mescidin bugünkü ışığı orayı yalnız bırakmayan müminlerdir. Günümüz şartlarında bu mübarek mescidin karanlıklarda kalmasını engellemenin yolu onu ziyaret etmek ve özgürlüğüne kavuşması için çaba göstermektir. Bu, her milletten Müslümanın sorumluluğu olmakla birlikte, atalarımızdan gelen hatıraları muhafaza bilinciyle bakıldığında, bize daha büyük bir görev düştüğü kabul edilmelidir.
1: Şayet Bir Yorum. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Ali Derman. Saffat 99 ila 113. ayeti kerimeler.

Rabbi hebli minassalihin. Febeşşernâhu bi gulâmin halîm.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İbrahim, ben Rabbime gidiyorum dedi. O bana yol gösterecektir. Rabbim, bana iyilerden olacak bir evlat ver. Bunun üzerine kendisine akıllı ve edepli bir erkek çocuğu olacağını müjdeledik. Çocuk, babasıyla beraber iş güç tutacak yaşa gelince, babası ona, yavrucuğum dedi, rüyamda seni kurban ettiğimi gördüm. Düşün bakalım sen bu işe ne diyeceksin? Dedi ki, babacığım, sana buyrulanı yap. İnşallah beni sabredenlerden biri olarak bulacaksın. Her ikisi de ilahi buyruğa teslim olunca ve babası onu yüzüstü yatırınca, ''Ey İbrahim!'' diye ona seslendik. ''Tamam, rüyanı gerçekleştirmiş oldun. İşte iyileri biz böyle ödüllendiririz. Bu kesinlikle apaçık bir imtihandı. Biz oğlunun canına bedel olarak ona iri bir kurbanlık verdik. Onun hakkında İbrahim'e selam olsun ifadesini sonradan gelen nesiller arasında devam ettirdik. Evet, iyileri işte böyle ödüllendiririz. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. İyi insanlardan seçilmiş bir peygamber olarak ona İshak'ı da müjdeledik. Ona ve İshak'a bereketler indirdik. Onların soyu içinde iyisi bulunduğu gibi açıkça kendine kötülük edeni de olacaktı. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Furkan Tıraşçı. İnşikak Suresi.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığında ve Rabbine boyun eğip gerekeni yaptığında, yer dümdüz edildiğinde ve içindekileri atıp boşaldığında ve o da Rabbine boyun eğip gerekeni yaptığında, ey insan, sen Rabbine doğru büyük bir çaba içindesin. Sonunda kuşkusuz ona kavuşacaksın da. Kime kitabı sağından verilirse hesabı kolay bir şekilde görülecektir ve sevinç içinde yakınlarına dönecektir. Kime de kitabı arkasından verilirse, eyvah diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Şüphesiz o, dünyadayken yakınları arasında neşeliydi. Zira o, hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı. Hayır, tam tersi. Rabbi onu şüphesiz görmekteydi. Hayır, hayır, yemin ederim o şafağa, geceye ve onun topladığı şeylere ve dolunay şeklini aldığı zaman aya ki, siz halden hale geçeceksiniz. Durum bu iken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar? Kendilerine Kur'an okunduğu zaman saygıyla yere kapanmıyorlar. İnkarcılar tam aksine gerçeği yalanlıyorlar. Oysa içlerinde gizlediklerini Allah çok iyi bilmektedir. Onlara şiddetli bir azabın haberini ver. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar başkadır. Onlar için kesintisiz bir ödül vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kafirler için cehennem ebedidir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah, kafirlere lanet etmiş ve onlara alevli bir ateş hazırlamıştır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Hiçbir dost, hiçbir yardımcı bulamayacaklardır. Ahzab Suresi 64 ve 65. ayetler. Bütün dinlerde iman ve ibadet esaslarının yanında kurtuluş konusu da işlenmektedir. Her din mensuplarını kurtuluşa erdireceğini iddia ederek onları kendisine bağlamaya çalışmaktadır. Ancak İslam'dan başka hiçbir din insanları kurtuluşa eriştiremeyecektir. Çünkü kurtuluş denilince aklımıza gelen şey hem bu dünyada hem de bu dünyadan sonraki hayatımızda huzurlu ve mutlu olmaktır. Bu mutluluğu sağlayabilecek tek din, dinimiz İslam dinidir. İslam dinini ve onun getirdiği güzellikleri inkar eden insanlar, ne yazık ki her asırda bulunmuştur. Daha İslam'ın tebliğ edildiği yıllarda, özellikle Mekke ve çevresinde çok yaygın olan puta tapanlar bile kendi dinlerini kurtarıcı zannediyorlar, putların onları kurtaracağına inanıyorlardı. Daha sonraki asırlarda da dinini inkar edenler olmuştur. Bugün de vardır, belki gelecek asırlarda da olacaktır. Bu inkarcılar da kurtuluşu başka yerde aramaktadırlar. Ama ne yazık ki onlar İslam'ın güzelliklerini inkar ederek kaybettikleri şeyi hiçbir yerde bulamayacaklardır. Çünkü yukarıda metnini ve mealini verdiğimiz ayete göre Allah inkar edenlere lanet etmiş ve onlar için adına cehennem dediğimiz alevli bir ateş hazırlamıştır. Böylesi alevli bir ateşle cezalandırılırken mutlu ve huzurlu olmak, yani kurtuluşa ermek elbette mümkün olmayacaktır. Üstelik inkar edenler ceza çekecekleri cehennemde geçici olarak kalmayacaklar. Süresiz, ebedi olarak kalacaklardır. Ayrıca ne medet umdukları putları ne de yanlış inançları onlara fayda sağlayacaktır. Çünkü inkar edenlerin öbür dünyada hiçbir dostu, hiçbir yardımcısı bulunmayacaktır. İnkar edenler bu dünyada ne kadar zengin ve varlıklı olurlarsa olsunlar, ne kadar fazla çocukları ve kalabalık aileleri bulunursa bulunsun, malları ve evlatları onlara Allah'ın azabına karşı bir yarar sağlamayacak ve onları ebedi kalacakları cehennemden kurtaramayacaktır. Ebedi cehennemlik olan kafirlerin cehennemden kaçıp kurtulmaları mümkün değildir. Çünkü her ne zaman cehennemden çıkmak isteseler oraya geri döndürülecekler ve onlara yangın azabını tadın denilecektir. Kafirler bu dünyadaki inkarcılıklarını öbür dünyada inkar etmeye çalışacaklar ama bunu başaramayacaklardır. Çünkü kulakları, gözleri ve derileri yapmış oldukları şeyler hakkında kendileri aleyhinde şahitlik edecektir. Allah kullarından hiçbirine zulmetmez. Bütün kullarını bu dünyada sayısız nimetlerle donattığı gibi, öbür dünyada da daha mükemmelleriyle nimetlendirmek ister. İman edip salih ameller

0: dinimiz İslam'dan döner ve kafir olarak ölürse, bütün yaptıkları boşa gider ve cehennemlik olur. Üstelik orada ebedi olarak kalır. Biz bu kötü duruma düşenlerden olmamaya gayret edeceğiz. Her zaman Allah'ı kendimize dost edineceğiz. Çünkü Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnanan insanlar bu dünyada dinimizin getirdiği güzellikleri yaşayarak dünya hayatını adeta cennet hayatı gibi yaşarlar. Bunun sonucunda Allah'ın emirlerine uymuş olurlar ve ahirette de cenneti kazanırlar. Rabbimizin bu konudaki şu ayeti hem yolumuzu aydınlatmakta hem de yüreğimize su serpmektedir. İman edip salih ameller işleyenlere kendileri için içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Cennetlerin meyvelerinden kendilerine her rızık verilişinde bu tıpkı daha önce dünyadayken bize verilen rızık diyecekler. Halbuki bu rızık onlara dünyadakine benzer olarak verilmiştir. Onlar için orada tertemiz eşler de vardır. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bakara Suresi 25. Ayet. Rabbimiz her birimizi bir an bile olsa cehenneme atılmaktan korusun ve ebedi cennetlik kullarından eylesin. Amin.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Muhammed Can Bayrak. Nebe Suresi 1-30. Ayetler.
2: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Hakkında ayrılığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır, ileride bilecekler. Hayır, hayır, yakında bilecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da yeri tutan kazıklar yapmadık mı? Sizi çifter çifter yarattık. Uykunuzu sakinleşip dinlenme vesilesi kıldık. Geceyi uyku için örtü yaptık. Gündüzü de çalışıp kazanmak için fırsat kıldık. Üstünüzde 7 kat sağlam gök yaptık. Orada ısı ve aydınlık saçan bir lamba yarattık. Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler yetiştirmemiz için yoğun bulutlardan oluk gibi boşalan sular indirdik. Şüphesiz ayırım günü vakit olarak belirlenmiştir. Sura üflendiği gün bölük bölük Allah'a gelirsiniz. Gökyüzü açılır da orada pek çok kapı oluşur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz azgınlar için barınak olan cehennem pusuda beklemektedir. Orada kaynar su ve yanan vücut akıntısı dışında bir serinletici, bir içecek tatmaksızın yaptıklarına uygun bir karşılık olarak yıllar ve yıllar boyu kalırlar. Doğrusu onlar hesaba çekileceklerini beklemiyorlardı. Ayetlerimizi yalanladıkça yalanlıyorlardı. Oysa biz her şeyi kayıt altına almıştık. Tadın artık. Bundan sonra size arttırarak vereceğimiz şey ancak azaptır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Kahraman Taşçı. Hakka Suresi 1-37. Ayetler.

0: مُّبِينٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gerçekleşecek olay, kıyamet, nedir o büyük olay? O büyük olayın ne olduğunu sen nereden bileceksin? Semut ve Ad, kapılarını çalacak felaketi yalan saymışlardı. Semut kavmi çok şiddetli bir depremle helak edildi. Ad halkı ise dehşetli bir kasırga ile

yok ediliverdi. Allah o kasırgayı ard arda 7 gece 8 gün onların üzerine gönderdi. Öyle ki orada bulunsaydın, o kavmi devrilmiş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün. Şimdi onlardan geriye kalan bir şey görüyor musun? Firavun, ondan öncekiler ve altı üstüne getirilen şehirler halkı hep o günahı işlediler. Rablerinin elçisine karşı geldiler. O da onları amansız bir şekilde yakalayıp cezalandırdı. Bir zamanlar sular coştuğu vakit sizi gemide kuşkusuz biz taşıdık. Bunu sizin için ibretli bir ders olsun ve kulaklardan hiç çıkmasın diye yaptık. Sura bir defa üflendiğinde yeryüzü ve dağlar yerlerinden sökülüp birbirine bir çarpışta darmadağın edildiğinde, işte o gün olacak olur. Gök yarılır. O gün bütün bunların düzeni çökmüştür. Melekler göklerin etrafındadır. O gün Rabbinin arşını, bunların da üstünde olan 8 melek yüklenir. O gün hesaba çekilirsiniz. Size ait hiçbir sır gizli kalmaz. Kitabı sağ tarafından verilen kimse der ki, alın kitabımı okuyun. Doğrusu ben hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum. Artık o hoşnut olacağı bir hayat içindedir. Meyveleri kolayca devşirilebilir, yüce bir cennettedir. Onlara, geçmiş günlerde yaptıklarınıza karşılık olarak afiyetle yiyin, için denir. Kitabı sol tarafından verilene gelince, o keşke der, bana kitabım verilmeseydi de hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Keşke ölümüm her şeyi bitirseydi. Malım bana hiç fayda sağlamadı. Güç ve saltanatım elimden çıkıp gitti. Ve şöyle emredilir. Onu yakalayıp bağlayın. Sonra onu alevli ateşe atın. Sonra da diğerleriyle birlikte onu 70 arşın uzunluğunda bir zincire dizin. Çünkü o ulu Allah'a iman etmezdi. Yoksulu doyurmaya teşvik etmezdi. Bu sebeple bugün burada onun candan bir dostu yoktur. Yananların akıntısından başka yiyeceği de yoktur. Onu da günahkarlardan başkası yemez. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. İshak Danış. Tevbe Suresi 17 ila 27. ayet-i kerimeler.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müşrikler inkârlarına bizzat kendileri tanıklık edip dururken Allah'ın mescitlerini onarıp şenlendiremezler. Onlar yapıp ettikleri boşa giden kimselerdir ve onlar ebedi olarak ateşte kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazını kılan, zekatını veren ve yalnız Allah'tan korkup çekinen kimseler imar edebilirler. İşte bunların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Hacılara su verme ve Mescid-i Haram'ın imar ve bakım işini üstlenen kimseyi Allah'a ve ahiret gününe inanıp Allah yolunda cihad eden kimseyle bir mi tutuyorsunuz? Bunlar Allah katında bir değildirler. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. İnanan, hicret eden, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerin Allah katındaki mertebeleri pek büyüktür. Muradına erecek olanlar da onlardır. Rableri onları kendi rahmeti, hoşnutluğu ve cennetleriyle müjdeliyor. Onlar için orada kesintisiz nimetler vardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Kuşkusuz en büyük ödül Allah katında olandır. Ey iman edenler! Şayet inkârı imana tercih ederlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi dahi dayanıp güvenilecek dostlar edinmeyin. İçinizden kimler onları dost edinirse, işte kendilerine kötülük edenler bunlardır. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar, durgunluğa uğramasından endişe ettiğiniz ticaretiniz ve hoşlandığınız meskenler size Allah'tan, peygamberinden ve onun yolunda cihattan daha sevimliyse, artık Allah buyruğunu kıyameti gerçekleştirinceye kadar bekleyin. Allah günaha saplanmış kimseleri hidayete erdirmez. Allah birçok yerde, bu arada Huneyn Savaşı'nda gerçekten size yardım etmiştir. O gün sayıca çokluğunuza güvenmiştiniz. Fakat bunun size hiçbir yararı olmamıştı. O yer geniş olmasına rağmen size dar gelmiş, nihayet geriye çekilmeye başlamıştınız. Bunun üzerine Allah, peygamberinin ve müminlerin üzerine kendi katından bir güven duygusu indirdi. Bir de göremediğiniz askerler gönderdi ve böylece inkar edenlerin cezasını verdi. İşte bu inkarcıların hak ettiği karşılıktır. Artık bunun ardından Allah dilediğinin de tövbesini kabul eder. Çünkü Allah bağışlayıcıdır, esirgeyicidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Ferruh Muştuer. Nisa suresi 142 ila 149. ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Münafıklar Allah'a oyun etmeye kalkışıyorlar. Halbuki Allah onların oyunlarını kendi başlarına çevirmektedir. Onlar namaza kalktıklarında üşenerek kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da pek az hatıra getirirler. Arada bocalayıp duruyorlar. Ne onlara ne bunlara. Allah'ın şaşırttığı kimseye asla bir yol bulamazsın. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp kâfirleri dost edinmeyin. Allah'a aleyhinizde apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Şüphe yok ki münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Ancak tövbe edip hallerini düzeltenler, Allah'a sımsıkı bağlanıp dinlerini yalnızca ona özgü kılanlar başkadır. İşte bunlar müminlerle beraberdirler ve Allah müminlere ileride büyük bir mükafat verecektir. Eğer siz iman eder ve şükrederseniz, Allah size niçin azap etsin? Allah şükre karşılık veren ve her şeyi bilendir. Allah kötü sözün açığa vurulmasını sevmez. Ancak haksızlığa uğrayan başka. Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Bir iyiliği açıklar veya gizlerseniz yahut bir kötülüğü affederseniz şüphesiz Allah da ziyadesiyle affedicidir. O her şeye kadirdir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. Bakara Suresi 168. Ayet.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan maddelerin helal ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Temiz ve helal olandan yemek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala temizdir. Sadece temiz olanları kabul eder. Allah Teala peygamberlerine neyi emrettiyse müminlere de onu emretmiştir. Cenab-ı Hak peygamberlere, ey peygamber, temiz ve helal olan şeylerden yiyin, iyi ve faydalı işler yapın buyurmuştur. Müminlere de, ey iman edenler, size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin buyurmuştur. Bu ayetten alacağımız mesajın ilki, Müslümanın kazancı temiz olur. Hem kendisini hem aile fertlerini helal ve temiz gıda ile besler. Bir diğer mesajsa, şeytan insanı yasak ve yanlış işlere sürükler.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: El-Kayyum. Alemleri ayakta ve diri tutan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Varlıklarla birbirine ve kendi varlığına bağlayan Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Doğrulup ayakta durmak, devam ve sebat etmek, bir işin idaresini üzerine almak, gözetip korumak anlamındaki kıyam kelimesinden türeyen kayyum esması, her şeyin varlığı kendisine bağlı olan, kainatı idare eden anlamına gelir. Hay esmasıyla anlam yakınlığı bulunan kayyum esması, Kitab-ı Mübin'de birlikte geçmekle, hayatın hem başlangıcının hem devamının Rabbin elinde olduğunu ifade etmektedir. Allah'ın kayyum oluşu, her fiil ve buyruğunda adaletli olmasıyla, hikmetle gerçekleştirmesiyle, her canlının fiil ve davranışını yanındaymış gibi bilerek varlığını devam ettirmesini sağlamasıyla tecelli eder. Yani kayyum olan Rabbimiz, varlığın devamlılığını ayakta tutar, hiçbir an geri bırakmaz, varlığın boşluğa düşmesine izin vermez. Peki, böyle bir Rabbin huzurunda nasıl olmak gerekir? Kayyum esması bende nasıl tecelli eder? Gelin bunun üzerine biraz düşünelim. Allah'ın varlığının alemle ilişkisi, insan bedeninin ruhuyla ilişkisine benzer. Bizi birbirimize güzel gösteren şu bedenimizin varlığını nasıl devam ettirdiğini bir düşünelim. Saçımızdan tırnağımıza kadar her zerremizde canlılık olan şu bedenimizi ayakta tutan, bizi birbirimize bağlayan şey nedir? Bedenin içine nüfuz etmiş ruhumuzdur, değil mi? Allah şu bedenin içine öyle bir ruh doldurmuş ki, en derininden her bir uç noktasına kadar ulaşan, bu yüzden canlıyım, bu yüzden bedenim varlığını devam ettirebiliyor. Rabbim ruhumu çekip alsa bedenimden, bir elin eldivenin içinden çıktığı gibi çıkıverse bedenin ne anlamı kalır? Eldivenin tek başına hiçbir işlevi var mı içinde el olmasa? Bedenin hiçbir işlevi var mı içinde ruh olmasa? Eriyip gider tek başına kaldığında, demek ki şu vücudumuza zindeliği, sıhhati, güzelliği veren aslında ruhum. Bedenim ruhuma muhtaç. Onunla var olabiliyor ancak. İşte Rabbin alemlere verdiği canlılık da böyledir. Alemler zerreden küreye Rabbin varlığıyla can bulur. Allah kainatın her zerresine nüfuz etmiştir. Onunla canlılık devam eder. Nasıl ki bedenimi ayakta tutan ruhumdur, alemi ayakta tutan da Rabbimizdir. Onun elini bir an bile çekmesi, varlığın devamlılığının bitmesi demektir. Onsuz alemin bir anlamı olmaz. Alemin kayyum oluşu, Rabbin kayyum esmasının tecellisidir. Bize şu hayatı verene hamdolsun. Hayatın tamamı Rabbin elindeyse ve her an her şekilde Rabbimiz dilediği için devam ediyorsa, bunda Rabbin ilmi de olması gerek, değil mi? Her şeyi bir nizam içinde işleten Rabbimiz bizim işlerimizi ihmal etmiş olamaz. Demek ki bizim hayatımızda da bir nizam var. Bunu biliriz, biliriz ama yaşarken hep zorlanırız. Öyle bir boşluğa düşeriz ki sanki tek başımızaymışız da Rabbin olan bitenden haberi yokmuş gibi hissederiz. Halbuki öyle midir? Hayatta her zaman, her an, her şey tamamdır aslında. Tam da olması gerektiği gibidir. Benim olmasını istediğim gibi olmayabilir ama olması gerektiği gibidir. Allah'ın olmasını uygun gördüğü şekilde yürür işler. eksik hisseden bizim zihnimizdir. Demek ki bir şey değişecekse düşüncelerimizin değişmesi gerek. Kayyum olan Allah bütün alemi ayakta tutuyorsa hesabını biliyordur. Bir şeyleri eksik bırakan biz olabilir miyiz? Geçmişte yahut gelecekte dolaşırken şu an burada olduğumuzu unutuyor olabilir miyiz? Kaygılarımız, vesveselerimiz, olmasını istediklerimiz bizi şu anı yaşamaktan alıkoyuyor. Endişelendirerek yaşadığımız anın hakkını vermemize izin vermiyor olabilir mi? Rabbimiz bizi doğru düşünen ferasetli kullarından eylesin. O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Hayat akıyor. Hem de öyle hızlı akıyor ki bazen zihnimizin yaşananları kavramasına bile fırsat vermiyor. Benim hızla akıp giden bu hayatın bir parçası olduğumu kabul etmem gerek. Gerçekleşen ne varsa olması gerektiği gibi olmuştur. Nedenlerle çırpınmamın bir anlamı yok. Benim o olayla ilgili düşüncelerim ve verdiğim tepkiler önemli. Başıma gelmiş bir olayı değiştiremem ama düşüncelerimi değiştirebilirim. Düşüncelerim değişirse tavrım değişir. Tavrım değişirse hayatım değişir. Rabbimin benden dilediği olaylara müdahale etmem değil, o olaylar karşısında sergilediğim tavırlarda ahlaklı olmamdır. Ben olan bir varlığım. Oluşum sürekli, yeniden ve yeniden yaratılıyorum. Bu yaratılışın hakkını vermeyi dilerim Rabbimden. Geçmişin derdine, geleceğin kaygısına takılıp içinde bulunduğum anın hakkını verememekten Rabbime sığınırım. Bilirim ki Rabbim kayyumdur. Her şeyi ayakta tutan, her varlığın devamlılığını sağlayan O'dur. O'nun hükmünde olan hiçbir şey aksamaz. Her işin bir hikmeti vardır. O halde bana Rabbimin huzurunda kaim olacağım gün için hazırlanmak düşer. İçinde olduğum her olayda da Rabbimin kayyum esması tecelli ediyor. Benim o olayın içinde oluşumda da, o olayın devamlılığında da. Olan oluyor.

kaim ve var olansın. Kimseye muhtaçlığın yoktur ama benim sana muhtaçlığım her andır. Senin kayyum esman olmasa varlığım devam edemez bildim. Göklerin ve yerin ve ikisinin arasındaki her şeyin hükümdarı sensin. Beni sana hakkıyla teslim olanlardan eyle. Amin.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Sefa Taşkesenlioğlu. Ankebut Suresi 1-9. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. İnsanlar denenip sınavdan geçirilmeden sadece iman ettik demekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Andolsun ki biz onlardan öncekileri de sınamıştık. Allah elbette doğru olanları ortaya çıkaracaktır. Keza o yalancıları da mutlaka ortaya çıkaracaktır. Yoksa kötülük yapan o kişiler bizden kaçıp kurtulabileceklerini mi sandılar? Ne kadar yanlış düşünüyorlar. Kim Allah'a kavuşmayı arzu ederse bilsin ki Allah'ın belirlediği sürenin sonu mutlaka gelecektir. O her şeyi bilir, her şeyi işitir. Her kim elinden gelen çabayı gösterirse, yalnız kendi iyiliği için çabalamış olur. Çünkü Allah'ın hiç kimsenin hiçbir şeyine ihtiyacı yoktur. Biz iman edip, dünya ve ahirete yararlı işler yapanların önceki kötülüklerini mutlaka sileriz ve onları yaptıklarının daha güzeliyle ödüllendiririz. Biz insana, anne babasına iyi davranmasını emrettik. Ama onlar hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa onların sözüne uyma. Sonunda dönüşünüz yalnız bana olacaktır. İşte o zaman vaktiyle yapmış olduğunuz her şeyi önünüze koyacağım. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara gelince, onları katımızda mutlaka iyiler arasına alacağız. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökleri ve yeri 6 günde yarattık da en küçük bir yorgunluk çekmedik. Resulüm, sen onların söylediklerini sabırla karşıla. Güneş doğmadan ve batmadan önce Rabbini övgü ve tesbih ile an. Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından da onu tenzih eyle. Seslenenin yakın bir yerden seslendiği gün için dinlemede ol. O dirilten sesi gerçekten işittikleri gün, işte o ebedi hayata çıkış günüdür. Biz, ancak biz hayat verir ve öldürürüz. Dönüş de elbet bizedir. Yerküre kendilerinden ayrılıp paramparça olduğu gün, göz açıp kapayıncaya kadar o seslenene yöneleceklerdir. Bu bizim için çok kolay bir toplamadır. Onların ne dediklerini biz daha iyi biliyoruz. Sen onları zorlamakla görevli değilsin. Ceza uyarımızdan kaygı duyanlara, Kur'an'ı durmadan oku.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Emrullah Akbaş. Tekvir Suresi 1 ila 29. ayeti kerimeler.

Bismillahirrahmanirrahim.

سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş dürülüp karardığında, yıldızlar dökülüp söndüğünde, dağlar sökülüp yürütüldüğünde, doğuracak develer başıboş bırakıldığında, yabani hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde, denizler kaynatıldığında, insanlar amelleriyle eşleştirilip buna göre şekillendirildiğinde, diri diri gömülen kıza hangi suçundan dolayı öldürüldüğü sorulduğunda, defterler ortaya serildiğinde, gökyüzü sıyrılıp açıldığında, cehennem ateşi harlatıldığında, cennet yaklaştırıldığında, kişi neler yaptığını öğrenmiş olacaktır. Hayır, hayır! Yörüngelerinde akıp giderek doğan ve batan yıldızlara and olsun. Kararmakta olan geceye and olsun. Ağarmakta olan sabaha and olsun ki, o Kur'an gerçekten değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı bir elçinin sözüdür. Elçi orada saygın ve güvenilirdir. Bu kadar beraber yaşadığınız kişi kesinlikle mecnun değildir. Andolsun ki onu, vahiy meleğini apaçık ufukta görmüştür. O gayba ait bilgileri sizden esirgemez. O lanetlenmiş şeytanın sözü değildir. Öyleyse nereye gidiyorsunuz? O herkes için bir öğüttür. Özellikle sizden doğru yolda gitmek isteyenler için. Alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

148. gün. Neye nasıl odaklanmalıyız? Ayet-i Kerime Meali. Ey iman edenler! Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir topluluğu dost edinmeyin. Onlar, inkarcıların kabirlerdekilerden ümit kestikleri gibi ahiretten ümit kesmişlerdir. Mümtehine Suresi 13. Ayet. Hadis-i Şerif. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Öyleyse her biriniz kiminle arkadaşlık ettiğine dikkat etsin. Fetva. Kira akdinde süre veya ücret belirlenmemişse taraflar neye göre hareket ederler? Kira sözleşmelerinde süre ve ücretin anlaşmazlığa yol açmayacak şekilde net olarak belirlenmesi gerekir. Tarafların kira süresi ve ücretini belirlememesi halinde konuyla ilgili yasal mevzuat ve veya örf dikkate alınır. Söz konusu süre ve ücretin herhangi bir şekilde tespit edilemediği durumlarda ise maldan faydalanılan süre kadar emsal kira ücreti tereddüt eder. Hikmetli Söz. Hayat tamamı tamamına 3 gün sürer. Bunlardan biri dün, diğeri bugün, sonuncusu da yarındır. Dün geçti gitti. Acaba bugünümüz yarına ulaşacak mı? Bundan ötesi birkaç rüya ve gecedir. Yusuf Has Hacip.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz Musa'ya da kitabı vermiştik. Onda da ihtilafa düşüldü. Eğer Rabbin tarafından daha önce verilmiş bir söz olmasaydı, işleri bitirilirdi. Onlar kitap hakkında derin bir şüphe içindedirler. Şüphesiz Rabbin onların her birine yaptıklarının karşılığını tam olarak verecektir. Rabbin onların yapmakta olduklarından haberdardır. Senin yanında hak yola dönenlerle birlikte sana buyurulduğu gibi dosdoğru ol. Siz de azıp sapmayın. Allah yaptıklarınızı çok iyi görmektedir. Zalimlerin yanında olmayın. Sonra ateş sizi de yakar. Allah'tan başka dostlarınız olmadığına göre bir yerden yardım da göremezsiniz. Gündüzün iki tarafında, gecenin de gündüze yakın saatlerinde namaz kılın. Şüphesiz ki iyilikler kötülükleri yok eder. İşte bu, öğüt almak isteyenler için bir hatırlatmadır. Sabret, Allah güzel davrananların mükafatını zayi etmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Cihat budur. Mü'min Suresi 7 ila 9. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arşı yüklenenler ile onun çevresinde bulunanlar Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ona iman ederler ve müminlerin bağışlanmasını dilerler. Ey Rabbimiz, sen rahmetin ve ilminle her şeyi kuşattın. Tövbe edenleri ve yolundan gidenleri bağışla. Onları cehennem azabından koru. Rabbimiz, onları ve atalarından, eşlerinden ve nesillerinden olup da iyi yolda bulunanları kendilerine vaat ettiğin

adn cennetlerine kabul buyur. Kuşkusuz sen sınırsız izzet ve hikmet sahibisin. Onları kötü sonuçlardan koru. O gün sen kimi kötü sonuçlardan korumuşsan onu rahmetine mazhar kılmışsın demektir. İşte en büyük kurtuluş da budur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Ahmet Demir. Enam Suresi 1-8. Ayet-i Kerimeler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. Böyleyken inkar edenler başka şeyleri Rablerine denk tutuyorlar. O öyle bir Rab'dır ki sizi çamurdan yaratmış, sonra her birinize bir ecel tayin etmiştir. Kıyametin kopması için belirlenmiş bir ecel de onun katındadır. Siz ise hala şüphe ediyorsunuz. Halbuki o göklerde de Allah'tır, yerde de. Sizin gizlinizi de bilir, açığa vurduğunuzu da. Sizin daha ne kazanacağınızı da bilir. Onlara Rablerinin ayetlerinden hiçbir ayet gelmez ki ondan yüz çevirmesinler. Nitekim Hak, Kur'an kendilerine gelince onu yalanladılar. Fakat alay ettikleri şeyin haberleri kendilerine ileride gelecektir. Onlardan önce nice nesilleri helak ettiğimizi görmediler mi? Yeryüzünde size vermediğimiz imkan ve iktidarı onlara vermiştik. Onlara bol bol yağmur yağdırmıştık. Topraklarından nehirler akıttık. Sonra da günahları sebebiyle onları helak ettik ve arkalarından başka bir nesil var ettik. Ey Muhammed! Eğer sana kağıda yazılı bir kitap indirseydik, onlar da elleriyle ona dokunsalardı, yine o inkar edenler, bu apaçık büyüden başka bir şey değildir, diyeceklerdi. Bir de dediler ki, ona açıktan göreceğimiz bir melek indirilse ya, eğer öyle bir melek indirseydik, artık iş bitirilmiş olurdu. Sonra da kendilerine göz açtırılmazdı. Hemen helak edilirlerdi. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Hayat Rehberi Kur'an. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
2: Kul ve kulluk. Bismillahirrahmanirrahim. Ben cinleri ve insanları yalnızca bana kulluk etsinler diye yarattım. Zariyat Suresi 56. ayet. Andolsun ki biz her topluma Allah'a kulluk edin, sahte tanrılardan uzak durun diyen bir elçi gönderdik. Onlardan kimini Allah doğru yola iletti, kimileri de saptırılmayı hak ettiler. Yeryüzünü dolaşın da hak dini yalanlayanların akıbetinin nasıl olduğunu bir görün. Nahl Suresi 36. ayet. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki, böylece Allah'a karşı gelmekten sakınasınız. Bakara Suresi 21. ayet. Ey Ademoğulları! Size şeytana kulluk etmeyin. O sizin apaçık düşmanınızdır. Ve yalnızca bana kulluk edin. Doğru yol budur demedim mi? Yasin Suresi 60-61. ayetler. Bilinmeli ki şirk ve nifaktan uzak dindarlık yalnız Allah içindir. Allah'tan başka şeyleri kendilerine koruyucu ve dost edenler, biz onlara sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye tapıyoruz diyorlar. Ayrılığa düştükleri konularda Allah onların arasında hükmünü verecektir. Yalancı ve inkara saplanmış kimseyi Allah kesinlikle doğru yola iletmez. Zümer Suresi 3. ayet. Hiç kuşkusuz ben, yalnız ben Allah'ım. Benden başka hiçbir ilah yoktur. O halde bana kulluk et ve beni hatırında tutmak için namazı dosdoğru kıl. Taha Suresi 14. ayet. Bilakis her kim güzel niyet ve davranış sahibi olarak kendini Allah'a teslim ederse, o kişi Rabbi katında mükafatını görecektir. Ve böyleleri ne korkacak ne de üzüntü duyacaklardır. Bakara Suresi 112. ayet. O göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin Rabbidir. Şu halde ona kulluk et ve ona kulluk etmek için sabırlı ve sebatlı ol. Hiç onun bir adaşı, benzeri olduğunu biliyor musun? Meryem Suresi 65. ayet. Hüküm vermek sadece Allah'a aittir. O size kendisinden başkasına kulluk etmemenizi emretmiştir. İşte dosdoğru olan din budur. Ama insanların çoğu bunu bilmezler. Yusuf Suresi 40. ayet. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin. O her şeye vekildir. Enam Suresi 102. ayet. Biz Davud'a Süleyman'ı armağan ettik. O ne iyi bir kuldu. Doğrusu o daima Allah'a yönelirdi. Sa'd Suresi 30. ayet. Ama sen Rabbini hamd ile tesbih et, secde edenlerden ol. Kesin olan şey ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Hicr Suresi 98 ila 99. ayetler. Konunun kavramsal bağlamı. Kur'an-ı Kerim'de insanın hiçbir şeyi ortak koşmadan sadece Allah'a iman etmesi, onun emirlerine boyun eğmesi ve sınırlarına riayet etmesi yaratılışının yegane amacı olarak ortaya konur. Bütün peygamberlerin toplumlarına tebliğ ettikleri esas budur. Bu konu Kur'an'da abede kökü ve türevleriyle ifade edilir. Bu kökten türeyen kelimeler ayetlerde 275 defa geçer. Kelimelerin yer aldığı surelerin 43'ü Mekki, 14'ü ise Medeni'dir. Kul kavramı tekil olarak abd şeklinde 29, çoğulu ibad şeklinde 97, kulluk eden manasında abid ise 5 yerde geçer. Abede kökünün fiil olarak geçtiği ayetlerin toplam sayısı ise 102'dir. Bu ayetlerde insanın en temel görevinin ortak koşmadan Allah'a kulluk olduğu defalarca vurgulanır. Müşrikler Allah'a yakınlaşmak veya şefaatlerini kazanmak gayesiyle Yüce Allah ile aralarına aracı putlar koymuşlardı. Kur'an'da bu şirk olarak isimlendirilir ve şiddetle kınanır. Resul-i Ekrem'in ve ondan önce gelen bütün peygamberlerin şirkle olan mücadeleleri ayetlerde genişçe yer alır. İbadet, sözlükte alçak gönüllülük, itaat etmek ve teslim olmak gibi anlamları içerir. Abd kelimesi, hür veya köle insan manalarında kullanılır. Abid kelimesi, hem krallara boyun eğen, itaat eden, hem de Allah'a kulluk edenler için kullanılır. Kur'an'da abd kavramının ayrıca cinler, melekler, mümin ya da kafir bütün insanlar, putlar, peygamberler, Hazreti İsa, Mesih ve Hazreti Muhammed için de kullanıldığını görüyoruz. Abede kökünden mastar olan ubudiyet, yaratılanların yüce yaratıcıya boyun eğmesini, ibadetse bu tavrın gerçekleştirilmesini ifade eder. Kısaca ibadet, kulluk edilen kimseye itaat etmek ve teslim olmaktır. Nitekim Firavun'un, Hazreti Musa ve Hazreti Harun'un mensup olduğu İsrailoğulları ile ilgili, soydaşları bize ibadet, kölelik ederlerken sözü bunu ifade etmektedir. İslam öncesinde sahip ve efendi anlamlarına gelen Rab, yine köle ve kul anlamlarına gelen abd kelimeleri kullanılıyordu. Kur'an, yaygın olan bu Rab, abd, efendi-köle ilişkisini anlatan kavramları, Allah insan ilişkisine taşıyarak insanın yüce yaratıcı karşısındaki konumunu belirlemiştir. İbadet kelimesi, dini bir terim olarak ideal manada,

samimiyet ve saygıyla yerine getirmesi emredilir. Ancak insanlardan bazıları Allah'a karşı bu görevini yerine getirirken, bazıları da ya nefsini tanrı edinerek ya da şeytana kulluk ederek Rablerine isyan ederler. Sonuçta Allah'a kulluktan uzaklaştırılan şeytanlara ve azgın varlıklara, tağut, itaat ederler. Bu nedenle gerçek anlamda kulluk, nefsin yasaklanan arzularını ve kötü eğilimlerini terk etmek, Allah'ı birlemek ve ondan başka kimseye itaat etmemektir. İbadet kavramı ile ilgili ayetlerde ayrıca şu kelimelerin kullanıldığını görüyoruz. Salat, dua, namaz, savun, oruç, dua, hudu, huşu, yürekten yönelme, enabe, inabe, yönelme, dönme, kunut, teslimiyetle boyun eğme, şükür, minnettarlık ve teşekkür, tesbih, yüceltme, bütün olumsuz niteliklerden uzak tutma, nusuk, kurban. Bu kavram, kulun Allah'a karşı olan sevgi, saygı ve bağlılığını, duygu, düşünce ve belirli davranışlar biçiminde ifade etmesi manasında kullanılır. Allah Teala, gökleri ve yeri yaratmış, bütün nimetleri insanın hizmetine sunmuştur. Buna karşılık insanoğluna, Allah'ın mülkü olan bu yeryüzünde, onun iradesine uygun ve buyruklarına göre hareket etme sorumluluğu yüklenmiştir. Bu sorumluluksa, Kur'an'da ibadet, kulluk olarak isimlendirilmiştir. Diğer bir ifadeyle kulluk, Allah'a imanı, ona gönülden bağlanmayı, boyun eğmeyi, ahlaki davranışları, dünya ve ahiret için faydalı bütün işleri kapsayan bir hayat tarzıdır. Bu nedenle Kur'an'da ifade edilen kulluk, geniş bir anlam içeriğine sahiptir. Ancak ibadet, kulluk sözcüğünün bu geniş anlamı zamanla daralmış, sadece namaz, hac, zekat ve kurban gibi belli zaman ve mekanlarda yapılan ibadetleri ifade eder olmuştur. Geniş anlamda kulluğu ifade etmek için de ubudiyet sözcüğü kullanılmıştır. Bu kullanıma göre ibadet daha özel, ubudiyetse daha genel bir anlam içeriğine sahiptir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, İslam'ı anlattığı ve insanlığı hidayete davet ettiği Mekke'de müşriklerin baskı, tehdit ve işkencelerine maruz kalıyordu. Ama o sadece ve sadece Yüce Allah'a kulluk edilmesi ilkesinden vazgeçecek değildi. Zira tevhid adıyla Mekke'yi aydınlatan bu ilkeyi insanlara duyurmak onun asli göreviydi ve hakkıyla bunu yerine getirmesi her şeyden daha önemliydi. Buna karşılık müşrikler Hazreti Peygamber'i yolundan alıkoymak için her defasında farklı yöntemlere başvuruyordu. Allah Resulü ise "Ben hiç kimseyi kendisine ortak koşmaksızın yalnız Rabbime yakarır, kulluk ederim" demeyi sürdürüyordu. Müşrikler ona "Seni getirdiğin bu dine yönelten sebep nedir? Babanın, dedenin ve kavminin dinine bir baksana. Onlar Lat ve Uzza'ya tapıyorlar" dediklerinde Allah Teala onlara şöyle cevap vermesini emretmişti. "Kuşkusuz ben kendisine içten bir inanç ve bağlılık göstererek Allah'a kulluk etmekle yükümlü kılındım. Ve bana Müslümanların ilki olmam emredildi. Eğer Rabbime isyan edersem dehşetli bir günün azabına uğrayacağımdan korkarım. Ben kendisine içten bir inanç ve bağlılık göstererek yalnız Allah'a kulluk ederim." Yine şöyle buyurmuştu. "Sen Rabbini hamd ile tesbih et. Secde edenlerden ol. Kesin olan ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et." O da hayatı boyunca bütün faaliyetlerinde bunun gereğini hakkıyla yerine getirdi. Kulluk yalnız Allah'a edilir. Rabbimiz, sadece sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Fatiha Suresi 5. Ayet. Evrende var olan her şeyi Yüce Allah yaratmıştır ve onların tamamı Allah'a aittir. Allah Teala, insanın yeryüzünde yaşaması için gerekli her şeyi sağlamış ve onun istifadesine sunmuştur. Yaratan,

rızık veren, insanın her türlü ihtiyacını karşılayan sadece Allah olduğu için kulluk da sadece ona yapılır. Nitekim Allah elçisine şöyle demesini emretmiştir. De ki, benim namazım, her türlü ibadetim, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi olan Allah içindir. İnsanlara da sadece ona kulluk etmeleri emredilir. Nitekim mağara arkadaşlarının Ashab-ı Kehf bizim Rabbimiz, göklerin ve yerin Rabbidir. Biz ondan başkasına asla ilah deyip yalvarıp yakarmayız sözleri bu buyruğun bir gereğidir. Esasen insan yaratılış olarak da yüce yaratıcıya sığınma ve onda güven bulma ihtiyacı duyar. Nitekim Kur'an'da insanın rahata kavuşunca şirke ve isyana yöneldiği, fakat darda kalınca kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yalvardığı belirtilir. Bu durum, bir olan Allah'a inanmanın insan tabiatının bir özelliği olduğunu gösterir. Kudret ve imkanları sınırlı olan insan, mutlak kudret sahibi olan Allah'a ihtiyaç duyar. Yüce Allah da kullarına şirke sapmadan, yalnız bana kulluk edin, rükû edin, secdeye kapanın, Rabbinize kulluk edin ve hayırlı işler yapın ki kurtuluşa eresiniz buyurur. Bu bağlamda iman edip emirlerine teslim olmuş kullarından biri olan Hazreti İbrahim'i bizlere örnek gösterir ve o bizim mümin kullarımızdandı der. İnsan yaratılan, yaşatılan bir varlık olarak Allah Teala'nın kuludur ve her an ona ihtiyacı vardır. Çünkü hiçbir şey değilken insan olma şerefine ermiş ve hesabını yapamayacağı nimet ve güzellikler kendisine verilmiştir. Ayetlerde bu gerçekler müşriklere şöyle hatırlatılmıştır. Ne dersiniz? Eğer Allah kulaklarınızı sağır, gözlerinizi kör eder, kalplerinizi de mühürlerse bunları size geri verebilecek Allah'tan başka Tanrı kimdir? Bak, delilleri nasıl açıklıyoruz? Onlar hala yüz çeviriyorlar. Şu halde insanın kendisini yaratana ve yaşatana imanını, sevgisini, saygısını ve şükran duygusunu göstermesinden daha doğru ne olabilir? Yüce Yaratıcı, müminlere sadece kendisine kulluk etme, onları sevme, şefkatle muamele etme, yar ve yardımcı olma şereflerini bahşetmiştir. Ancak kimi insanlar bu onurlu konumun kıymetini bilememiş, Mekke'deki müşrikler gibi doğru yoldan saparak Allah'tan başka tanrılar edinmiştir. Yüce Allah, peygamberleri vasıtasıyla bu insanlara şöyle bir uyarıda bulunmuştur. Siz eğer gerçekten Allah'a kulluk etmek istiyorsanız, bu takdirde güneşe ve aya secde etmeyin. Onları yaratan Allah'a secde edin. Salih peygamberin şu uyarısı da bir örnek olarak bizlere sunulmuştur. Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. O sizi yerden var etmiş ve size orayı imar etme görevini vermiştir. O halde ondan bağışlanma isteyin. Sonra da ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim kullarına çok yakın ve duaları kabul edendir. Rabbimiz dilerse diğer günahları affedebileceğini ama kendisinden başka varlıklara tapınmayı asla affetmeyeceğini bilir. Tevhide inanmak veya kulluğun sadece Cenab-ı Hakk'a yapılması aslında bütüncül bir dünya görüşünü veya hayat tarzını ifade etmektedir. Bu manada kulluk sadece Allah'a inanmak, ona büyük bir sevgiyle bağlanmak ve onun buyruklarını en temel hayat ilkesi olarak benimsemektir. Müminler Fatiha suresinde bu imanlarını şöyle dile getirirler. Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bu, onların hayatları boyunca sadece Yüce Allah'a kulluk ve itaat edeceklerine söz vermeleridir. Onu tek gerçek ilah olarak kabul etmeleri ve bütün insani faaliyetlerde onun emirlerini yerine getireceklerini ifade etmeleridir. Tarih boyunca Allah Teala insanları bu konuda sık sık uyarmıştır. Nitekim vaktiyle, peygamberler yoluyla İsrail oğullarından da yalnız kendisine kulluk ve itaat etmeleri için söz alınmıştı.
kulluğun bir hayat tarzı haline gelmesi için kişinin nefsin şiddetli arzuları ve şeytanın aldatmaları karşısında direnmesi gerekir. Yine kulluk bilincinin insanda yerleşip kökleşmesi için Yüce Allah'ın her zaman akılda tutulması temel bir ilkedir. Çünkü insanın bu bilinci kaybettiği durumlarda şeytanın telkin ve vesveselerine itaat vardır. Yasin suresinde insanoğlu bu konuda şöyle uyarılır. Şeytana kulluk etmeyin. O sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. Doğru yol budur. Yine Kur'an'da bu konuda Hazreti Peygamber'in Allah'tan başkasına kulluk edenlere bana sadece Allah'a kulluk etmem ve ona ortak koşmamam emredildi dediği nakledilir. Bir defasında Mekkeli müşrikler Hazreti Peygamber'e gelip ona şu teklifi yapmışlardı. Bizim dinimize uy, biz de senin dinine uyalım. Bir sene sen bizim taptıklarımıza kulluk et, bir sene de biz senin ilahına kulluk edelim. Bunun üzerine Cenab-ı Hak onun müşriklere şöyle demesini emretti. Ben sizin tapmakta olduğunuz şeylere tapmam. Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Ben sizin taptıklarınıza tapıyor değilim. Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır. Tarih boyunca insanlardan bir kısmı yaratılış amacını unutarak Allah'a kulluk etmeyi terk edip başka varlıklara kul olmuşlardır. Bu sapma Yahudi ve Hristiyanlarda din büyüklerini Rab edinmek, yani onların dine muhalif olacak şekilde koydukları hükümlere itaat etmek tarzında olmuştur. Mekkeli müşriklerse kendilerini Allah'a yaklaştırsınlar diye aracı olarak gördükleri putlara tapmışlardır. Allah Teala, ben cinleri ve insanları başka değil, sırf bana kulluk etsinler diye yarattım. Ben onlardan bir rızık istemiyorum, beni doyurmalarını da istiyor değilim diyerek onların bu davranışını şiddetle reddetmiştir. Böylece Cenab-ı Hak, insanoğlunun ve cinlerin yaratılış amacının Allah'ı zatında ve sıfatlarında birlemek, tevhid ve bu doğrultuda hayatlarını yaşamak olduğunu bildirmiştir. Allah Teala, kendisinden başkasına kulluk etmenin temelsizliğini Kur'an'da müşriklere şöyle bildirmiştir. Kendilerine göklerden ve yerden en küçük bir rızık sağlama imkanı olmayan, buna güçleri de yetmeyen şeylere mi tapıyorlar? Bu asılsız tanrılar hesap gününde de kendilerine tapanları yapayalnız bırakacaklardır. O gün müşriklere, Allah'ı bırakıp taptıklarınız nerede? Şimdi onlar size yardım edebiliyorlar mı? Veya kendilerini kurtarabiliyorlar mı? Denilecek. Müşrikler onları yanlarına çağırdığındaysa, sahte tanrılar kendilerine cevap veremeyeceklerdir. Çünkü onlar, yerlerin ve göklerin yaratılmasında hiçbir katkısı bulunmayan ve yapılan dualara hiçbir şekilde karşılık veremeyen varlıklardı. Rabbimiz, kendisine kulluk edilmesinin zorunlu olduğu ilkesini gönderdiği bütün peygamberlere bildirmiştir. Benden başka hiçbir ilah yoktur. Şu halde yalnızca bana kulluk edin. Bütün peygamberler, biz yalnızca ona kulluk ederiz deyip gereğini yaparak yüce yaratıcıya kulluk etmenin en güzel örnekleri olmuşlardır. Nitekim Allah Teala, Hazreti Nuh, Hazreti Musa, Hazreti Harun, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman ve Hazreti İlyas'ı hamd eden, samimi kulluk yapan ve daima kendine yönelen kullar olarak tanımlar. Hazreti Yusuf'un iffetli ve ihlaslı, Hazreti Eyyub'un sabreden güzel bir kul olduğunu bildirir. Hazreti İbrahim, Hazreti İshak ve Hazreti Yakub'un Allah'ın dinine sımsıkı sarılan, ilim ve irfan sahibi kimseler olduklarını haber verir. Hazreti Zekeriya'nın Allah'ın kendisine merhamet ettiği, Hazreti İsa'nın lütfuna erdirdiği ve ilahi kudrete örnek kıldığı kullarından olduğunu belirtir. Hazreti Muhammed'in ise sallallahu aleyhi ve sellem, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'ı kendisine indirdiği ve bazı mucizelerini göstermek için Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yürüttüğü bir kulu olduğu ifade edilir. Ona açıkça şu emir verilmiştir. Allah'tan başka Tanrı tanıma. Sonra
kınanmış ve yalnızlar

0: terk edilmiş olarak kalırsın. Peygamber Efendimiz ise, Allah'ın dışında dua ettiğiniz şeylere tapmam bana yasaklandı ve bana kendimi alemlerin Rabbine teslim etmem emredildi diyerek bu buyruğa uymuştur. Kısaca, peygamberlerin hayatları, kulluk yolculuğunda müminlerce örnek alınacak en güzel davranış modelleri olarak anlatılır. Bütün peygamberler, kavimlerini Allah'a kulluk etmeye ve sahte tanrılardan uzak durmaya çağırmış ve bu uğurda ellerinden gelen bütün gayreti göstermişlerdir. Hazreti Nuh'un uyarısı şöyledir. Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. Doğrusu ben, üzerinize gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum. Benzer uyarıları Hazreti İbrahim, Hazreti Yakup, Hazreti Hud, Hazreti Salih, Hazreti Şuayb, Hazreti Musa ve Hazreti İsa da yapmıştı. Resul-i Ekrem de sallallahu aleyhi ve sellem müşriklere şöyle demişti. Ey insanlar! Eğer benim dinim hakkında şüpheniz varsa biliniz ki ben Allah'ı bırakıp da sizin taptıklarınıza tapmam. Ben ancak sizin hayatınızı sona erdirecek olan Allah'a kulluk ederim. Çünkü bana müminlerden olmam emredildi. Allah Resulü Yahudi ve Hristiyanlara da sizinle bizim aramızda ortak olan bir söze gelin. Yalnız Allah'a kulluk edelim ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım çağrısında bulunmuştur. Peygamberlerin çağrılarına uyanlar olduğu gibi karşı çıkıp inkar edenler de olmuştur. Kutlu çağrıya uyanlar Allah'ın koruması altına girmiş ve sonuçta kurtuluşa ermişlerdir. Küstahça karşı çıkan ve peygamberlerle alay edenlerse acı bir sona uğramışlardır. İnsan ya sadece Allah'a ya da doğru yolu şaşırarak onunla beraber diğer varlıklara kulluk eder. Ancak gerçek kullukta Allah'tan başka hiçbir varlığa yer vermemek gerekir. Müfessir Razi, insanların Allah'a kulluk ediş nedenlerini şöyle açıklar. Kimi insanlar sevap kazanmak ve azaptan kurtulmak, kimi insanlar Allah'ın yüce katında değer kazanmak, kimi insanlar da tek gerçek Tanrı, ilah olduğu için ona kulluk ederler. Gerçek anlamda kulluk, Allah Teala'yı sevmek ve onun boyasıyla boyanmaktır. Dolayısıyla tevhidi esas alan kulluk, din adı altında beşerin ortaya koyduğu ve sonradan tahrif edilmiş inanç ve tapınma şekillerinden tamamen ayrılır. Ümit bağlanacak ve korkulacak gerçek varlık Cenab-ı Hak'tır. Bu inanç sayesinde insan maddi ve manevi güçlerin korku ve etkisinden kendisini kurtarır, gerçek özgürlüğe kavuşur. Çünkü duygu, düşünce, değer ve davranışlarında yüce Allah'tan başkasına yönelmez. Sadece ondan yardım ister ve ona bağlanır. Onun rızasını ve hoşnutluğunu asıl gaye edinir. Zira bilir ki o dilemedikçe kimse bir şey dileyemez. Onun açtığı rahmet kapısını kimse kapatamaz. Onun kapattığı iyilik kapısını da kimse açamaz.
1: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
2: Kamu spotu.
3: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
7: Hatta ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.
9: 112. 112.

0: Kamu spotu.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Halil Tengel. Âlâ Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Yüce Rabbinin adını tenzih ederek an, yaratıp uygun şekil veren, ölçülü ve amaçlı yapan, yol gösteren, yeşil bitkileri çıkartan, sonra onları kapkara bitki kalıntısı haline getiren Rabbinin. Sana okutacağız ve Allah dilemedikçe unutmayacaksın. O açık olanı da bilir, gizli olanı da. Sana kolaylık ve huzurun yollarını açacağız. O halde öğüt ver, o mutlaka fayda sağlar. Allah'tan korkan öğüt alacaktır. Ebedi mutluluktan nasibi olmayan da ondan uzak durur. İşte en büyük ateşe girecek olan odur. Sonra orada ne ölür ne de yaşar. Doğrusu arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kurtuluşa ermiştir. Fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir. Bunlar önceki kitaplarda, İbrahim ve Musa'nın kitaplarında da vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Taha, biz Kur'an'ı sana mutsuz olasın diye indirmedik. Ancak Allah korkusu taşıyanlar için öğüt olsun diye indirdik. O yeri ve yüce gökleri yaratan Allah katından peyderpey gönderilmiştir. Rahman olan Allah arşa istiva etmiştir. Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında ne varsa hepsi O'nundur. Sen sözü açığa vursan da, gizlesen de, O gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allah, O'ndan başka ilah yoktur. En güzel isimler O'na aittir. Musa ile ilgili bilgi sana erişti mi? Hani o bir ateş görmüş ve ailesine şöyle demişti: "Siz bekleyin, şu uzakta bir ateş bulunduğunu fark ettim. Belki ondan size bir kor parçası getiririm veya ateşin başında bir kılavuz bulurum." Onun yanına geldiğinde kendisine, "Ey Musa!" diye seslenildi. "İyi bil ki ben, evet yalnız ben senin Rabbinim. Artık pabuçlarını çıkar. Çünkü şu anda kutsal vadide Tuva'dasın. Ben seni seçtim. Şimdi vahyedilecek olana kulak ver. Kuşkusuz ben, yalnız ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. O halde bana kulluk et, beni hatırında tutmak için namaz kıl. Azim olan Allah doğru söyledi."

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Muhammed Said Cengiz. Lokman Suresi 12 ila 19. ayeti kerimeler.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ki vaktiyle Lokman'a şu hikmeti vermiştik. Allah'a şükret. Ona şükreden kendi iyiliği için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilmelidir ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Lokman oğluna öğüt verirken ona şöyle dedi. Sevgili oğlum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ona ortak koşmak kesinlikle çok büyük bir haksızlıktır. Biz insana anne babasıyla ilgili öğütler verdik. Annesi güçten kuvvetten düşerek onu karnında taşımıştır. Çocuğun sütten kesilmesi 2 yıl içinde olur. Bunun için ey insan, hem bana hem anne babana minnet duymalısın. Sonunda dönüş yalnız banadır. Eğer anne baban hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa, bu durumda onlara uyma ama yine de onlara dünyada iyi davran. Yüzünü ve özünü bana çevirenlerin yolunu izle. Sonunda dönüşünüz yalnız banadır. O zaman yapıp ettiklerinizin sonucunu size bildireceğim. Lokman, sevgili oğlum dedi. Yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa, bir kayanın içinde saklansa veya göklerde yahut yerin dibinde bulunsa yine de Allah onu açığa çıkarır. Kuşkusuz Allah her şeyi bütün gizlilikleriyle bilir. O her şeyden haberdardır. Yavrucuğum, namazını özenle kıl, iyi olanı emret, kötü olana karşı koy, başına gelene sabret. İşte bunlar kararlılık gerektiren işlerdendir. Gurura kapılarak insanlara burun kıvırma. Ortalıkta çalım satarak yürüme. Unutma ki Allah gurura kapılıp kendini beğenen hiç kimseyi sevmez. Yürüyüşünde ölçülü ol. Sesini yükseltme. Çünkü seslerin en çirkini eşeğin anırmasıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kâbe, Beytullah, kıblegahımız. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani biz Kâbe'yi insanlara toplantı ve güven yeri kılmıştık. Siz de makamı İbrahim'den kendinize bir namaz yeri edinin. İbrahim ve İsmail'e şöyle emretmiştik. Tavaf edenler, kendini ibadete verenler, rükû ve secde edenler için evimi, Kâbe'yi temiz tutun. Bakara Suresi 125. Ayet. Kâbe, Kur'an'da Rabbimizin evi olarak isimlendirilmiştir. Bu yüce mekan, Rabbimizin izniyle maddi ve manevi bereketlerle kuşatılmıştır. Kâbe denince, akla Kur'an'da ismi pek çok kez zikredilen İbrahim aleyhisselam ve oğlu İsmail aleyhisselam gelir. Hatırlanacağı üzere İbrahim aleyhisselam, hanımı Hacer'le oğlu İsmail'i Allah'ın emriyle kuş konmaz, kervan geçmez bir yer olan Mekke'ye götürmüştü. Bu elverişsiz ortam, yanlarında birkaç günlük yiyeceği ve suyu olan kimse için yaşamaya elverişli değildi. Tarih kitaplarında geçen bilgilere göre İbrahim aleyhisselam Cebrail'e, "Bizi buraya getirmeni Rabbim mi emretti?" sorusuna evet cevabı alınca arkasına bakmadan oradan ayrılmaya koyuldu. Hacer, yavrusuyla birlikte hayat koşulları elverişsiz olan bu yere kendini bırakan Hazreti İbrahim'e aynı soruyu yöneltiyordu. Bu işin Allah'ın emri olduğunu öğrenen Hacer annemizin cevabı, yüce bir teslimiyetin de ifadesidir. Madem ki Rabbim emretti, öyleyse Allah bize yeter. Teslimiyet göstererek canlarını böyle bir ortama bırakan İbrahim aleyhisselam, Rabbine şöyle yalvarıyordu. Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin kutsal evin, Kâbe'nin yanında ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir. Onları ürünlerden rızıklandır. Umulur ki şükrederler. İbrahim aleyhisselam, Hacer annemiz ve İsmail aleyhisselamın Allah'a olan güvenini hiç Rableri boşa çıkarır mıydı? O, kim Allah'a güvenirse Allah ona yeter buyurmuyor muydu? Nitekim öyle de oldu. Rabbimiz bu beldeyi rahmetinin simgesi olarak Zemzem suyuyla hem bereketli hem de güvenli bir yer yaptı. İnsanların gönlünü oraya akıttı. Dün olduğu gibi bugün de tüm müminlerin gönlü oradadır. Bu emin beldede haremin sınırları da Cebrail aleyhisselamın rehberliğinde belirlenmiştir. Artık sıra Kâbe'nin temellerinin yükseltilmesine gelmişti. Rabbimiz bu yüce iki peygambere bir ev yapmalarını emretmişti. O ev ki Rahman'ın evi Beytullah'tı. Rabbimiz ayetinde bu durumu şöyle anlatır. Hani İbrahim, İsmail'le birlikte evin, Kâbe'nin temellerini yükseltiyor. Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin diyorlardı. Bakara Suresi 127. Ayet. Rabbimizin emriyle Kâbe'nin inşaatı tamamlandı. Böylece Ali İmran Suresi 96. ayette, İnsanlar için kurulan ilk ibadet evi elbette Mekke'de, alemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâbe'dir şekliyle bildirilen yüce mabet tamamlanmış oldu. Bu yüce beldeyi ziyaret etmek, oranın manevi havasından istifade etmek, gücü yetenlere bir borç kılınmıştır. Nitekim Ali İmran Suresi 97. ayette şöyle buyrulur. Yolculuğuna gücü yetenlerin hac etmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse, bu hakkı tanımazsa, şüphesiz Allah, bütün alemlerden müstanidir. Kimseye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır.

0: gönlümüzün her an birlikte attığı, günde 5 defa kendisine yöneldiğimiz kıblegahımız Kâbe, Rabbimizin evi olarak her an misafirlerine bereketler ihsan etmektedir. Kâbe'ye, hacca ve hacdaki ibadetlere saygı, dinimizin bir gereğidir. Orada makamı İbrahim vardır. Atamız İbrahim'in temiz tuttuğu gibi, Beytullah'ın hepimiz tarafından temiz tutulması yüce bir görevdir. Ayrıca bu yüce beyti ziyarete giden bir mümine yakışmayan, tartışma, münakaşa ve günah işleme gibi davranışlardan uzaklaşılması yine Rabbimizin bir emridir. Çünkü orası bir arınma merkezidir. Rabbimizin ifadesiyle belli maddi manevi faydalara şahit olma yeridir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Diyanet Radyo'dan herkese merhaba sevgili dinleyiciler. Kur'an'ın temel konularından 22. cüzdeyiz. 22. cüzde Ashab suresinin son tarafı, Sebe ve Fatır surelerinin tamamı, Yasin suresinin de baş tarafı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konulardan ilki sorumluluklar konusudur. Ashab suresinin son tarafında müminlere bazı uyarılar bulunmakta, sorumluluklar hatırlatılmakta ve sure dağların kabul etmediği ağır yükü, sorumluluğu insanın kabul ettiğini beyan ile tamamlanmaktadır. 22. cüzün ikinci mesajına baktığımızda Allah'ın nimetleri başlığıyla karşılaşıyoruz. Sonra gelen Sebe ve Fatır sureleri hamd ile başlamakta ve sanki birbirlerinin tamamlayıcısı olduğu mesajı verilmektedir. Sebe suresinde Allah'ın nimetleri sayılmakta, en büyük nimetin risalet, peygamberin, kitabın gönderilmesi olduğu açıklanmakta, bu büyük nimeti inkar edenlerin ahirette cezalandırılacakları uyarısıyla sure tamamlanmaktadır. Bunu takip eden Fatır suresinde de Allah'ın nimetleri anlatılmaya devam etmekte, ancak şeytan ve dünya nimetlerinin aldatıcı olduğuna dikkat çekilip Allah'ın yarattığı varlıklar hatırlatılmakta ve asıl nimet sahibinin unutulmaması gerektiği açıklanmaktadır. Fatır suresi, yaptığınız yanlışlar, günahlar sebebiyle Allah hemen azap gönderseydi, yeryüzünde kimse kalmazdı. Ancak hesap belli bir süreye kadar tehir edilmektedir. Dikkat edin uyarısıyla tamamlanmaktadır. 22. cüzde 3. mesaja baktığımızda tevhid ve kulluk başlığıyla karşılaşıyoruz. Evet sevgili dinleyiciler, tevhid ve kulluk mesajında şunları görebiliriz. Bu cüzde, yani 22. cüzde Yasin suresinin baş tarafı da bulunuyor. Yasin suresinde 3 temel mesaj vardır. Allah'ın uyarılarına kulak verin, peygamberi destekleyin ve ahiret hayatını unutmayın. Surenin baş tarafında tevhide giden yolun risalet ve ahiret inancından geçtiği hatırlatılmakta, sonra örnekler üzerinden peygamberi destekleyenler ve peygamber karşıtlarının sonları, akıbetleri açıklanmaktadır. Daha sonra yeryüzünde Allah'ın kevni ayetlerine, kainattaki düzen ve yüksek sisteme dikkat çekilmekte ve insanın bu gerçekleri tefekkür edip sadece Allah'a kul olması gerektiği mesajı verilmektedir. Hoşça kalın.

Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru. Yirmi ikinci cüz.

شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب.

0: بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizden kim de Allah'a ve Resulüne itaat eder, güzel şeyler yaparsa, onun hak ettiği karşılığı iki kere veririz. Ayrıca onun için değerli bir nasip de hazırladık. Ey peygamber hanımları! Kendinizi kötülüklerden korumanız şartıyla, siz herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Bu sebeple sözü yumuşatarak söylemeyin. Sonra kalbi çürük olan umut

haberdardır. Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar, mümin erkekler, mümin kadınlar, ibadet ve itaat eden erkekler, ibadet ve itaat eden kadınlar, özü sözü doğru erkekler, özü sözü doğru kadınlar, sabreden erkekler, sabreden kadınlar, gönlünü ibadete vermiş erkekler, gönlünü ibadete vermiş kadınlar, Allah için yardım yapan erkekler, yardım yapan kadınlar, oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar, iffetlerini koruyan erkekler, iffetlerini koruyan kadınlar, Allah'ı çokça anan erkekler, çokça anan kadınlar, işte bunlar için Allah büyük bir ödül hazırlamıştır. Bir mümin erkek veya bir mümin kadının Allah ve Resulü bir emir ve hüküm verdiklerinde artık işlerinde bundan başkasını seçme hakları olamaz. Allah'ın ve Resulünün emrine itaat etmeyenler doğru yoldan açıkça sapmışlardır. Bir zaman Allah'ın kendisine lütufta bulunduğu, senin de lütufkar davrandığın kişiye eşinle evlilik bağını koru, Allah'tan kork demiştin. Bunu derken Allah'ın ileride açıklayacağı bir şeyi içinde saklıyordun. Kendisinden çekinme hususunda Allah'ın önceliği bulunduğu halde sen halktan çekiniyordun. Zeyd onunla beraber olduktan sonra müminlere evlatlıklarının kendileriyle beraber olup ayrıldıkları eşleriyle evlenmeleri hususunda bir sıkıntı gelmesin diye seni o kadınla evlendirdik. Allah'ın emri elbet yerine getirilecektir. Allah'ın kendisi için takdir ve emrettiği bir şeyi yerine getirme hususunda peygamber için bir sıkıntı ve sakınca olamaz. Allah'ın hükmü değişmez kaderdir. Daha önce gelip geçen, Allah'ın vahyini insanlara ulaştıran, ondan çekinen, Allah'tan başka hiçbir kimseden çekinmeyen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Hesap sorucu olarak Allah kafidir. Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. Fakat o Allah'ın elçisidir ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilmektedir. Ey iman edenler! Allah'ı çok çok anın. Sabah akşam O'nun yücelik ve eşsizliğini dile getirin. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için O size rahmetiyle lütufta bulunuyor. Melekleri de dua ediyor. O müminlere karşı çok merhametlidir. Kendisine kavuştukları gün onları esenlik dileyerek selamlayacaktır. Ve onlar için değerli bir ödül hazırlamıştır. Ey peygamber! Seni tanık, müjdeci, uyarıcı, izniyle Allah'a çağırıcı ve etrafı aydınlatan bir ışık olarak gönderdik. Kendileri için Allah'ın büyük bir lütfunun bulunduğunu müminlere müjdele. İnkarcılara ve iki yüzlülere kulak asma. Onların sana verdikleri eziyete aldırma. Allah'a dayan ve güven. Güvenmek için Allah yeter. Ey iman edenler! Mümin kadınlarla evlenme akdi yapıp da sonra birleşmeden onları boşadığınızda onlar üzerinde hesaplayıp bekleteceğiniz bir iddet hakkınız yoktur. Onları bir şeyler vererek memnun ediniz ve güzellikle boşayınız. Ey peygamber! Mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah'ın sana ganimet olarak verip de elinin sahip olduğu kadınları, seninle birlikte hicret eden amca kızlarını, hala kızlarını, dayı kızlarını, teyze kızlarını, kendini peygambere mehirsiz olarak bağışlar da, peygamber de onunla evlenmek isterse, böyle bir mümin kadını, ki sonuncusu diğer müminlere değil, zatına mahsustur, sana helal kıldık. Müminlere eşleri ve sahip oldukları kadınları hakkında hangi kuralları geçerli kıldığımızı biliyoruz. Sana mahsus olanı güçlük çekmeyesin diye meşru kıldık. Allah çok bağışlayıcı, pek esirgiyicidir. Onlardan dilediğinin beraberliğini erteler, dilediğini yanına alırsın. Uzaklaştırdıklarından birini tekrar istemende senin için bir sakınca yoktur. Bu hüküm onların mutlu olmaları, üzülmemeleri ve hepsinin senin verdiğine razı olmaları için en uygun olanıdır. Allah gönüllerinizdekini bilir.

Allah ilim ve hilim sahibidir. Bundan sonra sana kadınlar helal olmaz. Mülkiyetin altında bulunanlar dışında kadınlarını, güzellikleri hoşuna gitse bile başka eşlerle değiştirmen de helal olmaz. Allah her şeyi görüp gözetmektedir. Ey iman edenler! Peygamberin evine size yemek için izin verilmediği vakit asla girmeyin. Fakat çağrıldığınızda erkenden gidip yemeğe hazırlanmasını beklemeksizin girin. Yemeğinizi yiyince hemen dağılın. Söze dalıp oturmayın. Bu davranışınız peygamberi rahatsız ediyor. Size söylemeye çekiniyor. Oysa Allah hak olanı açıklamaktan çekinmez. Peygamber hanımlarından bir şey istediğinizde onlar perde arkasındayken isteyin. Bu sizin kalplerinizin de onların kalplerinin de temiz kalması için en uygunudur. Resulullah'ı üzmeye hakkınız yoktur. Kendisinden sonra ebedi olarak eşleriyle de evlenemezsiniz. Sizin bunu yapmanız Allah katında büyük bir günahtır. Siz bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de şurası muhakkak ki Allah her şeyi bilmektedir. Peygamber hanımlarına babaları, oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kadınları ve sahip bulundukları hizmetçileri hakkında perdesiz görüşmede bir günah yoktur. Allah'a itaatsizlikten sakının. Kuşkusuz Allah her şeye tanıktır. Allah ve melekler peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salat ve selam okuyun. Allah'ı ve Resulünü incitenleri Allah dünyada ve ahirette lanetlemiş ve onlar için alçaltıcı bir ceza hazırlamıştır. Hak etmedikleri halde mümin erkek ve mümin kadınları incitenler apaçık bir bühtan ve günah yüklenmiş olmaktadırlar. Ey peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle, dış giysilerini üzerlerine bürünsünler. Bu, tanınıp rahatsız edilmemeleri için en uygun olanıdır. Allah ziyadesiyle bağışlamakta ve çok esirgemektedir. Münafıklar, kalplerinde çürüklük bulunanlar ve Medine'de asılsız haber yayanlar, yaptıklarına son vermezlerse, seni onların üzerine sevk edeceğiz. O zaman seninle beraber orada fazla oturamayacaklar. Allah'ın rahmetinden uzaklaşmış olarak nerede bulunsalar, yakalanıp öldürülecekler. Bu, Allah'ın daha önce gelip geçenler hakkında koyduğu kanundur. Allah'ın kanununda asla bir değişme bulamayacaksın. İnsanlar senden kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Bunun bilgisi yalnızca Allah katındadır de. Nereden bileceksin? Belki de kıyamet yakında olacak. Allah inkârcıları lanetlemiş, onlara çok yakıcı bir ateş hazırlamıştır. Orada hiçbir koruyucu ve yardımcı bulamadan ebedi olarak kalacaklardır. Yüzleri ateşe çevrildiği gün, keşke Allah'a itaat etseydik, Resulü dinleseydik diyecekler. Ve ekleyecekler, Rabbimiz, biz efendilerimizi ve büyüklerimizi dinledik. Onlar da bizi yoldan saptırdılar. Rabbimiz, onlara iki kat azap ver ve onları ağır bir şekilde lanetle. Ey iman edenler! Musa'yı incitenler gibi olmayın. Allah onun hakkında söylediklerinden uzak, tertemiz biri olduğunu ortaya koymuştu. Gerçekten o, Allah katında itibarlıydı. Ey iman edenler! Allah'a itaatsizlikten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin, günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse gerçekten büyük bir kazanç elde eder. Biz emaneti göklere, yer küreye ve dağlara teklif ettik. Ama onlar bunu yüklenmek istemediler. Ondan korktular ve onu insan yüklendi. Kuşkusuz insan çok zalim, çok bilgisizdir. Böyle yaptı ki Allah münafık erkekleri ve münafık kadınları, müşrik erkekleri ve müşrik kadınları cezalandırsın. Mümin erkeklerin ve mümin kadınların da tevbelerini kabul buyur.

Allah çok bağışlayıcı, ziyadesiyle esirgiyicidir. Sebe Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, göklerde ve yerde ne varsa hepsinin sahibi olan Allah'a mahsustur. Ahirette de hamd yalnız O'na özgüdür. Hikmetle yöneten, her şeyden haberdar olan O'dur. O, yere giren ve ondan çıkan, gökten inen ve ona yükselen her şeyi bilir. O, engin merhamet sahibidir, bağışlaması boldur. İnkar edenler, bize kıyamet gelmeyecek dediler. De ki, bilakis, gaybı bilen Rabbime andolsun ki, O size mutlaka gelecektir. Göklerde ve yerde zerre miktarı bir şey, O'nun bilgisi dışında kalamaz. Bundan daha küçük veya daha büyük hiçbir şey yoktur ki, apaçık bir kitapta kayıtlı olmasın. O, Allah'ın iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları mükafatlandırması için gelecektir. İşte onlar için bağışlanma ve güzel bir rızık vardır. Ayetlerimizi boşa çıkarmak için çaba harcayanlara ise en kötüsünden elem verici bir azap vardır. Kendilerine bilgi verilenler, Rabbinden sana indirilenin gerçeğin ta kendisi olduğunu ve çok güçlü, her türlü övgüye layık olan Allah'ın yolunu gösterdiğini çok iyi bilirler. İnkarcılar şöyle dediler, çürüyüp paramparça olduğunuzda yeni bir yaratılışa konu olacağınızı iddia eden bir adam gösterelim mi size? Allah hakkında yalan mı uyduruyor, yoksa aklını mı yitirmiş bu? Bilakis, asıl ahirete inanmayanlar azaptadırlar ve tam bir sapkınlık içindedirler. Kendilerini her yönden kuşatan göğe ve yere bakıp düşünmezler mi? Dilesek onları yerin dibine geçirir veya gökten üzerlerine parçalar düşürürüz. Kuşkusuz bütün bunlarda Allah'a yönelen her kulu için alınacak bir ders vardır. Andolsun biz Davud'a tarafımızdan müstesna bir lütufta bulunduk. Ey dağlar, onunla birlikte tesbih edin. Ey kuşlar, siz de dedik ve onun için demiri yumuşattık. Ona şöyle buyurduk. Geniş zırhlar imal et. Örgüsünü ölçülü yap. Siz de ey müminler, dünya ve ahirete faydalı işler yapın. Şüphesiz ben yaptıklarınızı görmekteyim. Süleyman'ın emrine de sabahleyin bir aylık, akşamleyin bir aylık yol almakta olan rüzgarı verdik. Onun için bakır madenini eritip akıttık. Cinlerden de Rabbinin izniyle onun maiyetinde çalışanlar vardı. Onlardan kim buyruğumuzdan saparsa, ona yakıcı ateşin azabını tattırırdık. Onlar Süleyman'a istediğine göre yüksek ve görkemli binalar, heykeller, havuz gibi lengerler, yerinden kalkmaz kazanlar imal ederlerdi. Ey Davud ailesi! Şükür için çaba gösterin. Kullarım arasında hakkıyla şükredenler pek azdır. Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimizde, öldüğünü ancak asasını kemiren ağaç kurdu sayesinde anlamışlardı. Süleyman'ın cesedi yere yıkılınca ortaya çıktı ki, eğer cinler gaybı bilmiş olsalardı, o aşağılayıcı eziyete katlanıp durmazlardı. Andolsun ki, oturdukları yerlerde Sebe kavmine ait büyük bir işaret vardı. Biri sağda, diğeri solda iki bahçe. Rabbinizin bahşettiği rızıktan yiyin ve ona şükredin. Ne güzel bir belde, ne bağışlayıcı bir Rab. Ama onlar yüz çevirdiler. Biz de üzerlerine arim selini gönderdik. Onların iki bahçesini acı yemişli, ılgınlı ve birkaç da sedir ağacı bulunan iki bahçeye çevirdik. Nankörlük etmelerinden ötürü onları işte böyle cezalandırdık. Biz ancak nankörlük edenleri cezalandırırız. Bereketli kıldığımız beldelerle onlar arasında birbirini gören birçok yerleşim yeri oluşturduk ve bunlar arasında seyahati uygun konaklara ayırdık.
Oralarda geceleri, gündüzleri güven içinde seyahat edin dedik. Onlarsa, Rabbimiz konak yerlerimizin arasını uzaklaştır dediler. Ve kendilerine yazık ettiler. Biz de onları ibret kıssaları haline getirdik ve darmadağın ettik. Kuşkusuz bunda yeterince sabretmesini ve şükretmesini bilenler için ibretler vardır. Gerçek şu ki iblis onlar hakkındaki tahminini doğrulamış oldu. Çünkü inanan bir grup hariç hep ona uymuşlardı. Oysa onlar üzerinde onun hiçbir zorlayıcı gücü yoktu. Şeytana kendine uyanları ayartma fırsatı vermemişse sadece ahirete inananı ona şüpheyle bakandan ayırt etmemiz içindir. Rabbin her şeyi görüp gözetir. De ki, Allah'tan başka ilahi güçlere sahip sandığınız varlıkları çağırın bakalım. Onlar göklerde ve yerde zerre miktarı bir şeye sahip olmadıkları gibi buralarda herhangi bir ortaklıkları da yoktur. Allah'ın onlardan bir destekçiye de ihtiyacı bulunmamaktadır. Allah katında onun izin verdiği kimselerden başkasının şefaati yarar sağlamaz. Sonunda kalplerinden korku giderilince, Rabbiniz ne buyurdu derler. Onlar da şu cevabı verirler. Hak olanı buyurdu. O yücedir, uludur. De ki, göklerden ve yerden size rızık veren kimdir? De ki, Allah'tır. O halde biz veya siz, iki taraftan biri ya doğru yoldadır yahut açık bir sapkınlık içindedir. De ki, bizim işlediğimiz suçlardan dolayı siz sorumlu olmayacağınız gibi, sizin yapıp ettiklerinizden ötürü de biz hesaba çekilmeyiz. De ki, Rabbimiz hepimizi bir araya getirecek. Sonra aramızda adaletle hükmünü verecektir. Haklıyı haksızdan en iyi ayıran ve her şeyi bilen O'dur. De ki, ortak diye onun yanına kattıklarınızı bana gösterin bakalım. Hayır, asla gösteremezsiniz. Bilakis yegane galip ve her şeyi hikmetle yöneten yalnız o Allah'tır. Biz seni başka değil, ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak bütün insanlara gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmek istemiyorlar. Eğer doğru söylüyorsanız bu vaat ne zaman gerçekleşecek? Söyleyin bakalım diyorlar. De ki, sizin için öyle bir vakit belirlenmiştir ki, ondan ne bir an geri kalabilirsiniz ne de ileri geçebilirsiniz. İnkar edenler şöyle dediler. Biz ne bu Kur'an'a inanırız ne de bundan öncekilere. Sen o zalimleri Rablerinin huzurunda tutuklanmış halde birbirlerine söz atarlarken bir görsen. Horlananlar, büyüklük taslayanlara şöyle derler. Siz olmasaydınız hiç kuşkusuz biz iman ederdik. Büyüklük taslayanlar hor görülenlere, size doğru yol gösterildikten sonra sizi ondan biz mi çevirdik? Hayır, günah işleyenler sizsiniz derler. Hor görülenler büyüklük taslayanlara şöyle cevap verirler. Bilakis bize Allah'ı inkar etmemizi ve ona ortaklar koşmamızı telkin ederken gece gündüz yaptığınız aldatmadan ibaretti. Sonunda azabı görünce için için yanarlar. Biz de inkarcıların boyunlarına halkalar geçiririz. Onlar ancak yapıp ettiklerinin karşılığını görürler. Biz hangi topluma bir uyarıcı göndermişsek, oranın sefahete dalmış olanları mutlaka şöyle demişlerdir. Biz sizin tebliğ ettiklerinize inanmıyoruz. Ardından şunu eklemişlerdir. Biz servet ve nüfus açısından üstünüz. Dolayısıyla azaba uğratılacaklar biz olamayız. De ki, Rabbim rızkı dilediğine bol verir, dilediğine kısar. Fakat insanların çoğu bunun hikmetini bilmezler. Sizi bize yaklaştıracak olan ne servetiniz ne evlatlarınızdır. Ama iman edip dünya ve ahirete yararlı iş yapanlar başka. Yaptıklarına karşılık onlara kat kat fazlası mükafat vardır.
Ve onlar köşkler içinde huzur ve güven içinde yaşayacaklar. Ayetlerimizi etkisiz kılmak üzere çaba gösterenlerse azap içinde bırakılacaklardır. De ki, Rabbim kullarından dilediğine rızkı bol verir, dilediğine de kısar. Başkaları için ne harcarsanız Allah onun yerine yenisini verir. O rızık verenlerin en büyüğüdür. O gün Allah onların hepsini toplayacak ve meleklere soracak. Bunlar mıydı size tapmakta olanlar? Melekler şöyle cevap verecekler. Haşa! Sen yüceler yücesisin. Bizim velimiz onlar değil, sensin. Gerçekte onlar cinlere tapıyorlardı. Çoğu onlara inanmıştı. Ey tapanlar ve tapılanlar! Artık bugün birbirinize ne fayda sağlayabilirsiniz, ne de zarar verebilirsiniz. Zulmedenlere şöyle diyeceğiz. Yalan sayıp durduğunuz ateşin azabını tadın bakalım. Onlara apaçık ayetlerimiz okunduğunda, bu başka değil, sizi atalarınızın taptıklarından vazgeçirmek isteyen biri demişler ve eklemişlerdi. Bu da ancak düzmece bir yalan. İnkar edenler kendilerine hakikat ulaştığında onun hakkında bu besbelli bir büyüdür demişlerdi. Oysa biz onlara okuyacakları, inkarlarına dayanak yapacakları kitaplar vermemiştik. Ve senden önce onlara uyarıcı da göndermemiştik. Onlardan öncekiler de ilahi bildirimleri yalan saymışlardı. Bunlar, şimdikiler, onlara verdiklerimizin onda birine bile ulaşamadılar. Buna rağmen onlar peygamberlerimi yalancılıkla itham etmişlerdi. Ben de bilseniz onları nasıl cezalandırdım. De ki, size tek bir öğüt vereceğim. Allah için başkalarıyla birlikte veya tek başınıza şöyle bir durup düşünün. Görüyorsunuz ki arkadaşınızda cinnetten eser yok. O ancak şiddetli bir azap öncesinde sizi uyaran bir kimse. De ki, sizden isteyebileceğim bir karşılık varsa, o da sizin olsun. Benim mükafatımı verecek olan yalnız Allah'tır. O her şeye tanıktır. De ki, kuşkusuz Rabbim gerçeği ortaya koyar. O gayblar alemini hakkıyla bilmektedir. De ki, hak gelmiştir. Batıl ne yeni bir şey var edebilir, ne de eskiyi geri getirebilir. De ki, şayet ben yanlış yoldaysam, bunun vebali banadır. Eğer doğru yoldaysam, bu da Rabbimin bana vahyettiği sayesindedir. Şüphesiz O her şeyi işitmektedir, çok yakınımızdadır. Korkuya ve telaşa kapıldıklarında onları bir görsen, artık kaçış kurtuluş yoktur. Yakın bir yerden yakalanmışlardır. Artık ona inandık diyecekler. Ama dünyaya bu kadar uzak bir yerden kurtarıcı bir imana kavuşmak ne mümkün? Daha önce onu inkar etmişlerdi. Gayb hakkında da körü körüne atıp tutuyorlardı. Artık kendileriyle arzuladıkları arasına bir set çekilmiştir. Tıpkı daha önce benzerlerine yapıldığı gibi. Çünkü onlar sürekli şaşkınlığa iten bir kuşku içindeydiler. Fatır Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, gökleri ve yeri yoktan var eden, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a mahsustur. O dilediği kadar fazlasını da yaratır. Kuşkusuz Allah her şeye kadirdir. Allah'ın insanlar için açtığı rahmeti kısabilecek yoktur. Onun kıstığını da ondan başkası açamaz. O mutlak izzet ve derin hikmet sahibidir. Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini hatırınızdan çıkarmayın. Allah'tan başka gökten ve yerden size rızık veren yaratıcı var mı? Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse niçin haktan dönüyorsunuz? Sana yalancı diyorlarsa
bilesin ki senden önceki peygamberler de yalancılıkla itham edilmişlerdir. Bütün işler sonunda Allah'a döndürülecektir. Ey insanlar! Allah'ın verdiği söz gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. O aldatma ustası da Allah hakkında sizi kandırmasın. Şüphe yok ki şeytan sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman bilin. Çünkü o kendisine uyacaklara yakıcı ateşin mahkumlarından olsunlar diye çağrıda bulunur. İnkar edenler için çetin bir azap vardır. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara ise bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Kötü işleri hoşuna gidip de onları güzel bulan kimseyle böyle olmayan bir mi? Allah dilediğini sapkınlık içinde bırakır, dilediğini de doğru yola iletir. O halde onlar için üzülerek kendini helak etme. Allah onların yaptıklarını elbette biliyor. Rüzgarları gönderip bulutları harekete geçiren Allah'tır. Böylece onu ölü bir bölgeye sevk eder. Ölümünden sonra yeryüzüne onunla hayat veririz. İşte öldükten sonra dirilme de böyle olacaktır. Kim izzet isterse bilmeli ki izzet tamamıyla Allah'a aittir. Güzel sözler ona yükselir. Rızasına uygun iş ve davranışları da o yüceltir. Sinsi sinsi kötülük tasarlayanlar için çetin bir azap vardır ve onların tuzakları alt üst olur. Allah sizi topraktan, sonra nutfeden yarattı. Sonra da sizi birbirinize eş kıldı. Onun bilgisi olmadan hiçbir dişi ne gebe kalır ne doğurur. Bir canlının ömrünün uzun olması da, kısa tutulması da mutlaka yazgıya uygun olarak gerçekleşir. Kuşkusuz bunlar Allah için kolaydır. Şu iki çeşit su kütlesi birbirine eşit olmaz. Birisi tatlıdır, susuzluğu giderir ve içimi güzeldir. Ötekisi ise tuzludur ve acıdır. İkisinden de taze et yersiniz ve takınacağınız süs eşyaları çıkarırsınız. Gemilerin denizi yararak gittiklerini görürsün ki, bu da onun lütfuna nail olmanız ve ona şükretmeniz içindir. Allah geceyi gündüze, gündüzü de geceye katıyor. O güneşi ve ayı da buyruğu altına almıştır. Her biri belirlenmiş bir vadeye kadar kendi yolunu izler. İşte Rabbiniz Allah budur. Mülk O'nundur. Ondan başka yalvarıp durduklarınızsa bir çekirdek zarına bile hakim olamazlar. Onlara yalvarsanız duanızı işitmezler. İşitseler bile size karşılık veremezler. Kıyamet günü de onları Allah'a ortak koşmanızı kabullenmezler. Hiç kimse sana her şeyden haberdar olan Allah gibi bilgi veremez. Ey insanlar! Allah'a muhtaç olan sizlersiniz. Allah'sa hiçbir şeye muhtaç değildir. Ve mutlak kemaliyle hep övgüye layık olan O'dur. O dilerse sizi yok eder ve yerinize yenilerini yaratır. Bu Allah için güç de değildir. Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Taşıdığı kendi günah yüküdür. Günah yükü ağır gelen kimse, onun taşınması için yardım çağrısında bulunsa, çağrıdan yakını bile olsa, o yükten hiçbir şeyi başkası üzerine alamaz. Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden korkanları ve namazı özenle kılanları uyarabilirsin. Kim arınırsa sadece kendi yararına arınmış olur. Her şeyin sonu Allah'a varır. Görmeyenle gören, karanlıklarla aydınlık, gölgeyle sıcak bir olmaz. Dirilerle ölüler de bir değildir. Allah dilediğine elbette işittirir. Ama sen kabirlerdekilere de işittirecek değilsin. Sen ancak bir uyarıcısın. Doğrusu biz seni hak ile desteklenmiş bir müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.
Hiçbir ümmet yoktur ki içlerinden bir uyarıcı gelip geçmemiş olsun. Seni yalancılıkla itham ediyorlarsa, bil ki daha öncekiler de peygamberlerini yalancılıkla itham etmişlerdi. Peygamberleri onlara açık kanıtlar, sahifeler ve aydınlatıcı kitap getirmişlerdi. Sonra ben o inkarcıları yakalayıverdim. Bilsen nasıl bir cezalandırıştı o. Allah'ın gökten su indirdiğini görmez misin? Sonra onunla renk ve çeşitleri farklı ürünler çıkardık. Dağların da farklı renklerde beyaz, kırmızı, simsiyah yolları, kısımları vardır. Aynı şekilde insanlardan, binek hayvanlarından ve eti yenen hayvanlardan da farklı tür ve renklerde olanlar var. Kulları içinden ancak bilenler Allah'ın büyüklüğü karşısında heyecan duyarlar. Şüphesiz Allah üstündür, çokça bağışlayıcıdır. Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı özenle kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için gizli açık harcayanlar, asla zararla sonuçlanmayacak bir ticaret umabilirler. Zira Allah karşılıklarını tam olarak ödediği gibi, lütfundan onlara fazlasını da verir. O çok bağışlayıcıdır. Şükrün karşılığını bol bol verir. Sana vahyettiğimiz kitap, kendinden öncekileri doğrulayıcı bir hakikattir. Kuşkusuz Allah kullarından haberdardır. Her şeyi görmektedir. Sonra biz kullarımızdan seçtiklerimizi o kitaba mirasçı kıldık. Onlardan kimi kendine kötülük eder, kimi orta bir durumdadır, kimi de Allah'ın izniyle hayır işlerinde yarışır. İşte büyük fazilet budur. Onların gireceği yer Adn cennetleridir. Orada altın bilezikler ve incilerle süsleneceklerdir. Orada onların giysileri de ipektir. Şöyle derler, bizden tasayı gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayıcıdır. Şükrün karşılığını eksiksiz vermektedir. O ki bizi lütfuyla sonsuza kadar kalınacak yurda yerleştirdi. Orada artık biz ne bir yorgunluk duyarız ne de bize bir bıkkınlık gelir. İnkar edenlere gelince cehennem ateşi de onlarındır. Ne ölmelerine hükmedilir ki ölsünler ne de cehennem azabından kendileri için bir hafifletme yapılır. İşte inkarcılığa saplanıp kalmış herkesi böyle cezalandırırız. Ve onlar orada Rabbimiz bizi çıkar da yapmış olduklarımızdan tamamen başka rızana uygun işler yapalım diye feryat ederler. Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Üstelik size uyarıcı da gelmişti. Şimdi tadın bakalım. Zalimlerin hiçbir yardımcısı da yoktur. Kuşkusuz Allah göklerin ve yerin sırlarını bilmektedir. Ve O kalplerin gizlediklerini de çok iyi bilir. Sizi yeryüzünde halifeler yapan O'dur. Artık kim inkar ederse inkarcılığı yalnız kendi aleyhinedir. Kafirlerin küfrü Rableri katında gazabı artırmaktan başka bir sonuç doğurmaz. Şu halde kafirlerin küfrü ancak kendi ziyanlarını artırır. De ki, Allah'ı bırakıp da taptığınız ve ona ortak koştuğunuz varlıklar üzerinde hiç düşündünüz mü? Gösterin bana yeryüzündeki hangi nesneyi yaratmışlar? Yoksa onların göklerde mi ortaklığı var? Yahut biz onlara bir kitap vermişiz de onlar oradaki kesin bir delile mi dayanmaktalar? Hayır, hayır. O zalimlerin birbirlerine vaatleri aldatmacadan başka bir şey değildir. Gerçek şu ki Allah koyduğu düzenden sapmamaları için gökleri ve yeri tutmaktadır. Şayet sapacak olsalar artık ondan başka hiç kimse onları tutamaz. Şüphesiz O Halim'dir, çok bağışlayıcıdır. Onlar
kendilerine bir uyarıcı gelirse, herhangi bir ümmetten daha fazla doğru yolu tutacaklarına dair var güçleriyle yemin etmişlerdi. Ama onlara uyarıcı gelince, bu sadece haktan uzaklaşmalarını artırdı. Çünkü yeryüzünde büyüklük taslıyor ve kötülük tuzakları kuruyorlardı. Halbuki kötülük tuzakları Kur'an'ların ayağına dolaşır. Yoksa onlar öncekilere uygulanan yasalardan başkasını mı bekliyorlar? Allah'ın yasalarında asla bir değişme bulamazsın. Allah'ın yasalarında asla bir sapma da bulamazsın. Yeryüzünde gezip dolaşmazlar mı ki kendilerinden öncekilerin sonu nice olmuş görsünler? Kaldı ki onlar bunlardan daha güçlüydüler. Göklerde ve yerde Allah'ın kudretine karşı durabilecek yoktur. Şüphe yok ki o her şeyi bilmektedir, her şeye kadirdir. Şayet Allah insanları yapıp ettikleri yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, yerin üstünde tek bir canlı bırakmazdı. Fakat onlara belirlenmiş bir vadeye kadar mühlet veriyor. Vadeleri dolduğundaysa herkes anlayacaktır ki Allah kullarını hakkıyla görüp bilmektedir. Yasin Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki sen kesinlikle dosdoğru bir yolda yürümek üzere gönderilmiş peygamberlerden birisin. Bu kitap izzeti büyük, rahmeti bol olan Allah tarafından ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde bulunan bir toplumu uyarasın diye indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında o söz, azap gerçekleşecektir. Çünkü onlar iman etmeyecekler. Biz onların boyunlarına, çenelerine kadar dayanan halkalar geçirdik. Bu yüzden kafaları yukarı kalkık durmaktadır. Onların önlerinden bir set, arkalarından da bir set çektik. Böylece gözlerini perdeledik. Artık görmezler. Kendilerini uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir. Asla iman etmezler. Sen ancak o zikre uyanı ve görmediği halde Rahman'dan korkanı uyarabilirsin. İşte böylesini hem bir af hem de değerli bir ödülle müjdele. Şüphesiz ölüleri diriltecek olan biziz. Onların gelecek için yaptıkları her şeyi ve bıraktıkları her izi de yazıyoruz. Aslında biz her şeyi apaçık bir ana kitaba kaydetmekteyiz. Onlara malum şehir halkını örnek göster. Oraya elçiler gelmişti. Biz kendilerine iki kişi göndermiştik. Ama ikisini de yalancılıkla itham ettiler. Bunun üzerine bir üçüncüyle destekledik. Onlar, biz size gönderilmiş elçileriz dediler. Diğerleri ise şöyle karşılık verdiler. Siz de ancak bizler gibi insanlarsınız. Hem Rahman herhangi bir şeyi indirmiş değil. Siz sadece yalan söylüyorsunuz. Rabbimiz biliyor ki dediler, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bize düşen açıkça tebliğ etmekten ibarettir. İnkarcılar şu karşılığı verdiler. Doğrusu sizin yüzünüzden üzerimize uğursuzluk geldi. Eğer vazgeçmezseniz biliniz ki sizi taşlayacağız ve tarafımızdan size acı veren bir işkence yapılacaktır. Onlar da dediler ki, uğursuzluğunuz kendinizdendir. Size öğüt verildi diye öyle mi? Hayır, siz sınırı aşmış bir topluluksunuz. O sırada şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi. Şöyle dedi, ey kavmim, bu elçilere uyun. Sizden bir ücret istemeyen o kimselere tabi olun. Onlar doğru yoldadırlar. Hem ne diye beni yaratan ve sizin de dönüp kendisine varacağınız Allah'a kulluk etmeyeyim ki?
Hiç ondan başka mabutlar edinir miyim? Eğer Rahman bana bir zarar vermek isterse, onların şefaati bana hiçbir yarar sağlamaz ve onlar beni kurtaramazlar. İşte o takdirde başka bir ilah edinirsem, ben apaçık bir sapkınlık içine düşmüş olurum. İşte ben Rabbinize iman etmiş bulunuyorum. Bana kulak verin. Ona cennete gir denildi. Rabbimin beni bağışladığını ve güzel biçimde ağırlananlardan eylediğini keşke kavmim bilseydi dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Hayat Rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Kudüs, göğe açılan kapı. Bir gece kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir. Sevgili Peygamberimizin hayatındaki önemli olaylardan biri İsra ve Miraç mucizesidir. İsra adıyla anılan gece yürüyüşü Hazreti Peygamber'in Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürülmesi, Miraç'ta oradan göklere yükseltilmesidir. İsra suresi 1. ayette sözü geçen El-Mescidül Aksa ile kastedilen Beytül Makdis, mübarek kılındığı haber verilen çevresi ise Kudüs ve civarıdır. Filistin topraklarında bulunan Kudüs şehri Hazreti Davud tarafından fethedilmiştir. Hazreti Davud'dan sonra oğlu Hazreti Süleyman, Kudüs'te muhteşem bir mabet, Mescid-i Aksa'yı yaptırmış ve Kudüs'ün çevresine duvarlar ördürmüştür. Ancak bu mabet zamanla yıkılmış, Hazreti Ömer radıyallahu anh 638 yılında şehri fethettiğinde mabedin yerinin bir çöplüğe dönüştüğünü görünce burayı temizleterek bir mescit inşa ettirmiştir. İçinde Beytül Makdis'in bulunduğu bu topraklara Kur'an-ı Kerim'de arz-ı mukaddese, mukaddes belde, arz-ı mübareke, mübarek belde ve mübevve-e sıdk, iyi ve güzel bir yer denir. Allah Hazreti Davud'dan önce Hazreti Musa'nın kavmi olan İsrailoğullarına Filistin topraklarını fethetmelerini emretmiş, sözünü dinlemeyen bu kavmi 40 yıl Tih çölünde başıboş dolaşmaya mahkum etmiştir. Kur'an-ı Kerim'in özellikle medeni surelerde hayatlarından örnekler verilerek karakter yapılarını ortaya koyduğu İsrailoğulları, Ümmet-i Muhammed'in onlara benzemekten sakındırıldığı bir topluluktur. İlahi emirleri hiçe saymakla meşhur bu insanlar, Filistin topraklarında yaşayanların güçlü kuvvetli olduğunu öğrenince korkmuşlar ve Hazreti Musa'nın, "Ey kavmim, Allah'ın sizin için vatan olarak yazdığı kutsal topraklara girin, sakın geri dönmeyin, sonra kaybedenlerden olursunuz" emrine, "Ey Musa, onlar orada bulundukları sürece biz oraya asla girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada oturacağız" cevabını vermişlerdir. Birçok peygamberin yaşadığı veya ziyaret ettiği bir yerdir Kudüs. Hazreti İbrahim aleyhisselam buradan bugün El-Halil olarak anılan şehre gitmiş ve vefat edene kadar orada yaşamıştır. Kabri bugün aynı adla anılan mescitte Hazreti İshak, Hazreti Yakup ve Hazreti Yusuf'la birliktedir. Yüce Allah, onu da Lut'u da kurtarıp herkes için bereketli kıldığımız yere ulaştırdık ayetiyle, putlara taparak Allah'tan başka ilahlar edinen kavmine karşı çıktığı için ateşe atılan Hazreti İbrahim'i kurtardığını ve onu Lut aleyhisselamla birlikte bereketli topraklara ulaştırdığını dile getirmektedir. Tefsirler, bereketli kılınan yerin Filistin veya Beytül Makdis olduğu görüşündedir. Bu yerin kutlu ve bereketli oluşuysa, yöreye çok sayıda peygamberin gönderilmiş olması, akarsularının bol, zirai imkanlarının elverişli olmasındandır. Hazreti Zekeriya Kudüs'te peygamberken, oğlu Yahya burada doğmuş, Hazreti Meryem daha doğmadan annesi tarafından Beytül Makdis'e adanmış, Hazreti İsa'yı da bu şehirde dünyaya getirmiştir. Hazreti Peygamber ve Müslümanlar Mekke döneminin tamamında ve hicretle birlikte yeni yurtları olan Medine'nin ilk yıllarında kıble Kabe'ye çevrilinceye kadar Mescid-i Aksa'ya yönelerek namaz kılmışlardır. Peygamberimizin hadisinde belirttiği üzere bu mescit yolculuk için işaret edilen üç mescitten biridir. Sadece şu üç mescide yolculuk yapılır. Mekke'deki Mescid-i Haram, Kabe, Mescid-i Aksa ve Medine'deki benim şu mescidim. Mescid-i Aksa, Kabe'den sonra Allah'a kulluk için yapılan mescitlerin ikincisidir. Kendisine Ebu Zer radıyallahu anh tarafından sorulan, yeryüzünde inşa edilen ilk mescit hangisidir sorusuna Hazreti Peygamber, Mescid-i Haram cevabını vermiştir. Hadise göre Ebu Zer radıyallahu anh, sonra hangisi demiş, Allah Resulü Mescid-i Aksa buyurmuştur. İkisinin yapımı arasında geçen süre ise 40 yıldır. Mescid-i Aksa günümüzde harem olarak kabul edilen 144 dönümlük arazisi üzerinde Kubbetüs Sahra, Kıble Mescidi, Kadim Mescid, Mervan ve Burak mescitleriyle birlikte medreseler, şadırvanlar, kütüphane ve sebillerle açık hava müzesi görünümündedir. Batılıların Jerusalem, Müslümanların Darüsselam, selamet yurdu dedikleri bu şehir ancak İslam idaresindeyken bu özelliğini korumuş, son yüzyılda sürekli çatışmalar ve şiddet görüntüleriyle gündeme gelmiştir. Sevgili Peygamberimiz Mescid-i Aksa'ya gidip namaz kılmayı ümmetine tavsiye etmiş, eğer oraya gidemez ve içinde namaz kılamazsanız, kandillerinde yakılmak üzere zeytinyağı gönderin buyurmuştur. Zeytin bu kutsal şehirde en çok bulunan ağaçtır ve insanlar hem gıda olarak hem de elde ettikleri yağdan aydınlanmada istifade etmektedirler. Hazreti Peygamber'in aydınlatılmasını istediği mescidin bugünkü ışığı, orayı yalnız bırakmayan müminlerdir. Günümüz şartlarında bu mübarek mescidin karanlıklarda kalmasını engellemenin yolu, onu ziyaret etmek ve özgürlüğüne kavuşması için çaba göstermektir. Bu, her milletten Müslümanın sorumluluğu olmakla birlikte, atalarımızdan gelen hatıraları muhafaza bilinciyle bakıldığında, bize daha büyük bir görev düştüğü kabul edilmelidir.
0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Nazar-ı İlahi. Hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Masum Vanlı.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala eşrefil murselin Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Kâle Allahu Teala fi muhkemi kitâbihil kerîm. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. صدق الله العظيم. Diyanet Kur'an Radyomuzun aziz dinleyicileri, bir nazarı ilahi programında daha bizleri buluşturan Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Kitabımız Kur'an-ı Kerim anlaşılmak için gönderildi, yaşanmak için gönderildi. Her bir mümin bu heyecan ve arzu ile bu kitaba yönelmeli ve ömrünü kitabı anlayabilmek, Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselama tabi olabilmek için harcamaya çalışmalıdır. Bugün yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in yine bizlere çok güzel bir şekilde ışık tutan bir ismi üzerinde duracağız. El-Hadi ismi. El-Hadi ismi, Kur'an-ı Kerim'in ismi olmakla birlikte Yüce Mevlamızın da bir ismidir. Allahu Zülcelal'in bu yüce ismini çocuklarımıza verirken başına kul anlamına gelen abd kelimesini getiririz. Abdülhadi, yani hidayete erdirenin kulu. Gerçekten bizi hidayete erdiren öncelikle Yüce Rabbimizdir. Ancak Allahu Zülcelal bizlere yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in de hidayete erdirdiğini anlatan pek çok ayeti kerime göndermiştir. Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla okuyan, Kur'an-ı Kerim'i anlayan ve Kur'an-ı Kerim'i yaşayabilme heyecanında olan insanlar, Kur'an-ı Kerim'in hidayete erdirebilme yönü ve özelliğiyle tanışmış olurlar. Kur'an-ı Kerim konuları işlemek suretiyle muhataplarına doğru konuları, inanılması gereken meseleleri anlatmak suretiyle onlara rehberlik eder. O rehberliğin neticesinde de Kur'an-ı Kerim Hadi ismini alır. Yani yol gösteren, hayır ve mutluluk veren, zor olan bir hedefe rehberlik eden gibi sıfatlarla anılmaya başlanır. Kur'an-ı Kerim'in gerçekten rehberlik ettiğini, bizim önümüzdeki kapalı konuları aydınlattığını, bilemeyecek olduğumuz pek çok konuyu bizlere ulaştırdığını her birimiz bu kitabı okudukça derin bir şekilde anlamaya başlarız. Allahu Zülcelal insanoğluna saadete erişebilmesi için, mutlu bir hayat yaşayabilmesi için helalları emreder. Ve bu emirlerin yerine getirilebilmesi için de belirli ölçüler ortaya koyar. Yine bu mutluluğun devamı için haramları ortaya koyar ve bu haram olan işlerden uzak kalınması için nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunu zaman zaman izah eder. Kur'an-ı Kerim bu yönüyle rehberlik eden bir kitaptır. Mümin bu kitabı okuduğu takdirde kitabın içinde kendisine ışık tutan, yol gösteren, kendisini doğruya irşad eden çok önemli bilgilere erişmiş olur. Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in insanoğluna rehberlik ettiğini gösteren pek çok ayeti kerime vardır. Allahu Zülcelal bu ayeti kerimelerde fiil kalıpları içinde Kur'an-ı Kerim'in insanları hidayete erdirdiğini net bir ifadeyle bizlere anlatmaya çalışmaktadır. Müminler bu ayeti kerimeleri okudukları takdirde gerçekten kitabın yol gösteren, yön veren, rehberlik eden, hayra davet eden muhteşem bir kitap olduğunu, muhteşem bir kelam olduğunu çok iyi bir şekilde anlayacaklardır.

Bizler İsra suresinin 9. ayeti kerimesini okuduğumuz dakikalarda Yüce Rabbimizin bu ayeti kerimede bizlere kitabımızı rehber olarak, hidayete götüren vesile olarak anlattığını net bir şekilde kavramış oluruz. Allahu Zülcelal bu ayeti kerimede bizlere şöyle seslenmekte. Bismillahirrahmanirrahim. İnne hâzel Kur'âne yehdi lilleti hiye akvam. Şüphesiz bu Kur'an en doğru olana hadidir, iletendir, rehberlik edendir, yol gösterendir. Gerçekten kitabımız okunduğu ve yaşandığı takdirde insanoğlunun toplum içinde hem itibarı hem de değeri çok yüksek seviyeye çıkacaktır. Çünkü bu kitabı okuyan bir mümin asla başkalarına zarar vermez. Toplum içinde insanların birbirinden beklemiş oldukları bütün güzel davranışları sergiler. Kimsenin hak ve hukukuna tecavüz etmez. Kimse hakkında kötü söz söylemez. Asla Allah'ın haram kıldığı zina denilen o kötü fiile yanaşmaz. Faiz denilen insanları sömüren o ticari münasebetlere girmez. Adına rüşvet denilen, başkalarının hakkını gasp etme anlamına gelen o yanlış fiili hiçbir surette işlemez. İnsanları öldürmez, insanları yaşatmaya çalışır. Güzellikleri anlatır, güzellikleri paylaşır. İnsan hayatında iyiliğin her şeyden daha önemli olduğunu vurgulama gayreti içine girer. Çünkü bu kitap, yani Kur'an-ı Kerim, diğer sıfatıyla hadi olan, rehberlik eden, yön gösteren bu kitap, insanı kötüye değil, iyiye ulaşması için onun rehberliğini yapar. Allahu Zülcelal, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in hadi oluşunu, yani yön gösterici oluşunu, rehberlik edici oluşunu farklı ayeti kerimelerde bizlere sunmuştur. Böyle ifade etmiştik. Gerçekten o ayeti kerimelere baktığımız zaman Allahu Zülcelal'in bu ayeti kerimelerde bizlere sunmuş olduğu bilgiler arasında şunları da görmekteyiz. Kur'an-ı Kerim hadidir, yani yön gösteren bir kitaptır. İnsanı muhakemeye sevk eder. Kur'an-ı Kerim hadidir, yön gösterir, insanı ahirete hazırlamaya çalışır. Kur'an-ı Kerim o hadi olması özelliği ile insanı hiçbir surette rencide etmeden rehberlik etmek suretiyle doğruya götürür. Yaşadığımız hayatta bazı insanlar bize rehberlik, öncülük etmeye çalışırlar. Ama an gelir bu kişiler bize yapmış oldukları iyilikleri tabiri caiz ise başımıza kakarlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim yapmış olduğu bütün rehberliklere rağmen hiçbir surette herhangi bir konuyu bizim başımıza kakmaz. Bu kitabı o kadar iyi tanımalı, o kadar iyi yönelmeliyiz ki neticesinde Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'ı hakkıyla tanımış olalım. Allahu Zülcelal'in bu yüce kitabının bizlere sunmuş olduğu çok önemli ahlaki özellikler vardır. İnsanoğlu o ahlaki güzellikleriyle ve özellikleriyle toplum içinde aslında yol gösteren haline gelir. Yaşadığımız toplum içinde Kur'an ahlakıyla ahlaklandığımız için Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın sünnetini yaşamaya çalıştığımız için o toplum içinde de insanlar bize yol gösteren, rehberlik eden, danışılan insan olarak bakacaktır. Hedefimiz bu mudur? Hayır. Bizim öncelikli hedefimiz Rabbimize kul olmaktır. Onun verdiği emirlere uymaktır. Kur'an-ı Kerim ile hemhal olabilmektir. Kur'an-ı Kerim'i yaşayabilmektir. Allahu Zülcelal'in yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e sunmuş olduğu hadi sıfatını en iyi şekilde anlayabilmek gayreti içinde olmalıyız. Bir başka nazar-ı ilahi programında buluşabilmek ümidiyle Allahu Zülcelal'e emanet olunuz. Allahu Zülcelal yar ve yardımcımız olsun.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Senin geçmiş gelecek bütün günahını Allah'ın bağışlaması, sana nimetini eksiksiz vermesi, seni dosdoğru yolda yürütmesi ve Allah'ın sana güçlü bir şekilde yardım etmesi için sana apaçık bir fetih ihsan ettik. İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine huzur ve güven aşılayan da O'dur. Göklerin ve yerin askerleri yalnız Allah'a aittir ve Allah her şeyi bilmekte, yerinde yapmaktadır. Böyle yapmıştır ki mümin erkekleri ve mümin kadınları orada devamlı kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koysun ve onların kötü fiillerinin üstünü örtsün. Bu Allah katında onlar için büyük bir kazançtır. Erkek olsun, kadın olsun, Allah hakkında kötü zan besleyen münafıkları ve müşrikleri de cezalandırsın. Kötülük ve bela çemberi asıl onların boyunlarına geçmiştir. Allah onlara gazap etmiş, kendilerini lanetlemiş ve onlar için cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir. Göklerin ve yerin askerleri yalnızca Allah'a aittir. O sonsuz güç ve

hikmet sahibidir. Kuşkusuz seni şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik ki, ey insanlar, Allah'a ve peygamberine iman edesiniz, onu destekleyip büyüklüğü karşısında eğilesiniz ve akşam sabah onu tenzih ederek anasınız. Sana yeminle bağlılık sözü verenler, gerçekte bu sözü Allah'a vermiş oluyorlar. Allah'ın eli onların elleri üzerindedir. Bu sebeple kim Allah'a verdiği ahdi bozarsa, ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Allah'a verdiği sözün gereğini yerine getirene ise, Allah yakında büyük ödül verecektir. Arap kabilelerinden savaşa katılmayanlar, sana gönüllerinde olmayanı dillerinin ucuyla söyleyerek, bizi mallarımız ve ailelerimiz alıkoydu. Bu yüzden Allah'ın bizi bağışlamasını istedikler. Onlara şöyle de, size bir zarar gelmesini isterse veya size iyilik etmeyi murad ederse, sizin için Allah'a karşı herhangi bir şey yapmaya kimin gücü yeter? Hayır, Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. Tam aksine siz, Resulün ve müminlerin artık ailelerine hiç dönemeyeceklerini sandınız. Bu gönlünüze hoş geldi. Kötü zanna kapıldınız ve kaybedenler siz oldunuz. Kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse bilsin ki, biz kâfirler için kavurucu bir ateş hazırladık. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. Dilediğini bağışlar, dilediğine de azap eder. Bununla beraber O, ziyadesiyle bağışlamakta ve çok esirgemektedir. Ele geçirmek üzere ganimetlere doğru hareket ettiğinizde, savaştan geri duranlar, bırakın bizi size katılalım diyecekler. Onlar Allah'ın hükmünü değiştirmek istiyorlar. De ki, asla bizim peşimize takılamayacaksınız. Allah sizin için daha önce böyle buyurdu. Bunun üzerine de, hayır bizi kıskanıyorsunuz diyecekler. Oysa onlar işin hakikatini kavramakta güçlük çekiyorlar. Arkada kalan bu Arap kabilelerine de ki, yakında çetin güç sahibi bir topluluğa karşı çağrılacaksınız. Ya kendileriyle savaşacaksınız yahut Müslüman olacaklar. Bu çağrıya uyarsanız Allah size güzel bir karşılık verecek. Daha önce olduğu gibi geri durursanız sizi acı bir şekilde cezalandıracak. Gözü görmeyene zorlama yoktur. Topala zorlama yoktur. Hastaya zorlama yoktur. Kim Allah ve Resulünün sözlerini dinlerse, onları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de yüz çevirirse, onu acı bir şekilde cezalandırır. O ağacın altında sana bağlılık sözü verdikleri sırada, o müminlerden Allah razı olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur ve güven vermiş, pek yakın bir fetihle ve elde edecekleri birçok ganimetle de kendilerini ödüllendirmiştir. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Allah elde edeceğiniz birçok ganimeti size vaat etmiş ve başarıyı şimdi vermiş, insanların ellerini de üzerinizden çekmiştir ki, bunlar aynı zamanda iman edenlere bir kanıt olsun ve Allah sizi dosdoğru yola iletsin. Henüz elde edemediğiniz başkaları da var. Kuşkusuz bunlar Allah'ın bilgisi ve gücü dahilindedir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Eğer kâfirler size karşı savaşsalardı, arkalarını dönüp kaçacaklar, bu durumda bir koruyucu, bir yardımcı da bulamayacaklardı. Bu Allah'ın öteden beri uygulanıp gelen kanunudur. Allah'ın kanununda bir değişiklik bulamazsın. Mekke Vadisi'nde size onları yenmeyi nasip ettikten sonra, onların ellerini sizin üzerinizden, sizin ellerinizi de onların üzerinden çeken de O'dur. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. İnkâra sapan, sizi Mescid-i Haram'a sokmayan, yolda engellenmiş kurbanları yerine ulaşmaktan alıkoyanlar da başkaları değil, onlardır. Eğer Mekke'de kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkekler ve mümin kadınlar olmasaydı, bunları bilmeden ezmeniz ve bu yüzden üzüntü ve zarara uğramanız ihtimali bulunmasaydı, Allah ellerinizi onların üzerinden çekmezdi. Dilediklerini rahmetine daldırmak için Allah böyle yapmıştır.

0: eğer birbirinden ayrılsalardı, inkâra sapmış olanlarına acı bir şekilde azap edecektik. İnkâra sapmış olanlar, o zaman kalplerini o gurura, cahiliye dönemine ait büyüklenme duygusuna kaptırmışlardı. Allah da Resulünün ve müminlerin gönüllerine huzur ve güven duygusu verdi. Onları takva sözüne bağlı kıldı. Zaten onlar bu sözü hak etmişlerdi. Onlar buna layıktı. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Allah Resulüne gerçeğe uygun rüyasında doğruyu bildirmiştir. Allah izin verirse hiçbir şeyden korkmaksızın umrenizi yaptıktan sonra ya saçlarınızı kazıtarak veya kısmen kestirerek güven duygusu içinde Mescid-i Haram'a muhakkak gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilmektedir ve bundan başka hemen gerçekleşecek bir fethi de takdir buyurmuştur. Bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü doğru yol rehberi ve hak dinle gönderen O'dur. Buna tanık olarak da Allah yeter. O, Allah'ın elçisi Muhammed'dir. Onunla beraber olanlar da kafirlere karşı sert, kendi aralarında merhametlidirler. Onları Allah'ın lütuf ve rızasına talip olarak hep rükuda ve secdede görürsün. Secdenin tesiriyle yüzlerine simaları oturmuştur. Tevrat'ta onlar için yapılan benzetme budur. İncil'deki misalleri ise bir ekindir. Çiftçileri sevindirmek üzere filiz verir, onu güçlendirir, kalınlaşır ve kendi sapları üzerinde durur. Onlar müminler yüzünden, kafirler öfkeden kahrolsunlar diye böyle olmuştur. Onlar arasından iman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara Allah bir bağışlama ve büyük bir ödül vaat etmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Fetih Suresi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Doğan Temiz. Kamer Suresi 1-22. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Vakit yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görseler, hemen yüz çevirip, bu öteden beri bilinen bir sihir derler. Hep yalan saydılar ve kişisel arzularına uydular. Oysa her iş yerli yerindedir. Andolsun ki onlara tuttukları yoldan vazgeçirecek nice haberler geldi. Eksiksiz bir hikmet. Ama uyarılar fayda vermiyor. Öyleyse sen de onlardan yüz çevir. Çağırıcının görülmedik, bilinmedik bir şeye çağırdığı günde, gözlerini korku bürümüş halde kabirlerinden çıkıp etrafa yayılmış çekirgeler gibi o çağırıcıya doğru koşarlar. İnkarcılar, bu gerçekten zor bir gün derler. Bunlardan önce Nuh'un kavmi de peygamberlerini yalancılıkla itham etmişti. O kulumuzu yalancı saydılar. Delinin biri dediler. Ve o görevinden alıkondu. Bunun üzerine Nuh, artık yenik düştüm. Yardımını esirgeme diye Rabbine yalvardı. Hemen göğün kapılarını bardaktan boşanırcasına inen bir yağmura açtık. Yerden de sular fışkırttık. Derken sular önceden belirlenmiş bir iş için birleşti. Onu tahtalar ve mıhlarla yapılmış gemide taşıdık. Gözetim ve korumamız altında akıp gidiyordu. Kendisine inanılmamış olan o kulumuza bir mükafat olmak üzere. Andolsun bunu bir ibret levhası olarak bıraktık. İbret alacak yok mu? Azabım ve uyarılarım nasılmış görün. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Ad kavmi de peygamberlerini yalancılıkla itham etti. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Onların üzerine bitmek bilmeyen o kara günde şiddetli bir kasırga gönderdik. İnsanları sökülmüş hurma kütükleri gibi çekip alıyordu. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Ali Keleş. Ahzab Suresi 59 ila 68. ayeti kerime.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle. Dış giysilerini üzerlerine bürünsünler. Bu, tanınıp rahatsız edilmemeleri için en uygun olanıdır. Allah ziyadesiyle bağışlamakta ve çok esirgemektedir. Münafıklar, kalplerinde çürüklük bulunanlar ve Medine'de asılsız haber yayanlar yaptıklarına son vermezlerse seni onların üzerine sevk edeceğiz. O zaman seninle beraber orada fazla oturamayacaklar. Allah'ın rahmetinden uzaklaşmış olarak nerede bulunsalar yakalanıp öldürülecekler. Bu Allah'ın daha önce gelip geçenler hakkında koyduğu kanundur. Allah'ın kanununda asla bir değişme bulamayacaksın. İnsanlar senden kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Bunun bilgisi yalnızca Allah katındadır de. Nereden bileceksin? Belki de kıyamet yakında olacak. Allah inkarcıları lanetlemiş, onlara çok yakıcı bir ateş hazırlamıştır. Orada hiçbir koruyucu ve yardımcı bulamadan ebedi olarak kalacaklardır. Yüzleri ateşe çevrildiği gün, keşke Allah'a itaat etseydik, Resulü dinleseydik diyecekler ve ekleyecekler. Rabbimiz, biz efendilerimizi ve büyüklerimizi dinledik. Onlar da bizi yoldan saptırdılar. Rabbimiz, onlara iki kat azap ver ve onları ağır bir şekilde lanetle.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Serlevha Ayetler. Nisa Suresi 17. Ayet.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kabul edeceği tövbe, ancak bilmeden kötülük edip de sonra tezelden pişmanlık getirenlerin tövbesidir. İşte Allah bunların tövbesini kabul eder. Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Allah'ın kabul edeceği tövbe. Aslında akıl ve irademizi kullanarak kötülüklerden uzak durmamız gerekirken, zaman zaman günahlar işleyebilmekteyiz. Rabbimiz ise bizi hemen cezalandırmamakta, tövbe etmek için süre vermektedir. Bu sayfadaki ayetlerde Yüce Allah, gerçek bir tövbe için bazı şartların bulunduğunu bildirmektedir. Tövbenin samimi şekilde yapılmış olması, günahtan pişman olunması ve bir daha aynı günahı işlememeye karar verilmiş olması gerekir. Yoksa aynı günahı yeniden işlemeyi düşünen kişinin tövbesi kabul olmadığı gibi, ölmeden önceki son nefeste yapılan tövbe de kabul olmaz. Bu ayetten almamız gereken mesaj, gerekli şartları taşıyan samimi bir tövbe, işlenen günahın silinmesine vesile olur.

Hazreti Peygamber ümmetiyle birlikte Allah Teala'nın huzuruna hep birlikte duracakları Medine'nin ilk mabedini inşa etmişti. Ancak hala namaz vaktinin geldiğini bildirecek ve inananların bir araya gelmelerini sağlayacak bir çağrı vasıtaları yoktu. Namaz vakitlerinin geldiğini ve Rabbin evinde toplanılacağını haber vermek üzere sahabeden bazıları diğer din mensuplarının ibadete çağrı vasıtalarını kullanmayı teklif ettiler. Kimisi çan çalabiliriz derken, kimisi boynuz şeklindeki bir boru ile çağrıda bulunalım diyordu. Kimisi ateş yakmayı ve bunu namaza davet işareti olarak kullanmayı bile gündeme getirmişti. Nitekim sahabenin namaz vakitlerinde bayrak dikme teklifiyle geldiği ama bunun da namaza çağrı için layık görülmediği toplantıdan düşünceli ve üzgün ayrılan Efendimizin üzüntüsünü yüreğinde hisseden birisi vardı. Abdullah bin Zeyd. O da üzgün ve düşünceliydi eve vardığında. Ailesinin yemek davetine Resulullah'ın namaza çağrı için üzüntülü halini gördükten sonra bir şey yiyemeyeceği karşılığını verdi ve hemen yatağına yattı. Abdullah bin Zeyd uykusundan sevinçten yüreği yerinden fırlayacak gibi uyandı ve sabahı beklemeden alacakaranlıkta namazdan önce Efendimizin yanına koştu ve ona "Ey Allah'ın Resulü, ben rüyada elinde çan olan bir adama, ey Allah'ın kulu, bu çanı bana satmaz mısın?" dedim. "Onu ne yapacaksın?" dedi. "Onunla insanları namaza çağıracağız," dedim. "Sana bundan daha iyisini göstereyim mi?" dedi. Ben de ona "Tabii," dedim ve bana ezanı öğretti. Dedikten sonra ezanın lafızları dudaklarından dökülmeye başladı. Sonra Abdullah radıyallahu anh rüyasında gördüğü yeşil elbiseli kişinin namaza başlarken aynen ezanın sözlerini tekrar etmesini, hayal el felahtan sonra da iki defa kadikamet salah ifadesini ilave etmesini söylediğini de anlattı. Bunun üzerine Efendimiz Abdullah bin Zeyd'e "Bu kesinlikle hak bir rüyadır. Hemen Bilal'le beraber kalk. Çünkü onun sesi seninkinden daha gür ve güzeldir. Sana söylenenleri ona da öğret de bu şekilde namaza çağırsın," buyurdular.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Mithat Damar. Nuh Suresi 21 ila 28. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nuh, Rabbim dedi. Doğrusu bunlar beni dinlemediler. Malı ve çocuğu kendi ziyanını arttırmaktan başka bir şeye yaramayan kimseye uydular. Onlar çok büyük tuzaklar kurdular. Dediler ki, sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele Vet'ten, Suva'dan, Yegus'tan, Yevuk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin. Gerçekten de birçoklarını saptırdılar. Rabbim, sen de artık bu zalimlerin şaşkınlıklarını arttır. Günahları yüzünden tufanda boğuldular. Ardından ateşe atıldılar. Kendilerini Allah'a karşı koruyacak yardımcılar da bulamadılar. Nuh, Rabbim dedi. Yeryüzünde inkarcılardan hiç kimseyi sağ bırakma. Sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar. Günahkar, nankör nesillerden başkasını da yetiştirmezler. Rabbim, beni, annemi, babamı, inanmış olarak evlendirmeyi,

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizin dostunuz ancak Allah'tır, Resulüdür ve Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekatı veren müminlerdir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Gerçek dostlarımız Allah ve Resulü ile müminlerdir. Müslümanlar iman ve teslimiyet üzere Allah'a bağlıdırlar. Allah ve Allah'ın elçisi Hazreti Muhammed, Müslümanların gerçek dost ve velileridir. Diğer Müslümanlar da onlar için gerçek dost ve velidirler. Bunlardan başkası gerçek dost edinilmemelidir. Müslümanlar namaza devam ederler, huşuyla namaz kılarlar, malı arıtan ve arttıran zekatlarını verirler. Bu ayetten almamız gereken ilk mesaj, Müslüman hakiki dostunu iyi bilmeli ve belirlemelidir. Bir diğer mesajsa, sahte dost edinme tehlikesine karşı dikkat edilmelidir.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Lokman Aktepe. Fussilet Suresi 39 ila 44. ayeti kerimeler.

0: Şimdi. Sadakallahu'l-azim.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onun işaretlerinden biri de şudur. Sen arzı ölmüş gibi kupkuru görürsün. Ama üzerine yağmur indirdiğimizde toprak canlanıp kabarır. Ona can veren elbette ölülere de can verir. O her şeye kadirdir.

Ayetlerimiz konusunda gerçekten sapanlar bizden gizlenemezler. Bu durumda ateşe atılan mı daha iyidir, yoksa kıyamet günü huzurumuza güvenle gelen mi? İstediğinizi yapın. O yaptıklarınızı kuşkusuz görmektedir. Bu uyarıcı kitap kendilerine geldiğinde onu inkar edenler cezalarını görecekler. O gerçekten çok değerli bir kitaptır. Asılsız bir şey ona ne önünden ne arkasından yaklaşabilir. O hikmet sahibi, övgüye layık olan Allah katından indirilmiştir. Sana senden önceki peygamberler için söylenenden farklı bir şey söylenmemektedir. Gerçekten Rabbin hem mağfiret sahibidir hem de onun çok yakıcı bir azabı vardır. Şayet biz onu yabancı dilde okunan bir kitap olarak indirseydik, mutlaka şöyle diyeceklerdi. Ayetlerinin açık seçik anlaşılır olması gerekmez miydi? Bir araba, yabancı dilden bir kitap öyle mi? De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır. İnanmayanlara gelince, onların kulaklarında bir sağırlık vardır. Kur'an onlara kapalıdır. Sanki onlara çok uzaktan sesleniliyor. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Ercan Çakıroğlu. Haşr Suresi 18 ila 24. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ey iman edenler! Allah'a itaatsizlikten sakının. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın. Evet, Allah'a itaatsizlikten sakının. Şüphesiz Allah, yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Allah'ı unutan, bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar gerçekten yoldan çıkmışlardır. Cehennemliklerle cennetlikler bir değildir. Muratlarına erecek olanlar ancak cennetliklerdir. Şayet biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirmiş olsaydık, onu Allah korkusundan titremiş ve paramparça olmuş görürdün. İşte bu misalleri insanlar düşünsünler diye veriyoruz. O, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Duyular ve akılla idrak edilemeyeni de edileni de bilir. O Rahman'dır, Rahim'dir. O, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Egemenliğin mutlak sahibidir. Her türlü eksiklikten uzaktır. Esenlik verendir, güven sağlayan ve kendisine güvenilendir. Görüp gözeten ve yönetendir, üstündür. İradesine sınır yoktur. Büyüklükte eşi olmayandır. Allah, onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamıyla münezzehtir. O, takdir ettiği gibi yaratan, canlıları örneği olmadan var eden, biçim ve özellik veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerdekiler ve yerdekiler hep O'nu tesbih ederler. O üstündür, hikmet sahibidir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Mustafa Giden. Kıyamet Suresi 1-40. Ayet-i Kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sandıkları gibi değil, kıyamet gününe yemin ederim. Öyle değil, kendini kınayan nefse yemin ederim. İnsan, kemiklerini toplayıp birleştiremeyeceğimizi mi sanıyor? Evet, parmaklarına varıncaya kadar yeniden yapmaya gücümüz yeter. Fakat insanoğlu önündeki zaman içinde de günah işlemeye bugünden istekli durur. Kıyamet günü ne zamanmış diye soruyor. Göz dehşetle açıldığı, ay tutulduğu, güneşle ay birleştirildiği zaman. İşte o gün insan kaçacak yer var mı diyecektir. Hayır, sığınacak bir yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. O gün insana yaptığı ve yapmadığı her şey hakkında bilgi verilecektir. Artık insan mazeretlerini sayıp dökse de kendine kendisi tanıktır. Vahyi tam alma telaşı yüzünden dilini kımıldatma. Onu zihninde toplayıp okumanı sağlama işi bize aittir. O halde onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et. Sonra onu anlatmak elbette bize aittir. Hayır ey insanlar! Doğrusu siz çabucak gelip geçeni seviyorsunuz. Ahireti ise bir yana bırakıyorsunuz. Oysa o gün bir kısım yüzler Rablerine bakarak mutlulukla parıldayacaktır. Bir kısım yüzler ise o gün insanın belini kıracak bir felaketi sezerek sararıp solacaktır. Hayır, artık çok geç. Can boğaza gelip dayandığında, yok mu bir şifacı dendiğinde, hasta bunun beklenen ayrılış olduğunu anladığında ve bacaklar birbirine dolaştığında, işte o gün sevk edilen yer sadece Rabbinin huzurudur. Vaktiyle o Hakk'a inanmamış, namaz da kılmamıştı. Aksine inkar etmiş, Hak'tan yüz çevirmişti. Sonra da çalım sata sata yürüyüp yandaşlarına gitmişti. Ey insan! Acı sonun yaklaştıkça yaklaşıyor. Evet, o sana yaklaştıkça yaklaşıyor. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır? O akıtılan meniden bir damlacık sperm değil miydi? Sonra o alaka, rahime tutunmuş embriyo olmuş, derken Allah onu yaratıp şekillendirmiş. Ondan iki eşi, erkek ve dişiyi yaratmıştır. Peki bütün bunları yapan ölüleri diriltemez mi? Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Serlevha Ayetler. Yunus Suresi 107. Ayet.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, onu yine ondan başka giderecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse, onun keremini geri çevirecek de yoktur. O hayrını kullarından dilediğine eriştirir. Ve o bağışlayandır, esirgiyendir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Olduran O'dur. Bir önceki ayette Allah'tan başka hiçbir şeye kul olunmaması gerektiği emredilmişti. Ayrıca Allah'ın dışında kendisine kul olunan hiçbir varlığın kişiye fayda ya da zararının olmayacağı da haber verilmişti. Bu ayetse Allah'ın kudretinin her şeyin üstünde olduğunu ve O dilemeden hiçbir şeyin gerçekleşmeyeceğini ortaya koymaktadır. O halde biz biliriz ki Allah'tan başka ilah yoktur. Biliriz ki başımıza gelen bir musibeti giderecek olan yalnız O'dur. Ve yine biliriz ki bize iyilik ve güzelliği nasip edecek olan da O'dur. Bu ayetten almamız gereken ilk mesaj, mümin Allah'ın izni olmadan hiçbir şeyin gerçekleşmeyeceğini bilir. Bir diğer mesajsa, mümin elinden geleni yapar, ondan sonra da Allah'ın takdirine boyun eğer.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Davut Kaya. Araf Suresi 199 ila 205. ayetler.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kolaylığı seç, iyi olanı emret, cahillere aldırma. Eğer şeytandan bir fitleme seni dürtüklerse, hemen Allah'a sığın. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Takva sahipleri, içlerine şeytandan gelen bir saptırıcı fikir doğduğunda, onu düşünüp hemen gerçeği görürler. Şeytan dostları, müşrikler, onları azgınlığa sürükler. Sonra ellerinden geleni atlarına komazlar. Sen onlara bir mucize getirmediğin vakit, onu da derleyip toplasaydın ya derler. De ki, ben sadece Rabbimden bana vahyedilene uyarım. İşte bu Kur'an Rabbinizden gelen kanıtlardır. İnanan bir topluluk için hidayettir, rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve sessiz durun ki rahmete nail olasınız. Kendi kendine yalvararak ve ürpererek alçak sesle sabah akşam Rabbini zikret, gafillerden olma.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hem ne diye beni yaratan ve sizin de dönüp kendisine varacağınız Allah'a kulluk etmeyeyim ki? Azim olan Allah doğru söyledi. Bir insanın en kutlu tercihi Allah'a kulluktur. Yaratan, yediren, içiren, dualarımıza karşılık veren, tüm dertlerimize deva olan Allah'a kul olmaktır. Yaratılışımızdaki o temiz benliği korumak, kula kul olmak yerine her şeyin sahibi olan Allah'a kulluğu tercih etmektir. İnsanoğlu haykırmalı imanını hiç çekinmeden ve gereğince yaşamalı kulluğunu Allah için. Bozmamalı ahdini, uymamalı şeytana, kapılmamalı dünyanın zevk ve sefasına. Unutmamalı kendini, yaratılışını ve dünyaya geliş gayesini, tanımalı, hatırlamalı her daim Rabbini. Her şeyin fani olduğunun farkında olmalı. Rabbimiz katında geçer akçenin sadece salih ameller olduğunu bilmeli insan. Rabbine kul olmalı insan. Allah'a kul olabilmek için kalbimizi, aklımızı, gözümüzü, kulağımızı vahyin mesajına açık tutmamız gerekiyor. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem bizim için hayattaki en güzel örnek olduğunu bilmemiz ve onun izinden gitmemiz gerekiyor. Rabbimizin emir ve yasaklarına boyun eğmek, rızasına erdirecek hayırlı işler yapmak gerekiyor. Sahip olduğumuz varlıklara, elimizdeki nimetlere şükretmek gerekiyor. İyi bir insan, iyi bir mümin, istikamet sahibi dürüst bir kul olmak gerekiyor. Takvayı kuşanmak, dürüst ve iyi insanlarla yol almak, erdemli bir hayatın öznesi olmak gerekiyor. Her türlü şirkten, ikiyüzlülükten, kötü ahlaktan kendimizi ve çevremizi korumamız gerekiyor. Şeytana ve ordularına, nefsin doyumsuz istek ve arzularına dur diyebilmek gerekiyor. Haddimizi bilmek gerekiyor. Allah'a kulluğun önündeki engellerden, kibirden, inattan, nefsi ilahlaştırmaktan, kullukta gevşemeye sebep olacak kişi ve davranışlardan uzak durmak gerekiyor. Hem bu dünyada hem ahirette bizleri utandıracak söz ve davranışlardan kaçınmak gerekiyor. Rabbimiz her konuda kuluna yeterlidir. Faydasız ve boş arayışlardan kaçınmak gerekiyor. Helal ve temiz nimetler sayılamayacak kadar çoktur. Onlarla yetinmek ve daha güzeli olan cennet nimetlerine talip olmak, haramlardan kaçınmak, cehennem azabından korkmak gerekiyor. Sonra pişman olup feryat etmek yerine, şimdiden ihlas ve samimiyetle Rabbimize yönelmek gerekiyor. Abdestle, zikirle, tevbe ve istiğfarla, maddi ve manevi olarak arınmak gerekiyor. Kur'an'a ve namaza sımsıkı sarılmak gerekiyor. Oruca devam etmek, zekatı ihmal etmemek, hayır hasenatımızı çoğaltmak, muhtacın, mağdurun, yetimin ve mazlumun yanında yer almak, iyiliklerimizi artırmada yarış içinde olmak gerekiyor. Rabbimize kulluğun kıymetini anlamak için cehennem ehlinin pişmanlıklarını dile getiren şu ayeti kerimelere canı gönülden kulak vermek gerekiyor. Sizi cehenneme ne soktu? Onlar şöyle derler. Biz namaz kılanlardan değildik, yoksula yedirmezdik. Batıla dalanlarla birlikte biz de dalardık. Ceza gününü de yalanlıyorduk. Nihayet ölüm bize gelip çattı. Rabbimiz dosdoğru yol üzere yürüyüşümüzü daim eylesin. Sonumuzu hayır eylesin. Ne mutlu Allah'a kullukta gerçek hürriyeti bulanlara. Ne mutlu Allah'a hakkıyla kul olanlara.
2: Kırk ayette ibadet.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Sefa Taşkesenlioğlu. Mü'minun Suresi 1 ila 11 ve Mutaffifin Suresi 22 ila 28. ayetler.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

0: Dostlar, kim bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır. Yine onlar ki, emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler. Onlar ki, namazlarını kılmaya devam ederler. İşte bunlar, varis olanların ta kendileridir. Onlar, Firdevs cennetlerine varis olurlar. Onlar orada ebedi kalacaklardır.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İyiler elbette nimet içindedirler. Koltuklar üzerinde oturup seyrederler. İlahi lütufların sevincini yüzlerinden okursun. Onlara mühürlenmiş, mührü de misk olan nefis bir içki sunulur. Yarışanlar işte bunlar için yarışsınlar. O içkinin karışımı tesnimden, yani Allah'a yakın olanların içecekleri bir kaynaktandır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Birden bize. Hazırlayan Doktor Sema Çelen. Seslendiren İbrahim Bildir.
2: Ali İmran Suresi. Ali İmran Suresi, sayfa ve ayet sayısı bakımından Kur'an-ı Kerim'in en uzun üçüncü suresidir. 200 ayetten oluşur. Musaf'ta Fatiha ve Bakara'dan sonra üçüncü sure olarak 27 sayfa halinde yer almaktadır. Sure adını 33. ayette geçen İmran ailesi ifadesinden almıştır. Allah birbirinden gelme nesiller olarak Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini seçip alemlere, bütün yaratılmışlara üstün kıldı. Buyurulan ayette Hazreti Meryem'in babası olan İmran'ın soyu peygamberlerle birlikte anılmıştır. Böylece babasız dünyaya gönderilmesi bir mucize olan Hazreti İsa'nın annesinin ve dedesinin peygamberler soyundan geldiğine işaret edilmiştir. Sureye adını veren kelimelerden al, aile, sülale, akraba ve hanedan demektir. İmran'sa özel isimdir. Hazreti Peygamber Ali İmran suresine Bakara suresiyle birlikte Zehravan, yani iki çiçek adını vermiştir. Hicretin 3. yılında Uhud Savaşı'ndan sonra nazil olmaya başlayan surenin tamamlanması Hicretin 9. yılına kadar sürmüştür. Ali İmran suresi de Bakara suresinde olduğu gibi Elif, Lam ve Mim harflerinden oluşan huruf-u mukatta ile başlar. Aslında Mekki surelerde görülen bu özellik Medeni surelerden yalnızca Bakara ve Ali İmran'da mevcuttur. Hristiyan Necran heyetinin Medine'ye gelerek Hazreti Peygamber'le Hazreti İsa'nın ilahlığı konusunda tartışmaları surenin nüzul sebepleri arasında sayılır. Allah Resulü, Hazreti İsa hakkında hakikatleri kabul etmemekte direnen bu heyeti Allah'ın emriyle lanetleşmeye çağırmış, karşı taraf aslında kabul ettikleri bu teklifi yerine getirmeden şehri terk etmiştir. Mübahele ayeti diye anılan bu ayette Yüce Allah, sana gelen bu bilgiden sonra her kim bu konuda seninle tartışmaya kalkışırsa de ki, gelin çocuklarımızı ve çocuklarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım. Sonra da Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun diye dua edelim. Buyurmuş, muhataplar Hazreti Muhammed'in son peygamber olduğunu anladıkları için başlarına geleceklerden korkmuş, bu çağrıya olumlu karşılık vermekten kaçınmış.

0: ayetlerdir. Bakara suresinde kendilerine kitap verilen ümmetlerden Yahudilere ait olaylara değinilmişti. Ali İmran suresinde yine aynı topluluktan söz edilmekte, bu sefer kendilerine gönderilen İsa peygamberle ilgili ortaya attıkları iftiralar kesin delillerle reddedilmekte, özellikle Hazreti İsa ve Hazreti Meryem hakkındaki iddialarına cevap verilmektedir. Sure, Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında gerçekleşen Uhud Savaşı'ndan ve münafıkların bu savaş nedeniyle müminlerin azmini kırma gayretlerinden geniş ölçüde bahseder. Ali İmran suresinde ismi geçen peygamberler ve anılan özellikleri şunlardır. Hazreti Zekeriya, İsrailoğullarına gönderilmiş son peygamberlerden olan Hazreti Zekeriya Kudüs'te yaşıyordu. Sureye adı verilen İmran onun akrabasıydı. İmran'ın eşi hamileyken çocuğun erkek olacağını umarak onu Beytül Makdis'e adamıştı. Bu uygulama o dönemde Allah'a kulluk amacıyla yapılırdı ve mabede yalnızca erkek çocuklar adanırdı. Oysa İmran'ın eşi bir kız bebek dünyaya getirmişti. Ali İmran suresinde annesi tarafından Meryem ismi verilen bu bebeğin mabede kabul edildiği 37. ayette şu ifadelerle anlatılır. Bunun üzerine Rabbi ona hüsnü kabul gösterdi ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu yere, mabetteki odaya her girdiğinde yanında yeni bir rızık bulur ve "Ey Meryem, bu sana nereden?" diye sorar. O da Allah tarafından cevabını verirdi. Kuşkusuz Allah, dilediğine sayısız rızık verir. Hazreti Zekeriya, bebek Meryem'in halasının eşiydi ve büyüyünceye kadar onun ihtiyaçlarını gidermek üzere mabette Meryem için yapılan kısma sadece o girip çıkmış, Allah'ın Hazreti Meryem'e ikramını gördükçe ihtiyar yaşına rağmen daha önce bir evladı olmayan peygamber, "Rabbim, bana tarafından temiz bir nesil ihsan eyle, kuşkusuz sen duayı işitmektesin" diyerek Allah'tan bir evlat talebinde bulunmuştur. Hazreti Zekeriya'nın duasını kabul eden Allah, ona müjdeci melekler gönderir. O mabette durmuş namaz kılarken melekler ona şöyle seslendiler: "Allah'ın bir kelimesini, Hazreti İsa'yı tasdik edici, efendi, iffetli ve salih kullardan bir peygamber olarak Yahya'yı Allah sana müjdeliyor." Ali İmran suresi 39. ayet. Bir bebeğinin olacağını öğrenen Zekeriya peygamber bunun gerçek olduğuna dair Allah'tan bir işaret ister. Buna karşılık Yüce Allah, "Senin için işaret, insanlara 3 gün ancak işaretle konuşmandır. Rabbini çok an, sabah akşam tesbih et" buyurur. Ali İmran suresi 41. ayet. Hazreti İbrahim. Ali İmran suresinde Hazreti İbrahim'den ilk olarak hakkında bilgi sahibi olmadıkları konular üzerinde tartışan ehli kitabın kınandığı ayetlerde söz edilmektedir. Surenin nüzul sebebi olarak zikredilen Hristiyan Necran heyeti Medine'ye geldiğinde Yahudi bilginlerle Allah Resulü'nün huzurunda tartışmışlar. Yahudiler Hazreti İbrahim'in Yahudi olduğunu, Hristiyanlarsa onun Hristiyan olduğunu iddia etmişlerdi. Onların bu yakışıksız tavrı üzerine şu ayetler nazil olmuştur. "Ey ehli kitap! İbrahim hakkında niçin tartışırsınız? Oysa Tevrat da, İncil de kesinlikle ondan sonra indirildi. Hiç düşünmüyor musunuz? İşte siz böylesiniz. Hadi hakkında bilginiz olan konuda tartıştınız. Fakat hiç bilgi sahibi olmadığınız bir konuda niçin tartışıyorsunuz? Oysa Allah bilir, siz bilmezsiniz. İbrahim ne Yahudi ne Hristiyandı. Bilakis o tek Allah'a inanıp boyun eğmiş birisiydi. Müşriklerden de değildi. Doğrusu insanların İbrahim'e en yakın olanı, ona tabi olanlar, şu peygamber Hazreti Muhammed ve iman edenlerdir. Allah da müminlerin dostudur." Ali İmran suresi 65 ila 68. ayetler. Surede Yahudilerin Hazreti İbrahim'e uymaları emredilmekte, de ki, Allah doğruyu söylemiştir. Öyleyse hanif olan İbrahim'in dinine uyunuz. O müşriklerden değildi. Ayetiyle Allah'ın haram kılmadığı şeylerin kendilerine haram olduğunu söyleyerek Allah hakkında yalan uyduran bu insanlar kınanmaktadır. Ayette geçen İbrahim'in dinine uyunuz ifadesiyle Yahudilerin Hazreti Muhammed'e tabi olmaları emredilmiştir. Bu da onun getirdiği dinle Hazreti İbrahim'in getirdiği din arasında fark olmadığını göstermektedir. Hazreti İsa. Ali İmran suresinde Hazreti İsa'nın doğumu ve salih kişilerden olacağı annesi Hazreti Meryem'e müjdelenir. Rabbin ona yazmayı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Ayetiyle peygamberliğine işaret edilir, ona verilecek üstünlüklerden söz edilir. Ali İmran suresi 48. ayet. Surede Hazreti İsa'nın İsrailoğullarına peygamberliğini ilan edişi, Tevrat'ı tasdik ettiği, kendisini inkar edenlere karşı yardımcılar aradığı, havarilerin ona destek oluşu, onu öldürmek isteyenlerin tuzağını Allah'ın boşa çıkaracağı, inkarcıların ona zarar veremeyeceği bildirilir. Ey İsa! Ben seni vefat ettireceğim. Seni katıma yükselteceğim. Seni o inkarcılardan arındıracağım. Ve sana tabi olanları kıyamet gününe kadar inkar edenlerden üstün kılacağım. İsa'nın tanrılığını iddia edenlere Allah bu surede açık bir cevap vermiştir. Allah nezdinde İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan var etti. Sonra ona ol dedi ve oluverdi. Ali İmran suresi 55. ayet. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ali İmran suresi 84. ayette son peygamber olan Hazreti Muhammed'den önceki peygamberlerden bir kısmına atıf yapılmış ve diğer peygamberler gibi sevgili peygamberimizin de nübüvvet zincirinin bir parçası ve gerçek bir peygamber olduğu belirtilmiştir. De ki, biz Allah'a ve bize indirilene, keza İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilenlere, yine Musa, İsa ve bütün peygamberlere Rableri tarafından verilenlere iman ettik. Onlar arasında ayrım yapmayız ve biz ona teslim olmuşuzdur. 144. ayette ise bizzat adı zikredilerek, Muhammed yalnızca bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçti. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geri dönecek misiniz? Buyurularak, önceki peygamberler gibi onun da ölümlü olduğu hatırlatılmıştır. Ali İmran suresinde sözü geçen emir ve yasaklar şunlardır. Sure, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetini ispat eden ayetlerin yanı sıra ona itaati emreden ayetleri içerir. Gitmeye gücü yetenin o evi ziyaret etmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır ayetinde hacca gitmenin farziyetinden söz edilmiştir. Ali İmran suresi 97. ayet. İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Ayeti inananlara hakkı davetin bir görev olarak Allah tarafından verildiğini göstermektedir. Ali İmran suresi 104. ayet. Yine iman edenlerin Allah ve Resulüne inanmayan kimseleri sırdaş edinmemeleri emredilmekte, onların kötülüğünden korunmak için bunun şart olduğu bildirilmektedir. Ey iman edenler! Sizden olmayanları sırdaş edinmeyin. Onlar size kötülük yapmaktan geri durmazlar. Sıkıntıya düşmenizi isterler. Onların ağızlarından nefret taşmaktadır. Kalplerinin gizlediği ise daha büyüktür. Gerçekten size delilleri açıklamışızdır. Eğer düşünüyorsanız. Ali İmran suresi 118. ayet. Surede Ayrıca faizle ilgili Araplar arasında görülen bir uygulamaya dikkat çekilerek onun her türlüsünden vazgeçilmesi emredilmiştir. Ali İmran suresinin fazileti, Bakara ve Ali İmran sureleri onları okuyup gereğiyle amel edenleri kıyamet günü ateşten koruyacaktır hadisinde dile getirilmiştir.
1: Birden Bize. Hazırlayan Doktor Sema Çelen. Seslendiren İbrahim Bildir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Hazreti Nuh aleyhisselam ve kavmi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz Nuh'u kavmine, kendilerine elem dolu bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye peygamber olarak gönderdik. Nuh şöyle dedi: Ey kavmim! Şüphesiz ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a ibadet edin, ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vakte kadar ertelesin. Şüphesiz Allah'ın belirlediği vakit gelince ertelenemez. Keşke bilseydiniz. Nuh şöyle dedi: Ey Rabbim! Gerçekten ben kavmimi gece gündüz imana davet ettim. Fakat benim davetim ancak onların kaçışını artırdı. Kuşkusuz sen onları bağışlıyorsun diye kendilerini her davet edişimde parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, inanmakta direndiler ve büyük bir kibir gösterdiler. Nuh Suresi 1 ve 7. Ayetler. Bu ayeti kerimelerde Hazreti Nuh'un kendisinden önce gelen birçok peygamber gibi halkın ileri gelenlerini İslam'a davet ettiği ancak onların inanmadığı anlatılmaktadır. Ayrıca halkın kendilerini felakete sürükleyen kimselere tabi olduklarını ifade buyurarak onların servet ve evlatlarıyla övünen kimselere tabi olmalarını Cenab-ı Hakk'a şikayet etmektedir. Ayetlerde sadece dünyevi nimet ve ikballere önem verilmesinin, uzun vadede mutlaka manevi değerleri yok edip, toplumun temel dokusunu tahrip edeceği gerçeğine de ayrıca vurgu yapılmaktadır. Peygamberlerin ve onların varisi olan alimlerin görevi, üzerlerine düşen davet görevini eksiksiz yapmaktır. Nitekim Hazreti Nuh'un gece gündüz demeden, bütün gücüyle halkının kurtuluşu için çalıştığı, böylece sorumluluğunu yerine getirdiği bildirilmektedir. İnsanların bu daveti kabule yönelmesi ise Allah'ın hidayet etmesine bağlıdır. Hazreti Nuh'un oğlu ve hanımının iman etmelerini sağlayamaması, Peygamberimizin amcası Ebu Talib'e iman ettirmede muvaffak olamaması bunun en güzel delilidir. Hidayet ve dalalet Allah Teala'nın elindedir. İmanı olmayan veya imanının gereklerini yerine getirmeyeni, peygamber dahil kimse kurtaramaz. Zira Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: Kimi ameli geri bırakırsa, nesebi onu ahirette öne geçirmez. Bu nedenle halkımız arasında yaygın olan ''Ben hoca oğluyum, ben hacı oğluyum'' gibi sözler yersiz laflardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatıma'ya şöyle demiştir: Ey Muhammed'in kızı Fatıma! Kendini ateşten koru. Ben Allah katında sizin için hiçbir şey yapamam. Ayet-i kerimelerde insanlar iman ederlerse mutlu ve huzurlu olarak yaşayıp ölecekleri ama iman etmezlerse mutsuz ve huzursuz yaşayacakları, nihayet hayatlarının felaketlerle son bulacağı anlatılmaktadır. İman ne kadar toplumun huzur ve esenliğinin kaynağı ise, işlenen günahlar da o kadar huzur ortamının gerilemesine sebeptir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur: O ülkelerin halkı inanıp Allah'ın azabından korunsalardı, elbette üzerlerine gökten ve yerden bolluklar açardık. Fakat yalanladılar. Biz de onları kazandıklarıyla yakaladık. Hazreti Nuh'un şartlara ve kişilerin özelliklerine göre tebliğlerini açıktan veya gizli olarak sürdürdüğü bildirilmekte, böylece irşat ve tebliğde bulunan Müslümanların bu farklı davet ve tebliğ metotlarını kullanabileceklerine işaret edilmektedir. Ayrıca tebliğde muhatabı ikna ve ilzam için çeşitli deliller getirilmesi de önerilmektedir. Nitekim Hazreti Nuh, Allah'ın insanı aşama aşama yaratarak mükemmel bir varlık haline getirdiğini hatırlatıp, insanın ona minnettar olması, varlığını ve birliğini tanıyıp kulluk etmek suretiyle minnet ve şükrünü göstermesi gerektiğini ifade etmiştir.
0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Mehmet Koçyiğit. Rum Suresi 20 ila 26. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onun kanıtlarından biri sizi topraktan yaratmış olmasıdır. Sonra bir de baktınız ki çoğalarak yeryüzüne dağılmış beşer topluluğusunuz. Onlara ısınıp kaynaşasınız diye size kendi türünüzden eşler yaratıp aranıza sevgi ve şefkat duyguları yerleştirmesi de onun kanıtlarındandır. Doğrusu bunda iyi düşünen kimseler için dersler vardır. Onun kanıtlarından biri de gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olmasıdır. Kuşkusuz bunda bilenler için ibretler vardır. Gece ve gündüz uyuyabilmeniz ve Allah'ın lütfundan nasibinizi aramaya çalışmanız da onun kanıtlarındandır. Bunda dinleyen kimseler için elbette dersler vardır. Yine onun kanıtlarındandır ki korku ve ümit vermek üzere size şimşeği gösteriyor. Gökten su indirip ölümünün ardından yeryüzünü onunla canlandırıyor. Gerçekten bunda aklını kullanan kimseler için ibretler vardır. Göğün ve yerin Allah'ın buyruğu ile düzen içinde durması da onun kanıtlarındandır. Sonunda o sizi bulunduğunuz yerden bir çağırdı mı hemen çıkıverirsiniz. Göklerde ve yerde bulunanlar hep ona aittir. Hepsi ona boyun eğmiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Enes Özsoy. Zariyat Suresi 47 ila 60. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz biz genişletmekteyiz. Yeri de biz döşedik. Dolayısıyla güzel de yaptık. Her şeyden çift çift yarattık. İnceden inceye düşünesiniz diye. Peygamber şöyle dedi: şu halde Allah'a sığının. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından apaçık bir uyarıcıyım. Allah'ın yanında başka ilah edinmeyin. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından apaçık bir uyarıcıyım. İşte böyle. Kendilerinden öncekilere de hiçbir peygamber gelmemiştir ki, o bir sihirbaz veya bir mecnun demiş olmasınlar. Sanki nesiller boyu birbirlerine hep bunu tavsiye etmişler. Daha doğrusu onlar sınır tanımayan bir topluluk. Artık onlarla ilgilenme. Bundan dolayı çağrına uymadılar diye sen kınanacak değilsin. Ama alanlar için öğüt vermeye devam et. Zira öğüt inananlara fayda verir. Ben cinleri ve insanları başka değil, sırf bana kulluk etsinler diye yarattım. Onlardan bir rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istiyor değilim. Şüphesiz rızkı veren, sarsılmaz gücün sahibi olan yalnızca Allah'tır. Şu iyi bilinmeli ki, haksızlığa sapanlar için geçmişteki benzerlerinin payı gibi bir ceza payı var. Şimdi onu benden acele istemesinler. Başlarına geleceği bildirilen günden dolayı vay o inkarcıların haline. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a karşı gelmekten sakınanlara, Rabbiniz size ne indirdi diye sorulur. Onlar, hayır indirdi derler. Bu dünyada iyilik yapanlara güzel sonuçlar vardır. Ahiret yurdu daha da hayırlıdır. Allah'a karşı gelmekten sakınanların yurdu ne güzel. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Ahiret hayatının hayrından başka hayır yoktur. Peygamber Efendimiz, Mescid-i Nebevi'nin yapımı için taş taşırken, Ensar ve muhacirleri şevklendirmek için sesli bir şekilde şu ifadeleri söylüyordu. Allah'ım, ahiret hayatının hayrından başka hayır yoktur. Yani dünyada insan bazı hayırlara eriyor, nimetlere mazhar oluyor ama sonsuz ahiretteki nimetlerin yanında dünyadaki nimet ve güzellikler yok hükmündedir. Asıl iyilik ve güzellik ahiret hayatında bizleri beklemektedir. İşte bu ayet-i kerime bize bu gerçeği öğretmektedir. Bu ayetten almamız gereken mesaj, bu dünya hayatının geçici güzelliklerine aldanmayıp ahiretteki kazanımlarımıza odaklanmalıyız.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Adem Bilge Tay. Araf Suresi 54 ila 58. ayetler.
4: Euzubillahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden, geceyi durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten, güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Bilesiniz ki yaratma da buyurma da yalnız O'na aittir. Âlemlerin Rabbi olan Allah yüceler yücesidir. Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O haddi aşanları sevmez. Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkuyla ve ümitle dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. Rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderen O'dur. Nihayet o rüzgarlar ağır bir bulut yüklenince onu ölü bir memlekete sevk ederiz. Orada suyu indirir ve onunla türlü türlü meyveler çıkarırız. İşte ölüleri de böyle çıkaracağız. Herhalde bundan ibret alırsınız. Güzel memleketin bitkisi Rabbinin izniyle güzel çıkar. Kötü olandan ise faydasız üründen başka bir şey çıkmaz. İşte bir

Biz şükreden bir kavim için ayetleri böyle açıklıyoruz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Ali İmran suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Ali İmran suresi 88. ayetin tefsiri. İlk cümlede geçen ha zamirinin lanet kelimesinin yerine kullanıldığı anlayışından hareketle mealinde bu cümle ebedi olarak bu lanetin içine gömülüp gideceklerdir şeklinde tercüme edilmiştir. Bu zamirin daha önce geçmemiş olmasına rağmen cehennemi belirttiği veya laneti belirtmekle beraber onun sonucunun yani yine cehennemin kastedildiği görüşü esas alınırsa bu cümleye ebedi olarak cehennemde kalacaklardır şeklinde mana vermek gerekir. Ali İmran Suresi 89. ayetin tefsiri. İslam'da günah işleyenlere bir daha dönüşü olmayan bir yola girmiş ve tamamıyla dışlanmış insanlar olarak bakılmadığı ve Yüce Allah'ın işledikleri günahın ağırlığı ne olursa olsun kullarına karşı ne kadar bağışlayıcı ve merhametli olduğu bu ayette çok açık bir biçimde ifade edilmiştir. 86 ila 88. ayetlerde tasvir edilen günah ve cezadan sonra tevbe kapısının hala açık olduğunun belirtilmesi, Müslümanlara insanlar arası ilişkilerde de bağışlama ve hoşgörünün yaygınlaştırılmasında başkalarına örnek olma ödevini yüklemektedir. Şu var ki, büyük günahı işleyen kişilere tevbe kapısının açılması zahiren pişmanlık belirtmelerinin istenmesi demek değildir. Nitekim ayette, ''Ama bundan sonra tevbe edip kendilerini düzeltenler başka.'' buyurulmuş ve tevbenin samimi olduğunun iyi davranışlarla ortaya konması istenmiştir. Buna göre beşeri ilişkilerde de kusurlu tarafın bağışlanma ve hoş görülme beklentisi içine girerken, kendisine düşen vecibeleri ihmal etmemesi, kuru kuruya bir özür dilemeyle yetinmeyip duyduğu üzüntü ve pişmanlığı hal ve hareketleriyle ortaya koyması gerekir. Ali İmran Suresi 90. ayetin tefsiri. İnkarcılığa sapıp sonra inkarlarını daha da arttıranlar diye söz edilen kişilerin kimler olduğu hususunda farklı yorumlar yapılmıştır. Bir anlayışa göre maksat genel olarak iman ettikten sonra küfre dönenlerdir yani mürtetlerdir. Çünkü mürtedin bu hal üzere kalması, küfürde ısrar etmesi yani inkarcılığa inkarcılık eklemesi demektir. Diğer anlayışa göre burada kastedilenler küfrüne yeni bir çeşit küfür ekleyenlerdir. Bu anlayıştan hareketle ayetin iniş sebebi hakkında şu açıklamalar getirilmiştir. A. Ehli kitap Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olarak geleceğine inanıyorlar.

vardı. Fakat o Allah'ın elçisi olduğunu açıklayınca onu inkar ettiler. Daha sonra da her fırsatta ona saygısızlıkta bulunarak, getirdiği mucizeleri inkar ederek, verdikleri sözü bozarak ve müminlere tuzak kurarak küfürlerine küfür kattılar. B. Yahudiler Hazreti Musa'ya iman ediyorlardı. Fakat Hazreti İsa'yı ve İncil'i inkar ederek küfre düştüler. Daha sonra da Hazreti Muhammed'i ve Kur'an'ı inkar ederek küfürlerine küfür eklediler. C. İman edenlerden bazıları dinden dönüp Mekke'ye gittiler, sonra orada kalıp Hazreti Muhammed'in hezimetini bekleyeceklerini açıklayarak küfürlerini daha da artırdılar. D. Bir grup irtidat etti, sonra samimi olmadıkları halde İslam'a dönme isteğinde olduklarını açıkladılar. Yüce Allah onların bu iki yüzlülüğünü küfür olarak niteledi. Taberi'ye göre ayetin başı ve sonu dikkate alındığında, burada kastedilenlerin Yahudiler olduğu yorumunun daha kuvvetli olduğu anlaşılmaktadır. Önceki ayette imandan sonra küfre dönenlerin tevbe edip yola gelmeleri halinde tevbelerinin kabul edileceğinin bildirilmesine ve İslam alimleri arasında defalarca küfre dönülmüş olsa da şartlarına uygun tevbenin kabul edileceği görüşünün hakim olmasına karşılık, bu ayette küfürlerini artıranların tevbelerinin asla kabul edilmeyeceğinin ifade edilmiş olması, müfessirleri değişik yorumlara yöneltmiştir. A. Bu ayette ve 86. ayette İslam dinine düşmanlıkta aşırı gitmeleri sebebiyle kalplerine küfür mührü vurulmuş muayyen bir mürtet topluluğu kastedilmiş olup bunlara tevbe nasip olmayacağı anlaşılmaktadır. B. İnkarda ileri gidenler zaman zaman hakikate karşı direnmelerinden ötürü bir rahatsızlık duyarlar ve bu his onları bazı günahlardan ve kötülüklerden kaçınmaya sevk eder. İşte bu ayet, Allah'a içtenlikle inanıp hak yola girmedikleri sürece, ruhu inkardan arındırmayan bu tür pişmanlıklarının onları kurtaran bir tevbe yerine geçmeyeceğini haber vermektedir. C. İnkar bataklığında ısrarla ilerleyen bazı insanların yanlış tutum ve davranışları ruhlarını öylesine kuşatır ki, Kur'an'ın kalbin mühürlenmesi diye ifade ettiği noktaya varırlar. İşte bu durumda tevbeye yönelmek isteseler de psikolojik engeller sebebiyle hakkı kabule yanaşmazlar ve kabule layık bir tevbede bulunamazlar. D. Burada maksat yürekten değil sadece sözle tevbe edenlerdir. E. Burada kastedilenler önceki ayetin kapsamına girdikten yani inkara dönüşünden ötürü tevbe ettikten sonra tekrar küfre dönenler. Kabul edilmeyecek olan tevbe de önceki aşamada yapılan tevbedir. Bir başka anlatımda tekrar inkarcılığa dönüş daha evvel yapılan tevbeyi iptal etmektedir. F. Burada küfür kelimesi ölümden kinayedir. Dolayısıyla tevbelerinin kabul edilmeyeceği bildirilenlerden maksat kafir olarak ölenlerdir. G. Bu ayette kendilerinden söz edilenler, küfürlerinde ısrar edip ancak ölümle yüz yüze gelince tevbeye kalkışanlardır ki, bu tür tevbelerin kabul edilmeyeceği başka bir ayette de açıkça belirtilmiştir. H. Burada daha önce zikri geçen ehli kitaptan söz edilmektedir. Tevbeden maksat günahlardan tevbedir. Ayet onların Resulullah'ın peygamber olduğunu inkarda ısrar ettikleri sürece, günahlardan tevbe etmelerinin bir yarar sağlamayacağını bildirmektedir. Bize göre bu yorumların ilk ikisi daha makul görülmektedir. Âl-i İmrân Suresi 91. Ayet'in tefsiri. İnkar edip kafir olarak ölenlerin fidye olarak kendilerini kurtarmak için dünya dolusu altın verecek olsalar dahi böyle bir talebin kabul edilmeyeceği bildirilmektedir. Ahirette dünya malı kalmamış olacağını, ayrıca altına ve harcamasına da ihtiyaç duyulmayacağını dikkate alan müfessirler, ayeti daha çok şu iki yaklaşımdan birine göre açıklamışlardır. A. Bu kimseler dünyadayken çok büyük hayırlar yapmış olsalar ve onların sevabını karşılık olarak göstererek kendilerini kurtarmak isteseler bile bunun yararı olmayacaktır. Çünkü inkar üzere ölmeleri onların sevaplarını iptal etmiştir. B. Bu bir temsildir. Burada kurtuluş için verebilecekleri ve bilfiil sahip oldukları bir karşılıktan söz edilmemekte, böyle bir imkanları olsaydı dahi şeklinde

0: Sonraki programda buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Fatih Okumuş. Enam Suresi 46 ila 50. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

يأتيكم به. انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون.

0: أفلا تتفكرون صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ne dersiniz? Eğer Allah kulaklarınızı sağır, gözlerinizi kör eder, kalplerinizi de mühürlerse, bunları size geri verebilecek Allah'tan başka ilah kimdir? Bak delilleri nasıl açıklıyoruz. Onlar hala yüz çeviriyorlar. De ki, söyler misiniz? Size Allah'ın azabı ansızın veya açıkça gelirse, zalim toplumdan başkası mı helak olur? Biz peygamberleri ancak müjdeciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kim iman eder ve halini düzeltirse, onlara korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler. Ayetlerimizi yalan sayanlara gelince, yoldan çıkmalarından dolayı onlar azap çekeceklerdir. De ki, ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ben meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vahyolunana uyarım. De ki, hiç kör ile gören bir olur mu? Siz hiç düşünmez misiniz? Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: İlahi rahmet her şeyi kuşatmaktadır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bizim için bu dünyada da bir iyilik yaz, ahirette de. Çünkü biz sana varan doğru yola yöneldik. Allah şöyle dedi: Azabım var ya, dilediğim kimseyi ona uğratırım. Rahmetimse her şeyi kapsamıştır. Onu bana karşı gelmekten sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım. Araf Suresi 156. Ayet. Rahmet ve merhamet kelimeleri acımak, esirgemek, korumak, affetmek, bağışlamak ve nimet vermek gibi anlamlara gelen RHM kökünden gelmektedir. Mealini verdiğimiz ayette geçen rahmeti ise acınan kimseye iyilik etme sonucunu doğuran acıma hissi şeklinde tanımlayabiliriz. Buna göre rahmet kavramının kapsamında hem acıma hem de iyilik ve ikramda bulunma olduğunu öğreniyoruz. Esasen rahmet ve merhamet temelde Allah'ın sıfatı olup, inanan ve diğer canlılardaki merhamet duygusu da Allah'ın onlara rahmet veya merhametinin bir sonucudur. Allah'ın Rahman ve Rahim isimleri de rahmet kelimesinden türetilmiş olup, dünya ve ahirette bütün varlıklara olan lütuflarını ifade etmektedir. Konumuz olan ayetteki rahmetimse her şeyi kapsamıştır. Onu bana karşı gelmekten sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım şeklindeki ifadeyi İsfahani, rahmetin dünyada herkesi kuşattığını, ahirette ise yalnızca müminleri kapsayacağı şeklinde yorumlamaktadır. Bununla birlikte Allah'ın zalimler için elbette gazap ve cezasının da olacağını unutmamamız gerekir. Çünkü dünyada akla hayale gelmedik zulümler işleyen insanlara, diğer canlılara ve Allah'ın evrene koyduğu doğal dengeye zarar verenler için de Allah'ın azabı müstahaktır. Böyle olmasa zulümler karşılıksız kalır. Bu sebeple Allah ayette kullarından ancak dilediklerinin azaba maruz kalacaklarını, buna karşılık bütün mevcudatın dünyada varlık sahnesine çıkışlarından itibaren kendi rahmetinden pay aldıklarını ve liyakatlerine göre de alacaklarını bildirmiştir. Şu halde başlangıçta rahmetten pay almayan hiçbir varlık yoktur. Ancak azabı hak edenlere rahmetin ardından azap isabet edecektir. Sonuç olarak rahmet asıl, azap talidir. Nitekim En'am suresi 12. ayette "O kendi üzerine kulları için rahmeti yazmıştır" buyrularak bu hususa işaret edilmiştir. İnsan da dahil olmak üzere her varlık var olmakla rahmete mazhar olmaktadır. Fakat insan, özgür ve ahlaki varlık olarak inanç ve eylemlerinin değerine göre azabı da, rahmeti de hak edebilir. Böylece ilgili ayette Hazreti Musa'nın "Bize bu dünyada da, ahirette de iyilik yaz. Şüphesiz biz, tövbe etmiş olarak sana geldik" şeklindeki duasına karşılık Allah, "Azabıma dilediğimi uğratırım. Rahmetimse her şeyi kuşatmıştır" buyurmak suretiyle, bir yandan ona, onun ümmetinden salih kişilere geniş bir rahmet ümidi vermekle birlikte, bunun kendisi için bir zorluk olmadığını hatırlatma mahiyetinde, azabının da dikkate alınmasını istemiş, ardından da azaptan koruyup rahmete mazhariyet kazandıracak iyi hallere birkaç örnek olmak üzere, takva ehlinden olmak, zekatı vermek ve ayetlere inanmayı sürdürmek gerektiğine işaret buyurmuştur. Yüce Allah'ın rahmeti ve sevgisi daima ön planda olup, biz kullarına şefkatle ve merhametle muamele etmekte, azap etmeyi asla istememektedir. Besmele'de Allah'ın Rahman, Rahim, çok esirgeyen, çok bağışlayan, çok merhamet eden oluşunun yer alması boşuna değildir. Allah'ın güzel isimlerini gözden geçirdiğimiz zaman, bunlardan çoğunun sevgi, merhamet, bağışlama, koruma, kollama, af ve mağfiret gibi unsurlar içerdiğini görürüz. Bunun içindir ki bir hadisi kutsi'de, "Rahmetim gazabımı geride bırakmıştır" buyrularak, Allah'ın af, bağışlama, rahmet ve mağfiretinin gazap ve cezalandırmasından daha ileride olduğu ifade edilmektedir. Ancak kullar ona isyan ederek azabı kendileri hak etmektedirler. Rabbimizin merhametini anlamak, akıllı ve feraset sahibi insanlar için hiç de zor olmasa gerek. Zira Rabbimiz biz aciz kullarına rahmet ve merhametiyle muamele etmeyip, yapmış olduğumuz amellerin karşılığını anında vererek, hata ve günahlarımızdan dolayı bizleri hemen cezalandıracak olsa, perişan ve helak olur, azaba düçar oluruz. O halde Allah'ın rahmet ve merhametine layık kullar olma konusunda azami gayret göstermeli, nankörlük yapıp inat ve isyanla beyhude işler peşinde koşarak gazabına müstahak olmamalıyız. Allah cümlemizi rahmetine nail olan kullarından eylesin.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Merhabalar kıymetli Diyanet Radyoları dinleyicileri. Radyoları başında bizi dinleyen gönlünü, kalbini, kulağını Kur'an Hocası programına açan, bizlere yer veren aziz Kur'an sevdalıları. Hepinizi Kur'an Hocası programımızdan, Ankara'dan ve Diyanet Radyoları stüdyolarından en kalbi duygularımla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti hepimizin ve bütün inananların üzerine olsun. Kıymetli dostlar, bugünkü dersimizde yine Fecr suresinden okumaya devam edeceğiz. Fecr suresinin 15 ila 16. ayeti kerimelerini okuyacağız. 593. sayfanın ilk iki ayeti bunlar. Fecr suresinin 15 ila 16. ayetleri. Evet, buyurun birlikte okuyoruz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Evet, Allah kabul eylesin. İki ayet-i kerimeyi 3 defa tekrar ederek okuduk. Ayet-i kerimelerin okunuşuyla alakalı durumları yine dile getireceğiz. Bakıyoruz ilk okuduğumuz ayet. فَاَمَّا الْاِنْسَانُ derken فَاَمَّا الْاِنْسَانُ derken bakalım. فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اَمَّا kelimesinde şeddeli mim sebebiyle tutmamız var. İnsanı derken de burada da ihfa sebebiyle yine tutma yapılmalıdır.

0: zel peltek. İzâ mebtelâhu rabbuhu feekrameh. Feekramehu. Feekramehu. Kaf harfini ne ka ne de ç harfine yakın bir sesle değil, kendi sesiyle. Feekramehu ve ne'amehu feyekul. Feyekul. Kaf kalın. Evet. فيقول ربي أكرمن. Burada Rabbi ekramen derken şartlar oluştuğu için, yani uzatma ve uzatmadan sonra da hemze ayrı kelimede gelmesi itibariyle bir meddi munfasıl kuralı oluşmakta ve bu meddi munfasıl da 4 elif miktarı kadar uzatılabilmektedir. Fe yekulu rabbi ekramen. Sonunda da ekramen men nunu hunnesiyle birlikte okuyoruz. Devam ediyoruz ikinci ayete. Ve emma izâ mebtelâhu. Emma'daki tutma diğer emmalar gibidir, ancak ve emma izâ derken burada bir meddi munfasıl var yine. İzâ mebtelâhu feqadera aleyhi. Bakınız. Mebtelâhu feqadera. Feqadera kalınları inceler aralıklı olarak gelmekte. Feqadera. Evet, kalınları da burada dikkate alıyoruz.
1: Feqadera aleyhi rizqahu. Rizqahu.
0: Ra ince, kaf kalın.
1: Rizqahu. Feyekulu rabbi ehanen.
0: Feyekulu. Kaf kalın. Rabbi derken Rabbi de met var. Met harfi var. Uzatma var. Rabbi diyerek. Met harfi burada ya harfidir. Esreyi uzattırmakta. Böyle met durumundan sonra hemze geldiği için yine kelimeler de ayrı olduğu için meddi munfasıl olmaktadır. Bir kez daha okuyalım bu kısmı.

0: Tanen. Yine ne yapıyoruz? Rabbi ehanen. Farklı bir kelimeye geçtiğimiz için ses vurgusuyla da bu farklılığı hissediyor ve hissettiriyoruz. Ehanen. Ehanen. Ha burada yine bir elif miktarı uzatılmalıdır. Hiçbir zaman için uzatma sınırlarını aşmıyoruz. Uzatma miktarlarının hakkını veriyoruz. Çünkü Kur'an o şekilde indirilmiş, o şekilde okunması da istenmiştir. Evet kıymetli dostlar, bu iki ayet kelimeyi bir kez daha birlikte tekrar edelim. Buyurun.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فيقول ربي أهانن. صدق الله العظيم.
1: Evet, bugün de bize ayrılan süreyi tamamlamış olduk. Bir sonraki Kur'an hocası dersimizde yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalınız. Allah'a emanet olunuz efendim.
2: Kur'an hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Alpcan Çelik. İsra Suresi 78 ila 84. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gündüzün güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar namazı kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus nafile bir ibadet olarak da namaz kıl ki Rabbin seni övülmüş bir makama yükseltsin. Ve şöyle niyaz et: Rabbim, girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Başına bir kötülük gelince de hemen karamsarlığa düşer. De ki, herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar. Rabbiniz kimin doğru bir yol tuttuğunu çok iyi bilmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
6: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
7: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
0: Kudüs, göğe açılan kapı. Bir gece kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir. Sevgili Peygamberimizin hayatındaki önemli olaylardan biri İsra ve Miraç mucizesidir. İsra adıyla anılan gece yürüyüşü Hazreti Peygamber'in Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürülmesi, Miraç'ta oradan göklere yükseltilmesidir. İsra suresi 1. ayette sözü geçen El-Mescidül Aksa ile kastedilen Beytül Makdis, mübarek kılındığı haber verilen çevresi ise Kudüs ve civarıdır. Filistin topraklarında bulunan Kudüs şehri Hazreti Davud tarafından fethedilmiştir. Hazreti Davud'dan sonra oğlu Hazreti Süleyman, Kudüs'te muhteşem bir mabet, Mescid-i Aksa'yı yaptırmış ve Kudüs'ün çevresine duvarlar ördürmüştür. Ancak bu mabet zamanla yıkılmış, Hazreti Ömer radıyallahu anh 638 yılında şehri fethettiğinde mabedin yerinin bir çöplüğe dönüştüğünü görünce burayı temizleterek bir mescit inşa ettirmiştir. İçinde Beytül Makdis'in bulunduğu bu topraklara Kur'an-ı Kerim'de Arz-ı Mukaddes'e Mukaddes Belde, Arz-ı Mübareke, Mübarek Belde ve Mübevve-e Sıdk, iyi ve güzel bir yer denir. Allah Hazreti Davud'dan önce Hazreti Musa'nın kavmi olan İsrailoğullarına Filistin topraklarını fethetmelerini emretmiş, sözünü dinlemeyen bu kavmi 40 yıl Tih çölünde başıboş dolaşmaya mahkum etmiştir. Kur'an-ı Kerim'in özellikle medeni surelerde hayatlarından örnekler verilerek karakter yapılarını ortaya koyduğu İsrailoğulları, Ümmet-i Muhammed'in onlara benzemekten sakındırıldığı bir topluluktur. İlahi emirleri hiçe saymakla meşhur bu insanlar, Filistin topraklarında yaşayanların güçlü kuvvetli olduğunu öğrenince korkmuşlar ve Hazreti Musa'nın "Ey kavmim, Allah'ın sizin için vatan olarak yazdığı kutsal topraklara girin, sakın geri dönmeyin, sonra kaybedenlerden olursunuz" emrine "Ey Musa! Onlar orada bulundukları sürece biz oraya asla girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada oturacağız" cevabını vermişlerdir. Birçok peygamberin yaşadığı veya ziyaret ettiği bir yerdir Kudüs. Hazreti İbrahim aleyhisselam buradan bugün El Halil olarak anılan şehre gitmiş ve vefat edene kadar orada yaşamıştır. Kabri bugün aynı adla anılan mescitte Hazreti İshak, Hazreti Yakup ve Hazreti Yusuf'la birliktedir. Yüce Allah, onu da Lut'u da kurtarıp herkes için bereketli kıldığımız yere ulaştırdık ayetiyle, putlara taparak Allah'tan başka ilahlar edinen kavmine karşı çıktığı için ateşe atılan Hazreti İbrahim'i kurtardığını ve onu Lut aleyhisselamla birlikte bereketli topraklara ulaştırdığını dile getirmektedir. Tefsirler, bereketli kılınan yerin Filistin veya Beytül Makdis olduğu görüşündedir. Bu yerin kutlu ve bereketli oluşuysa, yöreye çok sayıda peygamberin gönderilmiş olması, akarsularının bol, zirai imkanlarının elverişli olmasındandır. Hazreti Zekeriya Kudüs'te peygamberken oğlu Yahya burada doğmuş, Hazreti Meryem daha doğmadan annesi tarafından Beytülmakdis'e adanmış, Hazreti İsa'yı da bu şehirde dünyaya getirmiştir. Hazreti Peygamber ve Müslümanlar Mekke döneminin tamamında ve hicretle birlikte yeni yurtları olan Medine'nin ilk yıllarında kıble Kabe'ye çevrilinceye kadar Mescid-i Aksa'ya yönelerek namaz kılmışlardır. Peygamberimizin hadisinde belirttiği üzere bu mescit, yolculuk için işaret edilen üç mescitten biridir. Sadece şu üç mescide yolculuk yapılır. Mekke'deki Mescid-i Haram, Kabe, Mescid-i Aksa ve Medine'deki benim şu mescidim. Mescid-i Aksa, Kabe'den sonra Allah'a kulluk için yapılan mescitlerin ikincisidir. Kendisine Ebu Zer radıyallahu anh tarafından sorulan, yeryüzünde inşa edilen ilk mescit hangisidir sorusuna Hazreti Peygamber, Mescid-i Haram cevabını vermiştir. Hadise göre Ebu Zer radıyallahu anh, sonra hangisi demiş, Allah Resulü Mescid-i Aksa buyurmuştur. İkisinin yapımı arasında geçen süre ise 40 yıldır. Mescid-i Aksa günümüzde harem olarak kabul edilen 144 dönümlük arazisi üzerinde Kubbetüs Sahra, Kıble Mescidi, Kadim Mescid, Mervan ve Burak mescitleriyle birlikte medreseler, şadırvanlar, kütüphane ve sebillerle açık hava müzesi görünümündedir. Batılıların Jerusalem, Müslümanların Darüsselam, selamet yurdu dedikleri bu şehir ancak İslam idaresindeyken bu özelliğini korumuş, son yüzyılda sürekli çatışmalar ve şiddet görüntüleriyle gündeme gelmiştir. Sevgili Peygamberimiz Mescid-i Aksa'ya gidip namaz kılmayı ümmetine tavsiye etmiş, eğer oraya gidemez ve içinde namaz kılamazsanız, kandillerinde yakılmak üzere zeytinyağı gönderin buyurmuştur. Zeytin bu kutsal şehirde en çok bulunan ağaçtır ve insanlar hem gıda olarak hem de elde ettikleri yağdan aydınlanmada istifade etmektedirler. Hazreti Peygamber'in aydınlatılmasını istediği mescidin bugünkü ışığı, orayı yalnız bırakmayan müminlerdir. Günümüz şartlarında bu mübarek mescidin karanlıklarda kalmasını engellemenin yolu, onu ziyaret etmek ve özgürlüğüne kavuşması için çaba göstermektir. Bu, her milletten Müslümanın sorumluluğu olmakla birlikte, atalarımızdan gelen hatıraları muhafaza bilinciyle bakıldığında, bize daha büyük bir görev düştüğü kabul edilmelidir.
7: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
6: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Mehmet Atıcı. Ankebut Suresi 56 ila 63. ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman eden kullarım! Şüphesiz ki benim arzım yeryüzü geniştir. O halde ancak bana kulluk edin. Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. İman edip salih amel işleyenler var ya, onları içinden ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz. Çalışanların mükafatı ne güzeldir. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Nice canlılar vardır ki rızıklarını taşımazlar, yiyecek biriktirmezler. Onları da sizi de Allah rızıklandırır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Andolsun eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı hizmetinize kim verdi diye soracak olsan, mutlaka Allah diyeceklerdir. O halde nasıl haktan döndürülüyorlar? Allah kullarından dilediğine bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Andolsun eğer onlara gökten yağmuru kim indirip de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti diye soracak olsan, mutlaka Allah diyeceklerdir. De ki, hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu akıllarını kullanmazlar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Diyanet Radyo'dan herkese merhaba sevgili dinleyiciler. Kur'an'ın temel konularından 22. cüzdeyiz. 22. cüzde Ashab suresinin son tarafı, Sebe ve Fatır surelerinin tamamı, Yasin suresinin de baş tarafı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konulardan ilki sorumluluklar konusudur. Ashab suresinin son tarafında müminlere bazı uyarılar bulunmakta, sorumluluklar hatırlatılmakta ve sure dağların kabul etmediği ağır yükü, sorumluluğu insanın kabul ettiğini beyan ile tamamlanmaktadır. 22. cüzün ikinci mesajına baktığımızda Allah'ın nimetleri başlığıyla karşılaşıyoruz. Sonra gelen Sebe ve Fatır sureleri hamd ile başlamakta ve sanki birbirlerinin tamamlayıcısı olduğu mesajı verilmektedir. Sebe suresinde Allah'ın nimetleri sayılmakta, en büyük nimetin risalet, peygamberin, kitabın gönderilmesi olduğu açıklanmakta, bu büyük nimeti inkar edenlerin ahirette cezalandırılacakları uyarısıyla sure tamamlanmaktadır. Bunu takip eden Fatır suresinde de Allah'ın nimetleri anlatılmaya devam etmekte, ancak şeytan ve dünya nimetlerinin aldatıcı olduğuna dikkat çekilip Allah'ın yarattığı varlıklar hatırlatılmakta ve asıl nimet sahibinin unutulmaması gerektiği açıklanmaktadır. Fatır suresi, yaptığınız yanlışlar, günahlar sebebiyle Allah hemen azap gönderseydi, yeryüzünde kimse kalmazdı. Ancak hesap belli bir süreye kadar tehir edilmektedir. Dikkat edin uyarısıyla tamamlanmaktadır. 22. cüzde 3. mesaja baktığımızda tevhid ve kulluk başlığıyla karşılaşıyoruz. Evet sevgili dinleyiciler, tevhid ve kulluk mesajında şunları görebiliriz. Bu cüzde, yani 22. cüzde Yasin suresinin baş tarafı da bulunuyor. Yasin suresinde 3 temel mesajı

0: mesaj vardır. Allah'ın uyarılarına kulak verin. Peygamberi destekleyin ve ahiret hayatını unutmayın. Surenin baş tarafında tevhide giden yolun risalet ve ahiret inancından geçtiği hatırlatılmakta, sonra örnekler üzerinden peygamberi destekleyenler ve peygamber karşıtlarının sonları, akıbetleri açıklanmaktadır. Daha sonra yeryüzünde Allah'ın kevni ayetlerine, kainattaki düzen ve yüksek sisteme dikkat çekilmekte ve insanın bu gerçekleri tefekkür edip sadece Allah'a kul olması gerektiği mesajı verilmektedir.
1: Hoşçakalın.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizden kim de Allah'a ve Resulüne itaat eder, güzel işler yaparsa, ona hak ettiği karşılığı iki kere veririz. Ayrıca onun için değerli bir nasip de hazırladık. Ey peygamber hanımları! Siz herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Eğer günahtan sakınmak istiyorsanız, sözü edalı bir tavırla söylemeyin ki, kalbinde çürüklük olan kimse ümide kapılmasın. Ayrıca düzgün söz söyleyin. Evlerinizde oturun ve daha önce cahiliye döneminde olduğu gibi açılıp saçılmayın. Namazı güzelce kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey peygamber ailesi! Allah sizi sadece günah kirlerinden arındırmak ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Hanelerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti dilinizden düşürmeyin. Allah bütün incelikleri ve gizlilikleri bilir. Her şeyden haberdardır. Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar, mümin erkekler, mümin kadınlar, ibadet ve itaat eden erkekler, ibadet ve itaat eden kadınlar, özü sözü doğru erkekler, özü sözü doğru kadınlar, sabreden erkekler, sabreden kadınlar, gönlünü ibadete vermiş erkekler, gönlünü ibadete vermiş kadınlar, Allah için yardım yapan erkekler, yardım yapan kadınlar, oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar, iffetlerini koruyan erkekler, iffetlerini koruyan kadınlar, Allah'ı çokça anan erkekler, çokça anan kadınlar, işte bunlar için Allah büyük bir ödül hazırlamıştır. Allah ve Resulü herhangi bir konuda hüküm verdiklerinde artık mümin bir erkek veya kadın için işlerinde tercih hakları yoktur. Allah'ın ve Resulünün emrine itaat etmeyenler doğru yoldan açıkça sapmışlardır. Bir zamanlar Allah'ın kendisine lütufta bulunduğu, senin de lütufkar davrandığın kişiye eşinle evlilik bağını koru, Allah'tan kork demiştin. Bunu derken Allah'ın ileride açıklayacağı bir şeyi içinde saklıyordun. Öncelikle çekinmen gereken Allah olduğu halde sen halktan çekiniyordun. Zeyd onunla evlenip ayrıldıktan sonra müminlere evlatlıklarının kendileriyle beraber olup ayrıldıkları eşleriyle evlenmeleri hususunda bir sıkıntı gelmesin diye seni o kadınla evlendirdik. Allah'ın emri elbet yerine getirilecektir. Allah'ın kendisi için takdir ve emrettiği bir şeyi yerine getirme hususunda peygamber için bir sıkıntı ve sakınca olamaz. Allah'ın hükmü değişmez kaderdir. Daha önce gelip geçen, Allah'ın vahyini insanlara ulaştıran, ondan çekinen, Allah'tan başka hiçbir kimseden çekinmeyen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Hesap sorucu olarak Allah kafidir. Muhammed sizin adamlarınızdan hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın elçisidir ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilmektedir. Ey iman edenler! Allah'ı çok çok anın. Sabah akşam O'nun yücelik ve eşsizliğini dile getirin. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için O size rahmetiyle lütufta bulunuyor. Melekleri de dua ediyor. O, müminlere karşı çok merhametlidir. Kendisine kavuştukları gün onları esenlik dileyerek selamlayacaktır ve onlar için değerli bir ödül hazırlamıştır. Ey Peygamber! Seni tanık, müjdeci, uyarıcı, izniyle Allah'a çağırıcı ve etrafını aydınlatan bir ışık olarak gönderdik. Kendileri için Allah'ın büyük bir lütfunun bulunduğunu müminlere müjdele. İnkârcılara ve ikiyüzlülere kulak asma. Onların sana verdikleri eziyete aldırma. Allah'a dayan ve güven. Güvenmek için Allah yeter. Ey iman edenler! Mümin kadınlarla evlenme akdi yapıp da sonra birleşmeden onları boşadığınızda, onlar üzerinde hesaplayıp bekleteceğiniz bir iddet hakkınız yoktur. Onları bir şeyler vererek memnun ediniz ve güzellikle boşayınız. Ey Peygamber! Mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah'ın sana ganimet olarak verdiği cariyelerini,
seninle birlikte hicret eden amca kızlarını, hala kızlarını, dayı kızlarını, teyze kızlarını sana helal kıldık. Ayrıca mümin bir kadın kendini peygambere mehirsiz olarak bağışlar, peygamber de onunla evlenmek isterse, diğer müminlere değil, sırf sana mahsus olmak üzere onu da sana helal kıldık. Müminlere eşleri ve sahip oldukları cariyeleri hakkında hangi kuralları geçerli kıldığımızı biliyoruz. Sana mahsus olanı güçlük çekmeyesin diye meşru kıldık. Allah çok bağışlayıcı, pek esirgeyicidir. Onlardan dilediğinin beraberliğini erteler, dilediğini yanına alırsın. Uzaklaştırdıklarından birini tekrar istemende senin için bir sakınca yoktur. Bu hüküm onların mutlu olmaları, üzülmemeleri ve hepsinin senin verdiğine razı olmaları için en uygun olanıdır. Allah gönüllerinizdekini bilir. Allah ilim ve hilim sahibidir. Artık bundan sonra sana kadınlar helal olmaz. Sahip olduğun cariyeler dışında kadınlarını, güzellikleri hoşuna gitse bile başka eşlerle değiştirmen de helal olmaz. Allah her şeyi görüp gözetmektedir. Ey iman edenler! Size izin verilmedikçe peygamberin evlerine girip de yemeğin hazırlanmasını beklemeyin. Fakat yemeğe çağrıldığınızda girin, yemeğinizi yiyince de hemen dağılın. Söze dalıp oturmayın. Bu davranışınız peygamberi rahatsız ediyor. Size söylemeye çekiniyor. Oysa Allah hak olanı açıklamaktan çekinmez. Peygamber hanımlarından bir şey istediğinizde onlar perde arkasındayken isteyin. Bu sizin kalplerinizin de onların kalplerinin de temiz kalması için en uygunudur. Resulullah'ı üzmeye hakkınız yoktur. Kendisinden sonra ebedi olarak eşleriyle de evlenemezsiniz. Sizin bunu yapmanız Allah katında büyük bir günahtır. Siz bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de, şurası muhakkak ki Allah her şeyi bilmektedir. Peygamber hanımlarına babaları, oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kadınları ve sahip bulundukları hizmetçileri hakkında perdesiz görüşmede bir günah yoktur. Allah'a itaatsizlikten sakının. Kuşkusuz Allah her şeye tanıktır. Allah ve melekler peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler, siz de ona salat ve selam okuyun. Allah'ı ve Resulünü incitenleri Allah dünyada ve ahirette lanetlemiş ve onlar için alçaltıcı bir ceza hazırlamıştır. Hak etmedikleri halde mümin erkek ve mümin kadınları incitenler apaçık bir bühtan ve günah yüklenmiş olmaktadırlar. Ey peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle, dış giysilerini üzerlerine bürüsünler. Bu, tanınıp rahatsız edilmemeleri için en uygun olanıdır. Allah ziyadesiyle bağışlamakta ve çok esirgemektedir. Münafıklar, kalplerinde çürüklük bulunanlar ve Medine'de asılsız haber yayanlar yaptıklarına son vermezlerse, seni onların üzerine sevk edeceğiz. O zaman seninle beraber orada fazla oturamayacaklar. Allah'ın rahmetinden uzaklaşmış olarak nerede bulunsalar yakalanıp öldürülecekler. Bu Allah'ın daha önce gelip geçenler hakkında koyduğu kanundur. Allah'ın kanununda asla bir değişme bulamayacaksın. İnsanlar senden kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Bunun bilgisi yalnızca Allah katındadır de. Nereden bileceksin? Belki de kıyamet yakında olacak. Allah inkarcıları lanetlemiş, onlara çok yakıcı bir ateş hazırlamıştır. Orada hiçbir koruyucu ve yardımcı bulamadan ebedi olarak kalacaklardır. Yüzleri ateşe çevrildiği gün, keşke Allah'a itaat etseydik, Resulü dinleseydik diyecekler ve ekleyecekler. Rabbimiz, biz efendilerimizi ve büyüklerimizi dinledik, onlar da bizi yoldan saptırdılar. Rabbimiz, onlara iki kat azap ver ve onları ağır bir şekilde lanetle. Ey iman edenler! Musa'yı incitenler gibi olmayın. Allah onun hakkında söylediklerinden uzak, tertemiz biri olduğunu ortaya koymuştu. Gerçekte o, Allah katında itibarlıydı.
Ey iman edenler! Allah'a itaatsizlikten sakının ve doğru söz söyleyin ki, Allah sizin işlerinizi düzeltsin, günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, gerçekten büyük bir kazanç elde eder. Biz emaneti göklere, yer küreye ve dağlara teklif ettik. Ama onlar bunu yüklenmek istemediler. Ondan korktular ve onu insan yüklendi. Kuşkusuz insan çok zalim, çok bilgisizdir. Böyle yaptı ki Allah, münafık erkekleri ve münafık kadınları, müşrik erkekleri ve müşrik kadınları cezalandırsın. Mümin erkeklerin ve mümin kadınların da tevbelerini kabul buyursun. Allah çok bağışlayıcı, ziyadesiyle esirgeyicidir. Sebe Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, göklerde ve yerde ne varsa hepsinin sahibi olan Allah'a mahsustur. Ahirette de hamd yalnız O'na özgüdür. Hikmetle yöneten, her şeyden haberdar olan O'dur. O yere giren ve ondan çıkan, gökten inen ve O'na yükselen her şeyi bilir. O engin merhamet sahibidir. Bağışlaması boldur. İnkar edenler bize kıyamet gelmeyecek dediler. De ki, bilakis gaybı bilen Rabbime andolsun ki O size mutlaka gelecektir. Göklerde ve yerde zerre miktarı bir şey O'nun bilgisi dışında kalamaz. Bundan daha küçük veya daha büyük hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta kayıtlı olmasın. O Allah'ın iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları mükafatlandırması için gelecektir. İşte onlar için bağışlanma ve güzel bir rızık vardır. Ayetlerimizi boşa çıkarmak için çaba harcayanlara ise en kötüsünden elem verici bir azap vardır. Kendilerine bilgi verilenler, Rabbinden sana indirilenin gerçeğin ta kendisi olduğunu ve çok güçlü, her türlü övgüye layık olan Allah'ın yolunu gösterdiğini çok iyi bilirler. İnkarcılar şöyle dediler: çürüyüp paramparça olduğunuzda yeni bir yaratılışa konu olacağınızı iddia eden bir adam gösterelim mi size? Allah hakkında yalan mı uyduruyor yoksa aklını mı yitirmiş bu? Bilakis, asıl ahirete inanmayanlar azaptadırlar ve tam bir sapkınlık içindedirler. Kendilerini her yönden kuşatan göğe ve yere bakıp düşünmezler mi? Dilesek onları yerin dibine geçirir veya gökten üzerlerine parçalar düşürürüz. Kuşkusuz bütün bunlarda Allah'a yönelen her kul için alınacak bir ders vardır. Andolsun biz Davud'a tarafımızdan müstesna bir lütufta bulunduk. Ey dağlar, onunla birlikte tesbih edin. Ey kuşlar, siz de dedik ve onun için demiri yumuşattık. Ona şöyle buyurduk: geniş zırhlar imal et. Örgüsünü ölçülü yap. Siz de ey müminler, dünya ve ahirete faydalı işler yapın. Şüphesiz ben yaptıklarınızı görmekteyim. Süleyman'ın emrine de sabahleyin bir aylık, akşamleyin bir aylık yol almakta olan rüzgarı verdik. Onun için bakır madenini eritip akıttık. Cinlerden de Rabbinin izniyle onun maiyetinde çalışanlar vardı. Onlardan kim buyruğumuzdan sapsa ona yakıcı ateşin azabını tattırırdık. Onlar Süleyman'a isteğine göre yüksek ve görkemli binalar, heykeller, havuz gibi lengerler, yerinden kalkmaz kazanlar imal ederlerdi. Ey Davud ailesi! Şükür için çaba gösterin. Kullarım arasında hakkıyla şükredenler pek azdır. Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimizde, öldüğünü ancak asasını kemiren ağaç kurdu göstermişti. Süleyman'ın cesedi yere yıkılınca ortaya çıktı ki, eğer cinler gaybı bilmiş olsalardı, o aşağılayıcı eziyete katlanıp durmazlardı. Andolsun ki oturdukları yerlerde Sebe kavmine ait büyük bir işaret vardı. Biri sağda, diğeri solda iki bahçe. Rabbinizin bahşettiği rızıktan yiyin ve ona şükredin. Ne güzel bir belde, ne bağışlayıcı bir Rab. Ama onlar yüz çevirdiler. Biz de üzerlerine arim selini gönderdik. Onların iki bahçesini acı yemişli, ılgınlı
ve birkaç da sedir ağacı bulunan iki bahçeye çevirdik. Nankörlük etmelerinden ötürü onları işte böyle cezalandırdık. Biz sadece nankörlük edenleri cezalandırırız. Bereketli kıldığımız beldelerle onlar arasında birbirini gören birçok yerleşim yeri oluşturduk ve bunlar arasında seyahati uygun konaklara ayırdık. Oralarda geceleri gündüzleri güven içinde seyahat edin dedik. Onlarsa Rabbimiz konak yerlerimizin arasını uzaklaştır dediler ve kendilerine yazık ettiler. Biz de onları darmadağın ederek ibret kıssaları haline getirdik. Kuşkusuz bunda yeterince sabretmesini ve şükretmesini bilenler için ibretler vardır. Gerçek şu ki iblis onlar hakkındaki tahminini doğrulamış oldu. Çünkü inanan bir grup hariç hep ona uymuşlardı. Oysa onlar üzerinde onun hiçbir zorlayıcı gücü yoktu. Şeytana kendine uyanları ayartma fırsatı vermemişse, sadece ahirete inananı ona şüpheyle bakandan ayırt etmemiz içindir. Rabbin her şeyi görüp gözetir. De ki, Allah'tan başka ilahi güçlere sahip sandığınız varlıkları çağırın bakalım. Onlar göklerde ve yerde zerre miktarı bir şeye sahip olmadıkları gibi, buralarda herhangi bir ortaklıkları da yoktur. Allah'ın onlardan bir destekçiye de ihtiyacı bulunmamaktadır. Allah katında onun izin verdiği kimselerden başkasının şefaati yarar sağlamaz. Sonunda kalplerinden korku giderilince, Rabbiniz ne buyurdu derler. Onlar da şu cevabı verirler. Hak olanı buyurdu. O yücedir, uludur. De ki, göklerden ve yerden size rızık veren kimdir? De ki, Allah'tır. O halde biz veya siz, iki taraftan biri ya doğru yoldadır yahut açık bir sapkınlık içindedir. De ki, bizim işlediğimiz suçlardan dolayı siz sorumlu olmayacağınız gibi, sizin yapıp ettiklerinizden ötürü de biz hesaba çekilmeyiz. De ki, Rabbimiz hepimizi bir araya getirecek. Sonra aramızda adaletle hükmünü verecektir. Haklıyı haksızdan en iyi ayıran ve her şeyi bilen O'dur. De ki, ortak diye O'nun yanına kattıklarınızı bana gösterin bakalım. Hayır, asla gösteremezsiniz. Bilakis yegane galip ve her şeyi hikmetle yöneten yalnız O Allah'tır. Biz seni sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak bütün insanlara gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu anlamıyorlar. Eğer doğru söylüyorsanız bu vaat ne zaman gerçekleşecek söyleyin bakalım diyorlar. De ki, sizin için öyle bir vakit belirlenmiştir ki, ondan ne bir an geri kalabilirsiniz ne de ileri geçebilirsiniz. İnkar edenler şöyle dediler, biz ne bu Kur'an'a inanırız ne de bundan öncekilere. Sen o zalimleri Rablerinin huzurunda tutuklanmış halde birbirlerine söz atarlarken bir görsen. Horlananlar büyüklük taslayanlara şöyle derler. Siz olmasaydınız hiç kuşkusuz biz iman ederdik. Büyüklük taslayanlar hor görülenlere, size doğru yol gösterildikten sonra sizi ondan biz mi çevirdik? Hayır günah işleyenler sizsiniz derler. Hor görülenler büyüklük taslayanlara şöyle cevap verirler. Bilakis bize Allah'ı inkar etmemizi ve ona ortaklar koşmamızı terkin ederken gece gündüz yaptığınız aldatmadan ibaretti. Sonunda azabı görünce için için yanarlar. Biz de inkarcıların boyunlarına halkalar geçiririz. Onlar ancak yapıp ettiklerinin karşılığını görürler. Biz hangi topluma bir uyarıcı göndermişsek, oranın sefahate dalmış olanları mutlaka şöyle demişlerdir. Biz sizin tebliğ ettiklerinize inanmıyoruz. Ardından şunu eklemişlerdir. Biz servet ve nüfus açısından üstünüz. Dolayısıyla azaba uğratılacaklar biz olamayız. De ki, Rabbim rızkı dilediğine bol verir, dilediğine kısar. Fakat insanların çoğu bunun hikmetini bilmezler. Sizi bize yaklaştıracak olan ne servetiniz ne evlatlarınızdır. Ama iman edip dünya ve ahirete yararlı iş yapanlar başka. Yaptıklarına karşılık onlara kat kat fazlası mükafat vardır.
ve onlar köşklerde huzur ve güven içinde yaşayacaklar. Ayetlerimizi etkisiz kılmak için çaba gösterenlerse azap içinde bırakılacaklardır. De ki, Rabbim kullarından dilediğine rızkı bol verir, dilediğine de kısar. Başkaları için ne harcarsanız Allah onun yerine yenisini verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. O gün Allah onların hepsini toplayacak ve meleklere soracak. Bunlar mıydı size tapmakta olanlar? Melekler şöyle cevap verecekler. Haşa, sen yüceler yücesisin, bizim velimiz onlar değil, sensin. Gerçekte onlar cinlere tapıyorlardı. Çoğu onlara inanmıştı. Ey tapanlar ve tapılanlar! Artık bugün birbirinize ne fayda sağlayabilirsiniz ne de zarar verebilirsiniz. Zulmedenlere şöyle diyeceğiz. Yalan sayıp durduğunuz ateşin azabını tadın bakalım. Onlara apaçık ayetlerimiz okunduğunda, bu başka değil, sizi atalarınızın taptıklarından vazgeçirmek isteyen biri demişler ve eklemişlerdi. Bu da ancak düzmece bir yalan. İnkar edenler, kendilerine hakikat ulaştığında, onun hakkında, bu besbelli bir büyüdür demişlerdi. Oysa biz onlara okuyacakları, inkarlarına dayanak yapacakları kitaplar vermemiştik ve senden önce onlara uyarıcı da göndermemiştik. Onlardan öncekiler de ilahi bildirimleri yalan saymışlardı. Bunlar, şimdikiler, onlara verdiklerimizin onda birine bile ulaşamadılar. Buna rağmen onlar peygamberlerimi yalancılıkla itham etmişlerdi. Ben de bilseniz onları nasıl cezalandırdım. De ki, size tek bir öğüt vereceğim. Allah için başkalarıyla birlikte veya tek başınıza şöyle bir durup düşünün. Görüyorsunuz ki arkadaşınızda cinnetten eser yok. O ancak şiddetli bir azap öncesinde sizi uyaran bir kimse. De ki, sizden isteyebileceğim bir karşılık varsa o da sizin olsun. Benim mükafatımı verecek olan yalnız Allah'tır. O her şeye tanıktır. De ki, kuşkusuz Rabbim gerçeği ortaya koyar. O gayblar alemini hakkıyla bilmektedir. De ki, hak gelmiştir, batıl ne yeni bir şey var edebilir, ne de eskiyi geri getirebilir. De ki, şayet ben yanlış yoldaysam, bunun vebali banadır. Eğer doğru yoldaysam, bu da Rabbimin bana vahyettiği sayesindedir. Şüphesiz O her şeyi işitmektedir, çok yakınımızdadır. Korkuya ve telaşa kapıldıklarında onları bir görsen, artık kaçış kurtuluş yoktur, yakın bir yerden yakalanmışlardır. Artık ona inandık diyecekler ama dünyaya bu kadar uzak bir yerden kurtarıcı bir imana kavuşmak ne mümkün. Daha önce onu inkar etmişlerdi. Gayb hakkında da körü körüne atıp tutuyorlardı. Artık kendileriyle arzuladıkları arasına bir set çekilmiştir. Tıpkı daha önce benzerlerine yapıldığı gibi. Çünkü onlar sürekli şaşkınlığa iten bir kuşku içindeydiler. Fatır Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, gökleri ve yeri yoktan var eden, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a mahsustur. O dilediği kadar fazlasını da yaratır. Kuşkusuz Allah her şeye kadirdir. Allah'ın insanlar için açtığı rahmeti kısabilecek yoktur. Onun kıstığını da

ondan başkası açamaz. O mutlak izzet ve derin hikmet sahibidir. Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini hatırınızdan çıkarmayın. Allah'tan başka gökten ve yerden size rızık veren yaratıcı var mı? Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse niçin haktan dönüyorsunuz? Sana yalancı diyorlarsa bilesin ki senden önceki peygamberler de yalancılıkla itham edilmişlerdir. Bütün işler sonunda Allah'a döndürülecektir. Ey insanlar! Allah'ın verdiği söz gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. O aldatma ustası da Allah hakkında sizi kandırmasın. Şüphe yok ki şeytan sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman bilin. Çünkü o kendisine uyacaklara yakıcı ateşin mahkumlarından olsunlar diye çağrıda bulunur. İnkar edenler için çetin bir azap vardır. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara ise bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Kötü işleri hoşuna gidip de onları güzel bulan kimseyle böyle olmayan bir mi? Allah dilediğini sapkınlık içinde bırakır, dilediğini de doğruya iletir. O halde onlar için üzülerek kendini helak etme. Allah onların yaptıklarını elbette biliyor. Rüzgarları gönderip bulutları harekete geçiren Allah'tır. Böylece onu ölü bir bölgeye sevk eder. Ölümünden sonra yeryüzüne onunla hayat veririz. İşte öldükten sonra dirilme de böyle olacaktır. Kim izzet isterse bilmeli ki, izzet tamamıyla Allah'a aittir. Güzel sözler ona yükselir. Rızasına uygun iş ve davranışları da o yüceltir. Sinsi sinsi kötülük tasarlayanlar için çetin bir azap vardır ve onların tuzakları alt üst olur. Allah sizi topraktan, sonra nutfeden yarattı. Sonra da sizi birbirinize eş kıldı. Onun bilgisi olmadan hiçbir dişi ne gebe kalır ne de doğurur. Bir canlının ömrünün uzun olması da kısa tutulması da mutlaka yazgıya uygun olarak gerçekleşir. Kuşkusuz bunlar Allah için kolaydır. Şu iki çeşit su kütlesi birbirine eşit olmaz. Birisi tatlıdır, susuzluğu giderir ve içimi güzeldir. Ötekisi ise tuzlu ve acıdır. İkisinden de taze et yersiniz ve takınacağınız süs eşyaları çıkarırsınız. Gemilerin denizi yararak gittiklerini görürsün ki bu da onun lütfuna nail olmanız ve ona şükretmeniz içindir. Allah geceyi gündüze, gündüzü de geceye katıyor. O güneşi ve ayı da buyruğu altına almıştır. Her biri belirlenmiş bir vadeye kadar kendi yolunu izler. İşte Rabbiniz Allah budur, mülk O'nundur. Ondan başka yalvarıp durduklarınızsa bir çekirdek zarına bile hakim olamazlar. Onlara yalvarsanız duanızı işitmezler. İşitseler bile size karşılık veremezler. Kıyamet günü de onları Allah'a ortak koşmanızı kabullenmezler. Hiç kimse sana her şeyden haberdar olan Allah gibi bilgi veremez. Ey insanlar! Allah'a muhtaç olan sizlersiniz. Allah'sa hiçbir şeye muhtaç değildir ve mutlak kemaliyle hep övgüye layık olan O'dur. O dilerse sizi yok eder ve yerinize yenilerini yaratır. Bu Allah için güç de değildir. Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Günah yükü ağır gelen kimse onun taşınması için yardım çağrısında bulunsa, çağrılan yakını bile olsa o yükten hiçbir şeyi başkası üzerine alamaz. Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden korkanları ve namazı özenle kılanları uyarabilirsin. Kim arınırsa sadece kendi yararına arınmış olur. Her şeyin sonu Allah'a varır. Görmeyenle gören, karanlıklarla aydınlık, gölgeyle sıcak bir olmaz. Dirilerle ölüler de bir değildir. Allah dilediğine elbette işittirir ama sen kabirdekilere de işittirecek değilsin. Sen ancak bir uyarıcısın. Doğrusu biz seni hakla desteklenmiş bir müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki içlerinden bir uyarıcı gelip geçmemiş olsun. Seni yalancılıkla itham ediyorlarsa, bil ki daha öncekiler de

peygamberlerini yalancılıkla itham etmişlerdi. Peygamberleri onlara açık kanıtlar, sahifeler ve aydınlatıcı kitap getirmişlerdi. Sonra ben o inkarcıları yakalayıverdim. Bilsen nasıl bir cezalandırıştı o. Allah'ın gökten su indirdiğini görmez misin? Sonra onunla renkleri ve çeşitleri farklı ürünler çıkardık. Dağların da farklı renklerde beyaz, kırmızı, simsiyah yolları, kısımları vardır. Aynı şekilde insanlardan, binek hayvanlarından ve eti yenen hayvanlardan da farklı tür ve renklerde olanlar var. Kulları içinden ancak bilenler Allah'ın büyüklüğü karşısında heyecan duyarlar. Şüphesiz Allah üstündür, çokça bağışlayıcıdır. Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı özenle kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için gizli açık harcayanlar, asla zararla sonuçlanmayacak bir ticaret umabilirler. Zira Allah karşılıklarını tam olarak ödediği gibi, lütfundan onlara fazlasını da verir. O çok bağışlayıcıdır. Şükrün karşılığını bol bol verir. Sana vahyettiğimiz kitap, kendinden öncekileri doğrulayıcı bir hakikattir. Kuşkusuz Allah kullarından haberdardır, her şeyi görmektedir. Sonra biz kullarımızdan seçtiklerimizi o kitaba mirasçı kıldık. Onlardan kimi kendilerine kötülük eder, kimi orta bir durumdadır, kimi de Allah'ın izniyle hayır işlerinde yarışır. İşte büyük lütuf budur. Onların gireceği yer Adin cennetleridir. Orada altın bilezikler ve incilerle süsleneceklerdir. Orada onların giysileri de ipektir. Şöyle derler, bizden tasayı gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayıcıdır. Şükrün karşılığını eksiksiz vermektedir. O ki bizi lütfuyla sonsuza kadar kalınacak yurda yerleştirdi. Orada artık biz ne bir yorgunluk duyarız ne de bize bir bıkkınlık gelir. İnkar edenlere gelince cehennem ateşi de onlarındır. Ne ölmelerine hükmedilir ki ölsünler, ne de onlar için cehennem azabı hafifletilir. İşte inkarcılığa saplanıp kalmış herkesi böyle cezalandırırız. Ve onlar orada, Rabbimiz bizi çıkar da yapmış olduklarımızdan tamamen başka iyi işler yapalım diye feryat ederler. Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Üstelik size uyarıcı da gelmişti. Şimdi tadın bakalım. Zalimlerin hiçbir yardımcısı da yoktur. Kuşkusuz Allah göklerin ve yerin sırlarını bilmektedir ve O kalplerin gizlediklerini de çok iyi bilir. Sizi yeryüzünde halifeler yapan O'dur. Artık kim inkar ederse inkarcılığı yalnız kendi aleyhinedir. Kafirlerin küfrü Rableri katında gazabı artırmaktan başka bir sonuç doğurmaz. Şu halde kafirlerin küfrü ancak kendi ziyanlarını artırır. De ki, Allah'ı bırakıp da taptığınız ve ona ortak koştuğunuz varlıklar üzerinde hiç düşündünüz mü? Gösterin bana yeryüzündeki hangi nesneyi yaratmışlar? Yoksa onların göklerde mi ortaklığı var? Yahut biz onlara bir kitap vermişiz de onlar oradaki kesin bir delile mi dayanmaktalar? Hayır, hayır. O zalimlerin birbirlerine vaatleri aldatmacadan başka bir şey değildir. Gerçek şu ki Allah koyduğu düzenden sapmamaları için gökleri ve yeri tutmaktadır. Şayet sapacak olsalar artık ondan başka hiç kimse onları tutamaz. Şüphesiz o halimdir, çok bağışlayıcıdır. Onlar kendilerine bir uyarıcı gelirse herhangi bir ümmetten daha fazla doğru yolu tutacaklarına dair var güçleriyle Allah adına yemin etmişlerdi. Ama onlara uyarıcı gelince bu sadece haktan uzaklaşmalarını artırdı. Çünkü yeryüzünde büyüklük taslıyor ve kötülük tuzakları kuruyorlardı. Halbuki kötülük tuzakları Kur'an'ların ayağına dolaşır. Yoksa onlar öncekilere uygulanan yasalardan başkasını mı bekliyorlar? Allah'ın yasalarında asla bir değişme bulamazsın. Allah'ın yasalarında asla bir sapma da bulamazsın. Yeryüzünde gezip dolaşmazlar mı ki kendilerinden öncekilerin sonu nice olmuş görsünler? Kaldı ki onlar bunlardan daha güçlüydüler.
Göklerde ve yerde Allah'ın kudretine karşı durabilecek yoktur. Şüphe yok ki O her şeyi bilmektedir, her şeye kadirdir. Şayet Allah insanları yapıp ettikleri yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, yerin üstünde tek bir canlı bırakmazdı. Fakat onlara belirlenmiş bir vadeye kadar mühlet veriyor. Vadeleri dolduğunda ise herkes anlayacaktır ki, Allah kullarını hakkıyla görüp bilmektedir. Yasin Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki, sen kesinlikle dosdoğru bir yolda yürümek üzere gönderilmiş peygamberlerden birisin. Bu kitap, aziz ve rahmeti bol olan Allah tarafından, ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde bulunan bir toplumu uyarasın diye indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında o söz, azap gerçekleşecektir. Çünkü onlar iman etmeyecekler. Biz onların boyunlarına, çenelerine kadar dayanan halkalar geçirdik. Bu yüzden kafaları yukarı kalkık durmaktadır. Onların önlerinden bir set, arkalarından da bir set çektik. Böylece gözlerini perdeledik. Onlar artık göremezler. Kendilerini uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. Asla iman etmezler. Sen ancak o zikre uyanı ve görmediği halde Rahman'dan korkanı uyarabilirsin. İşte böylesini hem bir af hem de değerli bir ödülle müjdele. Şüphesiz ölüleri diriltecek olan biziz. Onların gelecek için yaptıkları her şeyi ve bıraktıkları her izi de yazıyoruz. Aslında biz her şeyi apaçık bir ana kitaba kaydetmekteyiz. Onlara malum şehir halkını örnek göster. Oraya elçiler gelmişti. Biz kendilerine iki kişi göndermiştik. Ama ikisini de yalancılıkla itham ettiler. Bunun üzerine bir üçüncüyle destekledik. Onlar, biz size gönderilmiş elçileriz dediler. Diğerleri ise şöyle karşılık verdiler. Siz de ancak bizler gibi insanlarsınız. Hem Rahman herhangi bir şey indirmiş değil. Siz sadece yalan söylüyorsunuz. Rabbimiz biliyor ki dediler, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bize düşen açıkça tebliğ etmekten ibarettir. İnkârcılar şu karşılığı verdiler. Doğrusu sizin yüzünüzden üzerimize uğursuzluk geldi. Eğer vazgeçmezseniz biliniz ki sizi taşlayacağız ve tarafımızdan size acı veren bir işkence yapılacaktır. Onlar da dediler ki, uğursuzluğunuz kendinizdendir. Size öğüt verildi diye öyle mi? Hayır, siz sınırı aşmış bir topluluksunuz. O sırada şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi, şöyle dedi. Ey kavmim, bu elçilere uyun. Sizden bir ücret istemeyen o kimselere tabi olun. Onlar doğru yoldadırlar. Hem ne diye beni yaratan ve sizin de dönüp kendisine varacağınız Allah'a kulluk etmeyeyim ki? Hiç ondan başka mabutlar edinir miyim? Eğer Rahman bana bir zarar vermek isterse, onların şefaati bana hiçbir yarar sağlamaz ve onlar beni kurtaramazlar. İşte o takdirde başka bir ilah edinirsem, ben apaçık bir sapkınlık içine düşmüş olurum. İşte ben Rabbinize iman etmiş bulunuyorum, bana kulak verin. Ona cennete gir denildi. Rabbimin beni bağışladığını ve güzel biçimde ağırlananlardan eylediğini, keşke kavmim bilseydi dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Özün sözü.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nasu kulu mimma fil ardı halalen tayyiba. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ اِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق الله العظيم.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan maddelerin helal ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır. O size ancak kötülüğü, çirkinliği, Allah hakkında bilmediğiniz şeyler söylemenizi buyurur.
0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
4: Aşr-ı Şerif. Şaban Calayoğlu. İnsan Suresi.

الأبرق وحلوا أساور من فضة

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki, insanın yaratılış tarihinde onun henüz anılan bir şey olmadığı bir dönem gelip geçmiştir. Hakikatte biz insanı katışık bir nutfeden yarattık. İmtihan edelim diye onu işitir ve görür kıldık. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. Artık o isterse şükreden olur,

Ve dehşeti her yerde hissedilen bir günden korkarlar. Onlar kendileri sevip istedikleri halde yoksula, yetime ve esire de yemek verirler. Ve şöyle derler: biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Biz öfkeli, çetin bir günde Rabbimizden, azabından korkarız. Bu yüzden Allah onları o günün dehşetinden korur. Yüzlerine aydınlık, gönüllerine sürur verir. Sabretmelerine karşılık onları cennetle ve ipek giysilerle ödüllendirir. Orada koltuklara kurulurlar. Ne yakıcı güneş görürler orada, ne de dondurucu soğuk. Ağaçların gölgesi hemen üzerlerinde, meyveleri emirlerine amade kılınmış. Her birinin etrafında gümüş kaplar, billur kadehler, gümüş beyazlığında şeffaf kupalar dolaştırılır. Ölçülerini de isteklerine göre belirlerler. Ayrıca kendilerine orada zencefil karışımlı dolu bir kadeh sunulur. İçindeki orada adına selsebil denilen bir pınardan alınmıştır. Her birinin etrafında ölümsüz gençler pervane olur. Baktığında onları etrafa saçılmış inciler sanırsın. Orada etrafa göz gezdirdiğinde benzersiz nimetler ve muhteşem bir saltanat görürsün. Oradakilerin üzerlerinde yeşil renkli, ince ve kalın ipek elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek verir. Bunlar sizin ödülünüzdür. Çabanız boşa gitmemiştir. Kur'an'ı sana biz, evet, biz vahyederek indirdik. Öyleyse Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra yahut nanköre boyun eğme. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et ve uzun gece boyunca onu tesbih et. Şu insanlar ileride kendilerini bekleyen zor günü bir yana bırakarak geçici dünyayı seviyorlar. Onları biz yarattık. Yaratılışlarını sapasağlam yaptık. Dilediğimizde yerlerine benzerlerini getirebiliriz. Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar. Sizler ancak Rabbinizin bunu dilemesi sayesinde dileyebilirsiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Allah dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.

40 ayette iyilik. Allah Teala Leyl suresi 20. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor:

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz. Yaptığı iyiliği ancak Yüce Rabbinin rızasını istediği için yapar. Azim olan Allah doğru söyledi. Yüce Rabbimiz kendi rızasının kazanılması için yapılan bütün samimi amellerin kabul olacağını ilan etmiştir. Ayet-i Kerime, kölelerini karşılıksız azat eden Hazreti Ebubekir'in niyetinin ve amelinin makbul olduğunu göstermek için inmiştir. Bu aynı zamanda kıyamete kadar samimi davranış ve amellere sahip olanların benzer karşılığı göreceklerinin duyurulmasıdır. Mümin iyiliği karşılık bekleyerek yapmaz. Mümin her türlü nimetin Allah'ın bir lütfu olduğuna ve iyiliğin sadece Allah rızası için yapılması gerektiğine inanır. Böylece bu ayetlerde müşriklerin bencil ve çıkarcı ahlak yapılarından kaynaklanan iddiaları reddedilmiştir. Hazreti Ebubekir örneğinde olduğu gibi gönüllerini insan sevgisi ve cömertlikle donatan müminler Allah tarafından takdirle anılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de takva kavramını ağırlıklı olarak kötülüklerden uzak durup iyilik yapmak ve bu amelleri sayesinde kendini cehennem azabına karşı korumak anlamlarında görürüz. Buna göre bir beklenti ve çıkarı bulunmadığı halde sırf Allah rızası için insanlara iyilik yapanların ateşten uzak tutulacakları bildirilmiştir. Rabbimiz inananlara, "Eğer takvalı olur ve sakınırsanız, O size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir, kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir." ayetiyle sesleniyor. Burada belirtilen takva, insanın Allah'a karşı sevgisi ve saygısı gereği, hata yapmaktan ve kötülüğe sapmaktan kaçınması. Bu sayede de Allah'ın ondaki doğru ve yanlışı, iyi ve kötüyü birbirinden ayırt etme yeteneğini güçlendirmesidir. Bu ayetlerin rehberliğinde mümin, Allah rızasına değer vermeli, kendisini bu rızadan mahrum bırakacak günahlardan sakınmalı, tamamen karşılıksız olarak seve seve insanlara yardım etmelidir. Böylesine karşılıksız iyilik yapan kişilerin, korktuklarından güvende olacakları ve beklediklerine ulaşacakları müjdelenmiştir.
2: Kırk ayette iyilik.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah izin verirse demeden hiçbir şey için şu işi yarın yapacağım deme. Unuttuğun takdirde Rabbini an ve umarım Rabbim bana doğruya bundan daha yakın yolu gösterir de. Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar. Buna 9 yılda ilave ettiler. De ki, ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gizli bilgisi ona aittir. O öyle bir duyar, öyle bir görür ki o kadar olur. Onların Allah'tan başka bir yöneticisi yoktur. O kendi hükümranlığına kimseyi ortak etmez. Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. Onun kelimelerini değiştirecek hiç kimse yoktur. Ondan başka bir sığınak da bulamazsın. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: kamu spotu.
1: Silen tüm araçların duyması ve yol açması içindir. Trafikte seyreden tüm araçlar ambulansa yol vermekle yükümlüdür. Siz de ambulansa yol vererek bir canın kurtarılmasına yardımcı olun. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
3: İnsan için ancak çalıştığı vardır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan için ancak çalıştığı vardır. Şüphesiz onun çalışması ileride görülecektir. Sonra çalışmasının karşılığı kendisine tas tamam verilecektir. Necm suresi 39 ila 41. ayetler. Varlık aleminde her şey bu kanuna boyun eğmiştir. Her varlık hayatına devam ettirebilmek için sürekli bir çalışma ve çaba içerisindedir. İslam mensuplarını güzele, hayra, iyiliğe ve yararlı işler yapmaya çağırır. Tembellik, atalet, miskinlik, cehalet, umursamazlık ve maddi bir menfaat uğruna yüz suyu dökerek dilenmek gibi duygu ve düşüncelerden de men eder. Bütün başarıların yolu çalışmaktan geçmektedir. Çalışma olmasaydı insanlık ilerleyemez ve hayattan tad alamazdı. Çalışma sayesinde insan değerli bir hayat yaşar. Çalışmayla boş vakit değerlendirilir. Servetler bereketlenir ve gelir artar. İnsan çalışma ve gayretinin karşılığını hem dünya ve hem de ahirette görecektir. Yüce Allah, tembel, işsiz ve boş duran kulunu sevmez. Müslüman, elinin emeğinden daha hayırlı ve daha helal bir lokma yemediğini, dünyanın ahiretin tarlası olduğunu, burada ne ekerse orada onu biçeceğini ve yaptığının karşılığını göreceğini çok iyi bilir ve buna göre hayat sürmeye çalışır. Herkes çalışmasının karşılığını mutlaka alacaktır. Dünya ve ahiret saadetine kavuşmanın yolu, meşru bir şekilde çalışmaktır. Kur'an, dünyanın imar edilmesi için çalışmayı teşvik etmiştir. Rızık, insana hiç çalışmadan verilecek değildir. Rızık, ister beden ve adale gücünü gerektiren bir iş olsun, isterse ilim veya düşünce gerektiren iş olsun, ancak ciddi bir gayret, çalışma ve görevini yerine getirmede fedakarlık neticesinde insana verilir. Başkalarının el emeğine dayalı olarak yaşamak dinimizde tasvip edilmez. Çalışmaya gücü yeten herkes, çalışmak, alın terini dökmek ve gayret etmekle yükümlüdür. Çalışmayı ve meşru yoldan kazanmayı emreden dinimiz, tembelliği, İnsanlığın kurtuluşuna mani olan büyük engellerden saymış ve insan için en büyük zevkin çalışmalarının semeresini görmek olduğunu ifade etmiştir. Peygamberimiz, hiçbir kimse kendi elinin emeğinden daha hayırlı bir yiyecek asla yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da kendi emeğiyle kazandığından yerdi buyurmaktadır. Hem dünya hem de ahiret için çalışmalıyız. Dinimiz ikisini birbirinin tamamlayıcısı olarak kabul etmektedir. Zira dünyayı ahiretten ayırmak imkansızdır. Ruhumuz bedenimizde nasıl kaynaşmışsa, ahirette dünyayla öyle kaynaşmıştır. İnsan çalıştığının karşılığını hem dünyada hem de ahirette alacaktır. gücü yeten herkes çalışmak, alın terini dökmek ve gayret etmekle yükümlüdür. Nitekim Kasas suresinin 77. ayetinde Allah'ın sana verdiği şeylerden ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah sana iyilik yaptığı gibi sen de iyi

0: İyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez buyurulmaktadır. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sizin en hayırlınız ahireti için dünyasını, dünyası için ahiretini terk etmeyip her ikisini birlikte yürüteninizdir. Zira dünya ahirete ulaştırıcı bir vasıtadır. Sakın insanlara yük olmayınız diye buyurmaktadır. Kur'an, insanın dünyadan elini eteğini çekip mutlak olarak zühd yoluna gitmesini ve kendini tamamen ibadete vermesini istemediği gibi, insanın tamamen dünyaya yönelmesini, sırf dünya için çalışmasını ve maddeye karşı aşırı hırs göstermesini de istememektedir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Yunus Suresi 104 ila 109. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey insanlar, eğer benim dinim hakkında şüpheniz varsa, bilin ki sizin Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza ben tapmam. Ben ancak sizin hayatınızı sona erdirecek olan Allah'a kulluk ederim. Bana müminlerden olmam emredildi. Ve yüzünü hak dine çevir. Sakın müşriklerden olma buyuruldu. Allah'ı bırakıp sana yararı da zararı da olmayan varlıklara tapma. Bunu yaparsan kuşkusuz kendine yazık edenlerden olursun. Allah sana bir zarar verecek olursa onu ondan başka giderecek yoktur. O senin hakkında bir iyilik dilerse, onun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. Bunu kullarından dilediğine nasip eder. Bağışlayan ve esirgiyen O'dur. De ki, ey insanlar! İşte size Rabbinizden gerçek gelmiştir. Artık kim doğru yolu tutarsa, kendi lehine bu yolu seçmiş, kim de saparsa kendi aleyhine sapmış olur. Ben sizin adınıza hareket edecek değilim. Sana ne vahyedilirse ona uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: الله لطيف خبير صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın gökten yağmur indirdiği, böylece yeryüzünün yemyeşil olduğunu görmedin mi? Şüphesiz Allah çok lütufkardır, hakkıyla haberdardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Gökten inip yeri yeşerten yağmur, Allah'ın rahmetidir. Bu ayetler, Allah Teala'nın kudretine ve nimetlerine delalet eden eserlerine dikkat çeker. O'nun geceyi ve gündüzü bahşettiğini ve yağmuru lütfettiğini hatırlatır. Gökten inen suyun yeryüzünü yeşertmesinden, tabii bir olay olarak algıladığımız yer ve gök dengesine kadar evrendeki bütün düzenin hep Cenab-ı Allah'ın dilemesine ve yaratmasına bağlı bulunduğunu ilan eder. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, çevremizde gerçekleşen her türlü tabiat olayı aslında Allah Teala'nın kudretine işaret eden bir delildir. Almamız gereken ikinci mesaj ise, yeryüzünün bayındır olması Allah Teala'nın rahmetine, yağmurunu indirmesine bağlıdır. Tek başına insanların gücü dahilinde değildir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Fatih Başkurt. Mümtehine Suresi 1-6. Ayetler.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Ey iman edenler! Eğer benim yolumda savaşmak ve hoşnutluğumu kazanmak üzere yola çıkmışsanız, benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olan kimseleri kendilerine sevgi göstererek dost edinmeyin. Onlar size gelen gerçeği inkar etmektedirler. Üstelik Rabbiniz Allah'a iman ettiniz diye peygamberi ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Ben sizin gizlediklerinizi de açıkladıklarınızı da bildiğim halde onlara gizliden gizliye sevgi besliyorsunuz. İçinizden kim bunu yaparsa bilsin ki doğru yoldan sapmış demektir. Onlar sizi bir yakalasalar size yine düşmanca davranırlar. Elleriyle ve dilleriyle size kötülük etmeye çalışırlar ve isterler ki sizler de hakkı inkar edesiniz. Kıyamet gününde ne yakınlarınızın ne de çocuklarınızın size yararı olabilir. Allah aranızda hükmünü verir. Yapıp ettiklerinizi Allah tamamıyla görmektedir. İbrahim'de ve ona uyanlarda size güzel bir örneklik vardır. Onlar kavimlerine şöyle demişlerdi: bilin ki bizim sizinle ve Allah'ı bırakıp da taptıklarınızla bir ilişiğimiz yoktur. Sizi ve değerlerinizi reddediyoruz. Sizinle bizim aramızda siz bir tek Allah'a iman edinceye kadar sürüp gidecek bir düşmanlık ve nefret açıkça ortaya çıkmıştır. Ancak İbrahim'in babasına, hiç şüphen olmasın, bağışlanman için dua edeceğim ama Allah'tan sana geleceklere karşı yapabileceğim bir şey de yoktur demesi başka. Rabbimiz, sadece sana dayanıp güvendik, sana yöneldik, dönüşte ancak sanadır. Rabbimiz, bizi inkar edenler için bir sınama konusu yapma. Bizi bağışla ey Rabbimiz. Çünkü kudret ve hikmet sahibi olan sensin. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar için onlarda hiç şüphe yok ki güzel bir örneklik vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Her türlü hamde layıktır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhen nasu kulu mimma fil ardı halalen tayyiba ve la tettebi'u hudubatiş şeytan innehu lekum aduvvum mubin. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan maddelerin helal ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır. O size ancak kötülüğü, çirkinliği, Allah hakkında bilmediğiniz şeyler söylemenizi buyurur.
2: Hayat Rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da. Serlevha Ayetler. Nur Suresi 56. Ayet.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Resul'e itaat edin ki size merhamet edilsin. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. İlahi rahmete giden yol. Sayfanın başındaki ayetlerde önce Allah Teala'ya ve Resulüne itaat emredilir. Allah Teala'nın inananları yeryüzüne hakim kılmayı ve onlara güven vermeyi vaat ettiği ifade edilir. Bu vaatten sonra da Allah Teala'nın rahmetine kavuşmanın yolu beyan edilir. Namaz kılmak, zekat vermek ve Resulüne itaat etmek. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, Allah Teala'ya ve Resulüne itaat, Müslümanın en temel vazifesidir. Bir diğer mesajsa, namaz kılmak, zekat vermek ve Resulüne itaat etmek, Allah'ın rahmetine ulaştıran en önemli yollardandır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Cihat Bodur. Âl-i İmrân Suresi 29 ila 37. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, içinizdekileri gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerde olanları da, yerde olanları da bilir. Allah her şeye kadirdir. Herkesin yaptığı iyiliği de, işlediği kötülüğü de önüne konmuş olarak bulacağı gün, İnsan ister ki kendisiyle kötülükleri arasında uzun bir mesafe bulunsun. Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor. Allah kullarına çok şefkatlidir. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. De ki, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kafirleri sevmez. Allah birbirinden gelme nesiller olarak Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini seçip alemlere, bütün yaratılmışlara üstün kıldı. Allah hakkıyla işitmekte ve bilmektedir. Bir zamanlar İmran'ın karısı şöyle demişti: Rabbim, karnımdakini kayıtsız şartsız sana adadım. Benden kabul buyur. Kuşkusuz sensin her şeyi işiten, her şeyi bilen. Onu doğurunca dedi ki: Rabbim, onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilmektedir. Erkek de kız gibi değildir. Ben onun adını Meryem koydum. İşte ben onu ve soyunu kovulmuş şeytana karşı senin korumana bırakıyorum. Bunun üzerine Rabbi ona hüsnü kabul gösterdi ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu yere, mabetteki odaya her girdiğinde

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Kudüs, göğe açılan kapı. Bir gece kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir. Sevgili Peygamberimizin hayatındaki önemli olaylardan biri İsra ve Miraç mucizesidir. İsra adıyla anılan gece yürüyüşü Hazreti Peygamber'in Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürülmesi, Miraç'ta oradan göklere yükseltilmesidir. İsra suresi 1. ayette sözü geçen El-Mescidül Aksa ile kastedilen Beytül Makdis, mübarek kılındığı haber verilen çevresi ise Kudüs ve civarıdır. Filistin topraklarında bulunan Kudüs şehri, Hazreti Davud tarafından fethedilmiştir. Hazreti Davud'dan sonra oğlu Hazreti Süleyman, Kudüs'te muhteşem bir mabet, Mescid-i Aksa'yı yaptırmış ve Kudüs'ün çevresine duvarlar ördürmüştür. Ancak bu mabet zamanla yıkılmış, Hazreti Ömer radıyallahu anh 638 yılında şehri fethettiğinde mabedin yerinin bir çöplüğe dönüştüğünü görünce burayı temizleterek bir mescit inşa ettirmiştir. İçinde Beytül Makdis'in bulunduğu bu topraklara Kur'an-ı Kerim'de arz-ı mukaddese, mukaddes belde, arz-ı mübareke, mübarek belde ve mübevve-e sıdk, iyi ve güzel bir yer denir. Allah, Hazreti Davud'dan önce Hazreti Musa'nın kavmi olan İsrailoğullarına Filistin topraklarını fethetmelerini emretmiş, sözünü dinlemeyen bu kavmi 40 yıl Tih çölünde başıboş dolaşmaya mahkum etmiştir. Kur'an-ı Kerim'in özellikle medeni surelerde hayatlarından örnekler verilerek karakter yapılarını ortaya koyduğu İsrailoğulları, Ümmet-i Muhammed'in onlara benzemekten sakındırıldığı bir topluluktur. İlahi emirleri hiçe saymakla meşhur bu insanlar, Filistin topraklarında yaşayanların güçlü kuvvetli olduğunu öğrenince korkmuşlar ve Hazreti Musa'nın, "Ey kavmim, Allah'ın sizin için vatan olarak yazdığı kutsal topraklara girin, sakın geri dönmeyin, sonra kaybedenlerden olursunuz" emrine, "Ey Musa, onlar orada bulundukları sürece biz oraya asla girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada oturacağız" cevabını vermişlerdir. Birçok peygamberin yaşadığı veya ziyaret ettiği bir yerdir Kudüs. Hazreti İbrahim aleyhisselam buradan bugün El-Halil olarak anılan şehre gitmiş ve vefat edene kadar orada yaşamıştır. Kabri bugün aynı adla anılan mescitte Hazreti İshak, Hazreti Yakup ve Hazreti Yusuf'la birliktedir. Yüce Allah, onu da Lut'u da kurtarıp herkes için bereketli kıldığımız yere ulaştırdık ayetiyle, putlara taparak Allah'tan başka ilahlar edinen kavmine karşı çıktığı için ateşe atılan Hazreti İbrahim'i kurtardığını ve onu Lut aleyhisselamla birlikte bereketli topraklara ulaştırdığını dile getirmektedir. Tefsirler, bereketli kılınan yerin Filistin veya Beytül Makdis olduğu görüşündedir. Bu yerin kutlu ve bereketli oluşuysa, yöreye çok sayıda peygamberin gönderilmiş olması, akarsularının bol, zirai imkanlarının elverişli olmasındandır. Hazreti Zekeriya Kudüs'te peygamberken oğlu Yahya burada doğmuş, Hazreti Meryem daha doğmadan annesi tarafından Beytül Makdis'e adanmış, Hazreti İsa'yı da bu şehirde dünyaya getirmiştir. Hazreti Peygamber ve Müslümanlar Mekke döneminin tamamında ve hicretle birlikte yeni yurtları olan Medine'nin ilk yıllarında kıble Kabe'ye çevrilinceye kadar Mescid-i Aksa'ya yönelerek namaz kılmışlardır. Peygamberimizin hadisinde belirttiği üzere bu mescit yolculuk için işaret edilen üç mescitten biridir. Sadece şu üç mescide yolculuk yapılır. Mekke'deki Mescid-i Haram, Kabe, Mescid-i Aksa ve Medine'deki benim şu mescidim. Mescid-i

0: Aksa, Kabe'den sonra Allah'a kulluk için yapılan mescitlerin ikincisidir. Kendisine Ebu Zer radıyallahu anh tarafından sorulan, yeryüzünde inşa edilen ilk mescit hangisidir sorusuna Hazreti Peygamber, Mescid-i Haram cevabını vermiştir. Hadise göre Ebu Zer radıyallahu anh, sonra hangisi demiş, Allah Resulü Mescid-i Aksa buyurmuştur. İkisinin yapımı arasında geçen süre ise 40 yıldır. Mescid-i Aksa günümüzde harem olarak kabul edilen 144 dönümlük arazisi üzerinde Kubbetüs Sahra, Kıble Mescidi, Kadim Mescid, Mervan ve Burak mescitleriyle birlikte medreseler, şadırvanlar, kütüphane ve sebillerle açık hava müzesi görünümündedir. Batılıların Jarusselam, Müslümanların Darüsselam, selamet yurdu dedikleri bu şehir ancak İslam idaresindeyken bu özelliğini korumuş, son yüzyılda sürekli çatışmalar ve şiddet görüntüleriyle gündeme gelmiştir. Sevgili Peygamberimiz Mescid-i Aksa'ya gidip namaz kılmayı ümmetine tavsiye etmiş, eğer oraya gidemez ve içinde namaz kılamazsanız, kandillerinde yakılmak üzere zeytinyağı gönderin buyurmuştur. Zeytin bu kutsal şehirde en çok bulunan ağaçtır ve insanlar hem gıda olarak hem de elde ettikleri yağdan aydınlanmada istifade etmektedirler. Hazreti Peygamber'in aydınlatılmasını istediği mescidin bugünkü ışığı, orayı yalnız bırakmayan müminlerdir. Günümüz şartlarında bu mübarek mescidin karanlıklarda kalmasını engellemenin yolu, onu ziyaret etmek ve özgürlüğüne kavuşması için çaba göstermektir. Bu, her milletten Müslümanın sorumluluğu olmakla birlikte, atalarımızdan gelen hatıraları muhafaza bilinciyle bakıldığında, bize daha büyük bir görev düştüğü kabul edilmelidir.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Mustafa Kızılcaoğlu. Tegabun Suresi 11-18. Ayet-i Kerimeler.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın izni olmadan başa gelen bir musibet yoktur. Kim Allah'a iman ederse, Allah onun gönlünü doğruya yöneltir. Allah her şeyi bilmektedir. Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin. Sırt çevirirseniz bilin ki, elçimizin görevi açık bir tebliğden ibarettir. Allah, ondan başka ilah yoktur. Müminler de yalnız ona dayanıp güvensinler. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan da size düşman olanlar vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoşgörülü ve bağışlayıcı davranırsanız, şüphesiz Allah da çok bağışlayıcı ve engin merhamet sahibidir. Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir imtihandır. Büyük mükafat ise Allah'ın katındadır. O halde gücünüz yettiğince Allah'a saygısızlıktan sakının. Dinleyin, itaat edin ve kendi iyiliğinize olmak üzere başkaları için harcayın. Kim nefsinin bencilliğinden korunmayı başarırsa işte kurtuluşa erecekler onlardır. Allah'a güzel bir borç verirseniz, o da bunu size fazla

0: fazlasıyla öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını bol bol verir. Cezada ise acele etmez. Allah akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilir. O üstündür, hikmet sahibidir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: 39. bölüm. Bu bölümde Yasin suresi 13 ila 83. ayetler ve Safat suresi 1 ila 163. ayetlerin tilavetini ve mealini dinleyeceksiniz.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ

0: Rabbi ve cealeni minel mükremin.
1: Onlara malum şehir halkını örnek göster. Oraya elçiler gelmişti. Biz kendilerine iki kişi göndermiştik. Ama ikisini de yalancılıkla itham ettiler. Bunun üzerine bir üçüncüyle destekledik. Onlar, biz size gönderilmiş elçileriz dediler. Diğerleri ise şöyle karşılık verdiler. Siz de ancak bizler gibi insanlarsınız. Hem Rahman herhangi bir şeyi indirmiş değil. Siz sadece yalan söylüyorsunuz. Rabbimiz biliyor ki dediler, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bize düşen açıkça tebliğ etmekten ibarettir. İnkarcılar şu karşılığı verdiler. Doğrusu sizin yüzünüzden üzerimize uğursuzluk geldi. Eğer vazgeçmezseniz biliniz ki sizi taşlayacağız ve tarafımızdan size acı veren bir işkence yapılacaktır. Onlar da dediler ki, uğursuzluğunuz kendinizdendir. Size öğüt verildi diye öyle mi? Hayır, siz sınırı aşmış bir topluluksunuz. O sırada şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi. Şöyle dedi, ey kavmim, bu elçilere uyun. Sizden bir ücret istemeyen o kimselere tabi olun. Onlar doğru yoldadırlar. Hem ne diye beni yaratan ve sizin de dönüp kendisine varacağınız Allah'a kulluk etmeyeyim ki? Hiç ondan başka mabutlar edinir miyim? Eğer Rahman bana bir zarar vermek isterse, onların şefaati bana hiçbir yarar sağlamaz ve onlar beni kurtaramazlar. İşte o takdirde başka bir ilah edinirsem, ben apaçık bir sapkınlık içine düşmüş olurum. İşte ben Rabbinize iman etmiş bulunuyorum. Bana kulak verin. Ona cennete gir denildi. Rabbimin beni bağışladığını ve güzel biçimde ağırlananlardan eylediğini keşke kavmim bilseydi dedi.

0: Ondan sonra onun kavmi üzerine gökten bir ordu indirmedik, indirmeyiz de. Cezaları korkunç bir sesten ibaretti. Sönüp gidiverdiler. O kullara yazıklar olsun. Kendilerine bir peygamber gelmeye görsün. Onu mutlaka alaya alırlardı. Kendilerinden önce nice nesilleri helak ettiğimizi ve onların artık kendilerine dönüp gelmediğini görmezler mi? Elbette onların hepsi toplanıp huzurumuza getirilecek.
1: وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ اَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ

0: Onlar için ölü toprak açık bir kanıttır. Ona can verdik ve ondan taneler çıkardık. İşte bundan ekmek ve benzeri yapıp yiyorlar. Orada nice hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. İçinden sular fışkırttık. Onun ürünlerinden ve kendi elleriyle ürettiklerinden yesinler diye. Hala şükretmeyecekler mi? Toprağın bitirdiklerini, kendilerini ve daha bilmedikleri nice şeyleri çift çift yaratan Allah, her türlü eksiklikten uzaktır. Gece de onlar için açık bir kanıttır. Gündüzü ondan çekip alırız da karanlıkta kalıverirler.
1: وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارُ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ
0: Güneş kendisine ait yerleşik bir düzene göre yörüngesinde akıp gider. Bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Ay içinde menziller belirledik. Sonunda o hurma salkımının ağaçta kalan yıllanmış sapı gibi olur. Ne güneşin aya yetişip çatması uygundur ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzüp gider.
1: وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِنَّ شَأْنُ غُرِقْهُمْ فَلَا صَرِقْهُمْ

0: Onları ve nesillerini yüklü gemide taşımamız ve binecekleri benzer araçlar yaratmamız da kendileri için açık bir kanıttır. Dilesek onları suda boğarız. Kimse de onların yardımına koşamaz ve artık kurtarılamazlar. Ama tarafımızdan bir rahmet ve belli zamana kadar faydalanma fırsatı vermemiz başkadır.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا ف۪ي ظَلَالٍ مُب۪ينَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنْظُرُونَ اِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ
0: Onlara önünüzdekinden ve ardınızdakinden sakının ki rahmet göresiniz denildiğinde aldırış etmezler. Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeye dursun. İlla da ondan yüz çevirirler. Onlara Allah'ın size verdiği rızıktan başkaları için de harcayın denildiğinde, inkârcılar müminlere derler ki, dilese Allah'ın doyuracağı kimseleri biz mi besleyeceğiz? Doğrusu siz açık bir yanılgı içindesiniz. Ve şöyle derler, şayet gerçekten doğru söylüyorsanız, bu tehdit hani ne zaman gerçekleşecek? Onlar besbelli ki birbirleriyle uğraşırken, kendilerini ansızın yakalayacak korkunç bir sesi bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir vasiyette bulunabilecekler, ne de ailelerine dönebilecekler.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَاِذَا هُمْ مِنَ الْاَجْدَاثِ اِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ

0: اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون.
1: Sura üflenmiştir. Artık onlar kabirlerinden kalkıp Rablerine doğru koşmaktadırlar. Derler ki, vay başımıza gelenler, bizi yattığımız yerden kim diriltip kaldırdı? Rahman'ın vaat ettiği işte bu. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler. Olup biten yalnızca bir ses. Ama ardından onların tamamı birden toplanmış olarak işte huzurumuzdalar. Bugün hiç kimse en küçük bir haksızlığa uğratılmaz. Sadece yapıp ettiklerinizin karşılığını görürsünüz. O gün cennetlikler safa sürmekle meşguldürler. Kendileri ve eşleri gölgelik yerlerde tahtlarına kurulacaklar. Orada onlar için her türlü meyve vardır ve bütün istekleri yerine getirilir. Engin merhamet sahibi Rabbinden gelen söz şu olacak: selam size ve ey günahkarlar, siz bugün şöyle ayrılın denir. Ey Ademoğulları, size şeytana kulluk etmeyin. O sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin, doğru yol budur dememiş miydim? Nitekim o şeytan sizden nicelerini saptırdı. Hiç aklınızı kullanmıyor muydunuz? İşte size bildirilen cehennem bu. İnkarcılıkta ısrar etmenize karşılık girin oraya. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Yapmış olduklarını elleri bize anlatır. Ayakları da tanıklık eder. Dilesek dünyada da gözlerini büsbütün kör ederdik de yolu bulmak için çabalayıp dururlardı. Ama o takdirde nasıl görebileceklerdi ki? Yine dilesek oldukları yerde onların mahiyetlerini değiştirirdik de taş gibi artık ne ileri gidebilirler ne de geri dönebilirlerdi. Kime uzun ömür verirsek onu yaratılış çizgisinde tersine çeviririz. Hiç düşünmezler mi?

0: كان حيا ويحق القول على الكافرين.
1: Biz ona şiir öğretmedik. Zaten ona yaraşmazdı da. Ona vahyedilen ancak bir öğüt ve apaçık Kur'an'dır. Diri olanları uyarsın ve inkârcılar hakkındaki o söz ceza gerçekleşsin diye gönderilmiştir.

0: de şeyen en yekule lehu kun feyekun. فَسُبْحَانَ الَّذ۪ي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
1: Görmezler mi ki kendi kudretimizin eserlerinden olmak üzere onlar için sahip oldukları nice hayvanlar yarattık. Bunları kendilerine boyun eğdirdik ki bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yerler. Bunlar da kendileri için içecekler ve başkaca yararlar da vardır. Hala şükretmeyecekler mi? Onlar yardım göreceklerini umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o sözde ilahlar kendilerine yardım edemezler. Aksine kendileri onların hizmetindeki askerlerdir. Onların sözleri seni üzmesin. Biz onların gizlediklerini de, açığa vurduklarını da elbette biliyoruz. İnsan kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmez mi? Oysa bak, şimdi o açıktan açığa bize karşı duran biri olmuştur. Kendi yaratılışını unutup bize örnek getirmeye kalkışıyor ve şu çürümüş kemiklere kim can verecekmiş diyor. De ki, onları ilk başta yaratmış olan diriltecek. O yaratmanın her türlüsünü bilir. Yemyeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte ondan yakıp durmaktasınız. Gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya kadir değil mi? Elbette öyledir. O eşsiz yaratıcıdır. Her şeyi bilir. Bir şeyi istediğinde onun buyruğu ol demekten ibarettir. Hemen oluverir. Her şeyin egemenliği kendi elinde olan Allah, bütün eksikliklerden uzaktır ve hepiniz sonunda ona döndürüleceksiniz. Saffat Suresi.

0: واحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sıra sıra dizilmiş olanlara, yanlışları engellemeye çalışanlara ve anmak için okuyanlara andolsun ki, kuşkusuz ilahınız bir tektir. O göklerin, yerin ve bunlar arasındakilerin Rabbi, güneşin doğuş yerlerinin Rabbidir. Biz yakın semayı yıldızların güzelliğiyle bezedik ve onu her türlü isyankâr şeytani güce karşı koruduk. Onlar artık o yüce topluluğu dinleyemezler. Bölgeden uzaklaştırmak için üzerlerine her yönden atış yapılır. Ayrıca onlar ahirette de bitmez bir azaba çarptırılacaklardır. Ancak o yüce topluluktan bir bilgi kırıntısı kapan olursa, onu da delip geçen bir ışık topu kovalar.

Şimdi o inkarcılardan şu sorunun cevabını iste. Kendilerini yaratmak mı daha zor, yoksa başka yarattıklarımızı mı? Biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık. Doğrusu sen hayranlık duydun. Onlarsa alay etmektedirler. Kendilerine öğüt verildiğinde gerekli öğüdü almıyorlar. İlahi bir işaret gördüklerinde alaya alıyorlar. Ve bu diyorlar, apaçık sihirden başka bir şey değil. Sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken yeniden mi diriltilecekmişiz? Geçmişteki atalarımız da mı? De ki, evet, hem de burnunuz yere sürtülerek. Kuşkusuz o bir tek korkunç sesten ibarettir. Bunun ardından onlar şaşkınlıkla etrafa bakıyor olacaklar. Eyvah diyecekler, işte hesap günü. Evet, bu asılsız olduğunu savunduğunuz yargı günüdür. Allah görevlilere buyurur, toplayın o zalimleri, onların yoldaşlarını ve Allah'ın dışında taptıklarını, hepsini cehennemin yoluna sürün ve durdurun onları. Çünkü sorguya çekilecekler. Ey inkarcılar! Size ne oldu ki şimdi birbirinize yardım etmiyorsunuz? Evet, o gün onlar artık çaresiz boyun eğmişlerdir. Biri diğerine yönelir, karşılıklı birbirini sorumlu tutup suçlarlar. Derler ki, siz, evet siz, bize iyi niyetliymiş gibi görünerek gelirdiniz. Diğerleri, aksine derler, siz inanmış kimseler değildiniz. Bizim sizin üzerinizde hiçbir etkili baskımız olmamıştı. Bilakis siz azgın bir topluluktunuz. Sonuçta Rabbimizin hükmünü hepimiz hak ettik. Artık gerekli cezayı mutlaka tadacağız. Sizi saptırdık, çünkü biz kendimiz sapmıştık. O gün onlar azap görmede ortaktırlar. İşte biz suçlulara böyle yaparız.

Ne zaman onlara Allah'tan başka ilah yoktur denilse, küstahlık edip kibre kapılırlar. Cinlere kapılmış bir şairin sözüyle ilahlarımızı mı bırakacağız derler. Aksine o gerçeği getirdi. Allah'ın diğer elçilerini de doğruladı. Ama siz o acı azabı tadacaksınız. Ve sadece yapmış olduklarınızdan dolayı cezalandırılacaksınız. Ancak Allah'ın samimi kulları bu cezanın dışındadır. Onlar için belirli bir rızık vardır. Türlü meyveler, onlara nice ikramlarda bulunulacaktır. Nimetlerle dolu cennetlerde, karşılıklı oturdukları tahtlar üzerinde, aralarında kaynaktan doldurulmuş kadehler dolaştırılır. Bembeyaz, içenlere lezzet verir. İçenlere dokunmaz, ondan sarhoş da olmazlar. Yanlarında da eşinden başkasına bakmayan ceylan gözlü, gün görmemiş güzel tenli kadınlar bulunur.

0: yuhra'un.
1: Cennet sohbetinde birbirine dönüp karşılıklı sorular sorarlar. İçlerinden biri şöyle der: benim bir arkadaşım vardı. Derdi ki, sen de onaylıyor musun gerçekten? Biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken mutlaka hesaba çekilecekmişiz, öyle mi? Ve ekler: şimdi dönüp bakar mısınız ona? Sonra kendisi dönüp bakar ve arkadaşını cehennemin ortasında görür. Allah'a yemin ederim ki der, neredeyse beni de mahvedecektin. Rabbimin lütfu olmasaydı ben de şimdi cehenneme getirilenler arasında olacaktım. Ne mutlu bize ki artık bir daha ölmeyeceğiz, değil mi? Önceki ölümümüzden başka ölüm yok. Azap da görmeyeceğiz. Bu gerçekten çok büyük bir kazançtır. Amel sahipleri böylesi bir kazanç için çalışmalıdır. Bu mu daha iyi bir ikramdır, yoksa zakkum ağacı mı? Biz o zakkumu zalimler için bir sınama aracı yaptık. O cehennemin ta dibinde yetişen bir ağaçtır. Tomurcukları sanki şeytanların kelleleri gibidir. Zalimler mutlaka onu yiyecekler. Karınlarını onunla dolduracaklar. Sonra onların yedikleri bu nesnenin üzerine kaynar su karıştırılmış bir içecekleri de olacaktır. Sonunda onların varacakları yer mutlaka cehennem olacaktır. Çünkü onlar atalarını doğru yoldan sapmış olarak buldular. Ama kendileri de çılgınca onların izinden koşuyorlar.
2: وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ.

0: مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ.
1: Onlardan önce de geçmiştekilerin çoğu yollarını sapıtmıştı. Oysa içlerinden uyarıcı elçiler de göndermiştik. Bak şimdi, Allah'ın samimi kulları dışında uyarılanların akıbeti ne oldu? Vaktiyle Nuh bize yakarmıştı. Biz de ne güzel karşılık vermiştik. Nitekim kendisini ve ailesini o büyük felaketten kurtardık. Ve yalnız onun soyunu kalıcı kıldık. Sonradan gelen nesiller arasında onun hakkında iyi bir ün bıraktık. Bütün alemlerde ona selam olsun. İşte biz iyileri böyle ödüllendiririz. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Sonunda ötekileri sulara gömdük.

فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال

Kuşkusuz İbrahim, Nuh'un yolunu izleyenlerdendi. O tertemiz bir kalple Rabbine yönelmişti. Babasına ve halkına, "Siz neye tapıyorsunuz?" demişti. "Allah'tan başka bir takım düzmece ilahlar mı edinmek istiyorsunuz? Peki, alemlerin Rabbi ile ilgili düşünceniz nedir?" Sonra yıldızlara şöyle bir baktı. "Ben rahatsızım," dedi. Bunun üzerine diğerleri onu arkalarında bırakıp gittiler. İbrahim gizlice ilahlarının yanına vardı. "Niçin bir şeyler yemiyorsunuz?" dedi. "Neyiniz var? Niçin konuşmuyorsunuz?" Sonra onlara güçlü darbeler indirmeye başladı. Diğerleri öfke içinde koşarak İbrahim'in yanına geldiler. Dedi ki, "Kendi ellerinizle yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa sizi de yaptıklarınızı da Allah yarattı." Ötekiler, "Onun için bir yapı kurun ve orada hazırlayacağınız kuvvetli ateşe atın onu," dediler. Böylece onu engellemek için bir plan kurdular. Ama biz onları alta düşürdük. İbrahim, "Ben Rabbime gidiyorum," dedi. "O bana yol gösterecektir. Rabbim, bana iyilerden olacak bir evlat ver." Bunun üzerine kendisine akıllı ve edepli bir erkek çocuğu olacağını müjdeledik. Çocuk babasıyla beraber iş güç tutacak yaşa gelince,

0: Babası ona, "Yavrucuğum," dedi, "rüyamda seni kurban ettiğimi gördüm. Düşün bakalım sen bu işe ne diyeceksin?" Dedi ki, "Babacığım, sana buyrulanı yap. İnşallah beni sabredenlerden biri olarak bulacaksın." Her ikisi de ilahi buyruğa teslim olunca ve babası onu yüzüstü yatırınca, "Ey İbrahim," diye ona seslendik. "Tamam, rüyanı gerçekleştirmiş oldun. İşte iyileri biz böyle ödüllendiririz." Bu kesinlikle apaçık bir imtihandı. Biz oğlunun canına bedel olarak ona iri bir kurbanlık verdik. Onun hakkında "İbrahim'e selam olsun" ifadesini sonradan gelen nesiller arasında devam ettirdik. Evet, iyileri işte böyle ödüllendiririz. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. İyi insanlardan seçilmiş bir peygamber olarak ona İshak'ı da müjdeledik. Ona ve İshak'a bereketler indirdik. Onların soyu içinde iyisi bulunduğu gibi açıkça kendine kötülük edeni de olacaktı.
1: وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا

0: اِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ
1: Musa ve Harun'a da lütuflarda bulunmuştuk. Onları ve kavimlerini büyük bir sıkıntıdan kurtardık. Onlara yardım ettik ve bu sayede galip çıkanlar onlar oldu. O ikisine açık seçik anlaşılabilen kitabı verdik. Onları doğru yola ilettik. Ve onların hakkında Musa ve Harun'a selam olsun ifadesini sonradan gelen nesiller arasında devam ettirdik. İşte iyileri biz böyle ödüllendiririz. Çünkü ikisi de bizim mümin kullarımızdandı.
0: Ve inne İlyase leminel murselin. İz qâle li kavmihi elâ tettegûn. Etedûne ba'len ve tezerûne ehsenel hâliqîn. Allah'a rabbekum ve rabbe âbâikumul evvelîn.

0: Kuşkusuz İlyas da elçilerimizden biriydi. Kavmine şirk ve günahtan sakınmayacak mısınız dedi. En güzel yaratanı, sizin de geçmişteki atalarınızın da Rabbi olan Allah'ı bırakıp Baal'e mi taparsınız? Ama onu yalancılıkla suçladılar. Bu yüzden Allah'ın samimi kulları dışında onlar mutlaka cehenneme konulacaklar arasında olacaklar. Onun hakkında İlyas'a selam olsun ifadesini sonradan gelen nesiller arasında devam ettirdik. İşte iyileri biz böyle ödüllendiririz. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı.
1: وَاِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَاَهْلَهُ اَجْمَعِينَ

0: عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون.
1: Kuşkusuz Lut da elçilerimizdendi. Geride kalanlar arasında bırakılan yaşlı bir kadın dışında onu ve bütün ailesini kurtarmıştık. Sonra diğerlerini helak ettik. Siz de sabah akşam onların yurtlarından gelip geçmektesiniz. Bunları görüp de aklınızla değerlendirmiyor musunuz?
0: وَاِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 اَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ
1: Kuşkusuz Yunus da elçilerimizdendi. Vaktiyle o, yüklü bir tekneyle ülkesinden kaçmıştı. Kura'ya girdi ve kaybedenlerden oldu. Kendisini balık ağzına aldı. Doğrusu o bundan önce kınanacak bir iş yapmıştı. Eğer o Allah'ın şanını yüceltenlerden olmasaydı, kıyamete kadar balığın karnında kalacaktı. Sağlığı bozulmuş olarak onun ıssız bir kıyıya bırakılmasını sağladık. Üstüne gölge yapması için kabak türünden bir bitki bitirdik. Bir defa daha onu 100,000 ya da daha fazla kişiye elçi olarak gönderdik. Bu defa ona iman ettiler. Biz de kendilerini belirli bir vakte kadar nimetlerimizle yaşattık.
0: فَاسْتَفْتِهِمْ اَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ

0: Emen huve salil cehim.
1: Şimdi onlardan şunu cevaplamalarını iste. Kız çocukları Rabbinin de, erkek çocukları mı onların? Yoksa biz gözlerinin önünde melekleri dişi olarak mı yarattık? İyi bilin ki onlar sırf kendi uydurmaları olarak Allah çocuk sahibi oldu diyorlar. Onlar katıksız yalancıdırlar. Allah kızları oğlanlara tercih mi etmiş? Ne oluyor size? Nasıl yargıda bulunuyorsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz? Yoksa açık bir kanıtınız mı var? Eğer gerçekten doğru sözlüyseniz belgenizi getirin. Onlar Allah'la görülmez varlık türleri arasında da bir soy birliği yakıştırdılar. Oysa bu varlıklar iyi biliyorlar ki kendileri de mutlaka hesap yerine götürüleceklerdir. Allah o inkarcıların isnat ettikleri niteliklerden münezzehtir. Allah'ın samimi kulları başkadır. Onlar gibi davranmazlar. Siz ve taptıklarınız, hiçbiriniz onu, samimi kulu, Allah'a inancı hususunda saptıramazsınız. Ancak cehennemi boylayacak olan başka.
0: Sadakallahu'l-azim.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Yasin suresi 13-83. Ayetler ve Safat suresi 1-163. Ayetlerin tilavetini ve mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Şükür. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer inkar ederseniz, şüphesiz ki Allah sizin iman etmenize muhtaç değildir. Ama kullarının inkar etmesine razı olmaz. Eğer şükrederseniz, sizin için buna razı olur. Hiçbir günahkar, başka hiçbir günahkarın yükünü yüklenmez. Sonra dönüşünüz ancak Rabbinizedir. O da size yaptıklarınızı haber verir. Çünkü O, göğüslerin gözünü, kalplerde olanı hakkıyla bilir. Zümer Suresi 7. Ayet. Allah'a şükretmek deyince anlamamız gereken şey, Allah'ın bize verdiği nimetlere karşı onu dilimizle övmek, kalbimize onun sevgisini yerleştirmek ve ona boyun eğerek emirlerini yerine getirmektir. Allah'a şükretmenin öneminin Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette vurgulanmasının sebebi, onun iman ve tevhidin en önemli göstergesi olmasından dolayıdır. Yani Allah'a şükretmek, ona inandığımızı, güvendiğimizi ve emirlerine itaat ettiğimizi göstermektir. Bu nedenle şeytan, azdırıp saptıracağı kulların Allah'a şükürden uzak kalacaklarını söylemiştir. Her hususta olduğu gibi Allah'a şükretme konusunda da sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biz müminler için en güzel örnek olmuştur. Hazreti Ayşe radıyallahu anh kendisine, "Ey Allah'ın peygamberi, Allah işlenmiş ve işlenmesi muhtemel günahlarını bağışlamıştır. İbadet için neden bu kadar yoruluyorsun?" deyince, Peygamber Efendimiz, "Ey Ayşe, ben şükreden bir kul olmayayım mı?" diye cevap vermiştir. İnsan, Allah Teala'nın yarattığı varlıklar içinde en seçkin olandır. Mevlamız insanı en güzel surette yaratmış, akıl gibi üstün yeteneklerle donatmıştır. Yer ve gökleri ve bunlarda olan her şeyi bize hizmet için var etmiş ve sayılamayacak

kadar nimetler bahşetmiştir. Allah bizi başka hiçbir varlığa bahşetmediği halifelik görevi vererek yüceltmiştir. Allah'ın verdiği tüm bu nimetler, insanın diğer varlıklardan üstün olduğunu göstermektedir. Allah'a şükretmemize sebep olan bu nimetler nelerdir diye düşünürsek, şunları görmemiz mümkündür. Allah insana göz, kulak, kalp ve duyu organları vermiştir. Peygamberler ve kitaplar göndererek bizlere mutluluk yolunu göstermiştir. Sayısız denecek kadar çeşitli gıdalar, beslenme ve barınma imkanlarını insanın hizmetine sunmuştur. Yüce Allah, dini emirlerde kolaylık prensibini koymuş, güç yetiremeyeceğimiz emirlerle bizi sorumlu tutmamıştır. Tövbe etme, bağışlanma kapılarını bizim için ardına kadar açmıştır. Şunu unutmayalım ki, şükrün faydası dünya ve ahirette Allah'a değil, yine kendimize dönecektir. Zira şükrettikçe nimetler artacaktır. Allah'ın şükredilmeye ihtiyacı yoktur. Nitekim Rabbimiz, kim şükrederse kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki, Rabbim her bakımdan sınırsız zengindir, cömerttir buyurmaktadır. Her insan zaman zaman nimetlere kavuşamayabilir. Kimi zaman da bela ve sıkıntılara maruz kalabilir. Her iki durumda da insan şükrederek ve sabrederek Allah'ın rızasını kazanabilir. Hazreti Peygamber, müminin işi tuhaftır, her işi hayırdır. Bu yalnız mümine özgü bir şeydir. Sevindirici bir işle karşılaşırsa şükreder, o iş kendisi hakkında hayırlı olur. Üzücü bir işle karşılaşırsa sabreder, kendisi için hayırlı olur buyurarak Müslümanlara sabrı ve şükrü tavsiye etmiştir. Allah'tan başka şükretmemiz gerekenlerin başında elbette bizim dünyaya gelmemize vesile olan anne babalarımız gelmektedir. Rabbimiz anne babalarımıza teşekkür etmemizi kendisine şükrettikten hemen sonra emretmiştir ki bu durum anne ve babaya teşekkür etmenin ne kadar önemli olduğunu gösterir. Rabbimiz anne babalarımıza teşekkür etmemizi kendisine şükrettikten hemen sonra emretmiştir ki bu durum anne babaya şükretmenin ne kadar önemli olduğunu gösterir. Sevgili Peygamberimiz anne babalarımıza karşı son derece saygılı ve hürmetli davranmamız gerektiğini, hatta tüm insanlara karşı teşekkürü esirgemememiz gerektiğini şu hadisleriyle ifade etmiştir. İnsanlara teşekkürde bulunmayan Allah'a şükredemez.

Orası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Adem Kemaneci. Mü'min Suresi 53 ila 65. Ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Musa'ya hidayet verdik. İsrail oğullarına da akıl sahipleri için bir öğüt ve doğruluk rehberi olarak o kitabı, Tevrat'ı miras bıraktık. Ey Muhammed, sabret. Allah'ın vaadi şüphesiz gerçektir. Günahının bağışlanmasını iste. Akşam sabah Rabbine hamd ederek tesbih et. Allah'ın ayetleri hakkında kendilerine gelmiş bir delilleri olmaksızın tartışanlar var ya, onların kalplerinde ancak bir büyüklük taslama vardır. Onlar tasladıkları büyüklüğe asla ulaşmazlar. Sen Allah'a sığın. Şüphesiz O hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Elbette göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Kör ile gören, iman edip salih ameller işleyenler ile kötülük yapan bir değildir. Siz pek az düşünüyorsunuz. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Bunda hiç şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu buna inanmazlar. Rabbiniz şöyle dedi: Bana dua edin, duanıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler, aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir. Allah, içinde rahat edesiniz diye geceyi ve her şeyi gösterici aydınlık olarak da gündüzü yaratandır. Şüphesiz Allah, insanlara karşı sonsuz iyilik sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler. İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Durum bu iken nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Allah'ın ayetlerini inkar etmekte olanlar işte böyle döndürülürler. Allah yeryüzünü sizin için karar kılma yeri, göğü de bina yapan, size şekil verip de şekillerinizi güzel kılan ve sizi temiz şeylerle rızıklandırandır. İşte Rabbiniz Allah, alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. O diridir, ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sadece Allah'a itaat ederek, samimi olarak O'na ibadet edin. Hamd, alemlerin Rabbine mahsustur.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Muhammed İsmail Demirel. Fatır Suresi 29 ila 34. ayeti kerimeler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı özenle kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıkları başkaları için gizli açık harcayanlar asla zararla sonuçlanmayacak bir ticaret umabilirler. Zira Allah karşılıklarını tam olarak ödediği gibi lütfundan onlara fazlasını da verir. O çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını bol bol verir. Sana vahyettiğimiz kitap, kendinden öncekileri doğrulayıcı bir hakikattir. Kuşkusuz Allah, kullarından haberdardır, her şeyi görmektedir. Sonra biz, kullarımızdan seçtiklerimizi o kitaba mirasçı kıldık. Onlardan kimi kendine kötülük eder, kimi orta bir durumdadır, kimi de Allah'ın izniyle hayır işlerinde yarışır. İşte büyük fazilet budur. Onların gireceği yer Adn cennetleridir. Orada altın bilezikler ve incilerle süsleneceklerdir. Orada onların giysileri de ipektir. Şöyle derler: bizden tasayı gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını eksiksiz vermektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata.

Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Çok kıymetli dinleyenlerim, Diyanet radyolarından kendilerine ulaştığımız kıymetli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Cenab-ı Hak her birinize, her birimize sağlık, afiyet ihsan eylesin. Ailelerimize huzur, saadet nasip eylesin, afiyet versin. Kazançlarımıza bereket ihsan eylesin. Helalinden kazanıp helal ve meşru yerlere harcayabilmeyi bizlere nasip eylesin. İsraftan, savurganlıktan da, cimrilikten de bizleri muhafaza eylesin. Nefsimizin bencilliğinin esir olup da yığıp biriktirenlerden değil, imkanlar nispetinde dağıtan ve ihtiyaç görenlerden olabilmeyi Rabbim her birimize nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim, geçen haftaki dersimizde, programımızda söylemiş idim ve başlamış idik malum. Kur'an-ı Kerim'deki en temel esaslardan bir tanesi adalettir demiş ve bu adaleti vurgulayan ayetlerden bir tanesi Nisa suresinin 135. ayet-i kerimesini okumaya başlamış idik. Kısa bir hatırlatmada bulunalım. Ey iman edenler, kendinizin veya anne babanızın, akrabanızın aleyhine bile olsa Allah için şahitlik ederek adaleti ayakta tutan kimseler olun buyurmuştu Rabbimiz. Örnek vermiştim, hatırlarsınız, bir trafik kazası örneği. Bu mesele Nisa suresinin 127. Maide suresinin 8. En'am suresinin 152. Efendim Nahl suresinin 90. hutbelerde hep okuyoruz ya, İnne Allahe ye'muru bil adli vel ihsani ve itai zil kurba diye okuyoruz efendim ayet-i kerimeyi. Adaleti emreden ayet her hafta okuyor hocalarımız hutbenin hemen bitiminde. Maide suresinin 42. bakarsınız siz böyle ayet-i kerimelerinde de bu konu anlatılıyor. Yani adil olma konusu anlatılıyor. Şimdi devam edelim. Ayet-i kerimeyi buraya kadar okumuş, devamını getirememiştik. Cenab-ı Hak biliyor ki, ey iman edenler, kendinizin veya anne babanızın, akrabanızın aleyhine bile olsa Allah için şahitler olarak adaleti ayakta tutan kimseler olun buyurduktan sonra devamında buyuruyor ki İyyekün ganiyen ev fakiran fallahu evla bihima fela tettebi'un heva en te'adilu ve in telvu ev tu'aridu fe innallaha kâne bima te'amelune habira. Buyuruyor ki insanlar ister zengin olsunlar ister yoksul olsunlar. Yani bir konu var, adil olmanız istenen meselede, bütün işlerde zaten adil olmamız isteniyor da, yani söz konusu olan durumda, bir olayda, bir hadisede, yine geçen haftaki bahsettiğimiz, verdiğimiz örnekten yola çıkarak, işte bir trafik kazası oldu. İşi, olaya karışanlar, diyelim ki birkaç araç karıştı, bir tanesi sürücüsü, lüks bir aracın sürücüsü, oldukça varlıklı bir insan, karışanlardan bir tanesi o. Bir tanesi de böyle eski bir aracın sürücüsü, arabadan da zaten halinin, vaktinin yerinde olmadığı, iyi olmadığı belli oluyor. Fakir diyelim böyle birisi. İster fakir olsunlar insanlar, ister zengin olsunlar, Allah onlara sizden daha yakındır. Siz hislerinize uyup da adaletten ayrılmayın. Arzunuza, keyfinize, nefsinize uyup da adaletten ayrılmayın. Burası da çok ilginçtir. Ya hocam, şahit benim önümde gerçekleşti kaza. Kaza yapanlardan bir tanesi, işte marka isim vermeyelim, şöyle modelli, şöyle pahalı bir arabanın şeydi. Suç onda değildi. Suç aslında o gariban görünümlü arabanın şoföründeydi. Ama şimdi o adamın gücü buna yetmez. Onun arabasını satsam bunun bir lastiğini bile almaz. Şimdi ne yapalım? Biz bunu gözetelim. Buradaki garibanı gözetelim. Yok. Böyle bir şey yok. Böyle bir hakkımız yok. Allah onlara bizden daha yakındır. Yalan söyleyemezsin garibanı gözeteceğim diye. Tam tersi zaten oldukça çirkin bir yanlış. Yani ya bu varlıklı bir adam, makam sahibi bir adam, çevresi geniş, etkili bir adam. Şimdi suç bundaydı ama bunu korumamız lazım. Bundan yana çıkmamız lazım. İki gün sonra işimiz düşer.
ya da hakkı hakikati söylersek bizimle uğraşır, ayıp olur, benim adamım filan. Hayır, hayır. Hatırlayın şimdi burada tekrar meşhur hadiseyi, biliyorsunuz zaten. Beni Mahzum, Mahzum oğulları kabilesinden bir kadın hırsızlık yapıyor. İsmi de Fatma. Şimdi soylu, yani bilinen bir ailenin kızı hırsızlık yapıyor. Buna ceza uygulanır mı şimdi? Yani herkese vurur mu canım? Şimdi garibana uygularsın ama bu kadar soylu, bu kadar asil, bu kadar önde gelen, bu kadar varlıklı bir insan olur mu buna? Buna da mı uygulayacağız şimdi? Bak şimdi ne yapalım? Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a bir aracı bulalım da, bir torpil yaptıralım da bunu cezadan kurtaralım bizim tabirle. Hazreti Peygamber Aleyhisselam Zeyd evlatlık, önce evlatlık almıştı, evlatlığı yasaklayan ayet indikten sonra yanında en yakın bir dost olarak kalmıştı ya, Zeyd bin Harise, Zeyd'in oğlu var, Üsame bin Zeyd. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam yani evinde büyümüş, elinde büyümüş bu kendi Zeyd'i kendisinin teşvikiyle yaptığı evlilikten olan bir çocuk bu. Zeyd'i çok seviyor, oğlu Üsame'yi de çok seviyor. Oğlu, Zeyd'in oğlu Üsame'yi de çok seviyor. Diyorlar ki, Hazreti Peygamber Aleyhisselam Üsame'yi çok sever, onu aracı yapalım, onu kırmaz. Onu kırmaz. Biz bu Mahzum oğullarından hırsızlık yapan Fatıma'yı ceza uygulamaktan kurtaralım. Belli ki Kur'an-ı Kerim'deki uygulamaya hadde göre el kesmeyi gerektirecek kadar ciddi bir hırsızlık yapmış. Yani böyle basit hırsızlıklarda malum bu ceza uygulanmaz. Açıkta pek çok şartı vardır. Bunun 18'e yakın şartı vardır. Yani bu cezanın uygulanması için Kur'an'ın hukukuna göre. Belli ki ciddi nitelikli bir hırsızlık yapmış. Biz Üsame'yi aracı yapalım, bu kadını kurtaralım. Üsame'yi Hazreti Peygamber Aleyhisselam kırmaz. Bunlar henüz daha Aleyhisselatü Vesselam'ı ve mesajını, duruşunu yeteri kadar anlamayan kimselerin teşebbüsleri olsa gerektir. Yeteri kadar anlamayan kimselerin teşebbüsleri olsa gerektir. Geliyorlar, diyorlar ki Üsame'ye, sen Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a bunu anla. Üsame de genç. Meseleyi yeteri kadar belki değerlendirememiş olabilir. Onların arzuları üzerine, ya Resulallah, bu kadın şöyle şerefli, böyle izzetli, böyle varlıklı, böyle şöhretli bir kabilenin kızı, ona mensup. Şimdi başka bir ceza versek ya da bunu görmezden gelsek ya da bunu koruyuversek, bunu himaye etsek falan, ne diyorsa artık. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Üsame, Allah'ın hadlerinden bir haddi uygulamamam konusunda mı bana aracılık ediyorsun? Had dediği, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın belli suçlara koymuş olduğu, vermiş olduğu belli cezalar. Bunlara had diyoruz. Allah'ın hadlerinden bir haddi, Allah'ın sınırlarından bir sınırı, Allah'ın kurallarından bir kuralı uygulamayayım diye mi bana aracılık ediyorsun? Vallahi değil, filanın kızı Fatıma, Muhammed'in öz kızı Fatma bile olsaydı elini keserdim buyuruyor. Değil filanın kızı, Muhammed Aleyhisselam'ın kızı, öz kızı Fatma bile olsaydı, ne gerekiyorsa, işlemiş olduğu suç hangi cezayı gerektiriyorsa, o cezayı uygulardım diyor Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla varlıklı diye korumak ne kadar yanlışsa, adalet ilkesine tersse, yoksul diye himaye etmeye çalışıp adaletten şaşmak da o kadar terstir. Yok, Cenab-ı Hak buyuruyor ki siz Allah için şahitlik edin. Onlar ister zengin olsunlar, ister yoksul olsunlar, Allah onlara sizden daha yakındır. Siz hevanıza, arzu ve isteğinize, keyfinize uyup da sakın adaletten ayrılmayın. Belirleyen siz değilsiniz. Esasları belirleyen, kuralları koyan Cenab-ı Hak Teala Hazretleridir. Hiçbir fakire siz Allah'tan daha merhametli olamazsınız. Hiçbir başkasını siz dininizi bir tarafa bırakıp da başkasını
makamından, varlığından, şöhretinden, servetinden dolayı koruma yanlışına düşemezsiniz. Sakın bunu yapmayın. Eğer adaletten sapar veya üzerinize düşeni yapmaktan geri durursanız, bilin ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. وَاِنْ تَلْهُوا اَوْ تُعْرِضُوا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرًا Adaletten saparsanız, adaletten saparsanız, üzerinize düşeni yapmaktan geri durursanız, bilin ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Burada kısa güzel bir açıklama var. Kur'an yolu meali var önümde. Diyor ki orada, insan topluluklarının korunmaya, düzene ve adalete ihtiyaçları vardır. Devlet de bu ihtiyaçlardan doğmuştur. Adaletin gerçekleşmesinde bağlayıcı hukuk kuralları kadar onları uygulayan yönetici ve hakimlerle hakkın veya suçun ispatı için gerekli bulunan şahitler de önemli rol oynamaktadırlar. Adalet görevlilerinin doğruluktan sapmalarına sebep olan amilleri iki gruba ayırmak mümkündür. Maddi menfaat, manevi eğilim ve değerler. Ya maddi sebeplerden, adaletten sapar ya da manevi. Yani maddi sebep işte bir şey beklentisiyle, manevi sebep yakınlık, akrabalık, efendim koruma, işgüdüsü gibi manevi sebepler. Ayetin gerek kendinize veya anne babanıza ve akrabanıza karşı da olsa kısmı, gerekse zengin olsunlar, yoksul olsunlar kısmı, bunları bir genel anlatım üslubu içerisinde ihtiva etmektedir. Çok şumullü, kapsayıcı ayet-i kerimelerden bir tanesidir. Son kez bir bütün halinde mealini okuyup ondan sonraki ayet-i kerimeye geçeceğim. Ey iman edenler, kendinizin veya anne babanızın ve akrabanızın aleyhine bile olsa adaleti ayakta tutun. Allah için şahitlik eden kimseler olun. İnsanlar zengin olsunlar, yoksul olsunlar, Allah onlara sizden daha yakındır. Öyleyse siz hislerinize uyup adaletten ayrılmayın. Eğer adaletten sapar ve

kabl. Ey iman edenler diye başladı. Orayı kaçırmayalım lütfen. Ey iman edenler, iman edin. Arada var. Allah'a, peygamberine, kitaba, daha önce indirdiği kitaba iman edin. Ya biz iman ediyoruz zaten. Biz iman ettiğimiz için Cenab-ı Hak bize iman edenler diye sesleniyor. Ama iman eden insanlara Cenab-ı Hak Teala Hazretleri yeniden iman etmeleri konusunda sesleniyor. Ey iman edenler, iman edin Allah'a, peygamberine, kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin diyor. Bu bir şey söylüyor kıymetli kardeşlerim, kıymetli dinleyenlerim. Ey sureta iman etmiş olanlar, hakikaten iman edin. Ey iman ettiğini söyleyip de iman kalplerine yerleşmemiş, kalbinden eline ayağına, gözüne kulağına yansımamış olanlar, iman edin. Ey iman edip imanının gereğine uygun yaşamayanlar, iman edin. Gerçekten iman edin. Ayetin tamamını okuyayım, sonra topluca bir konuşmaya çalışalım. Ve men yekfur billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil ahiri fekad talle dalalen ba'ida. Her kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar etmişse iyice sapıtmıştır. Kim bunları inkar ederse, bunların birini ya da tamamını inkar ederse gerçekten sapıtmıştır. Şimdi bu ayet-i kerimede ey iman edenler dediği için ikinci iman edine, imanda devamlı olun, efendim güvenin anlamı da verilebilir. Diğer bir hikmeti de biraz önce arz ettim. İnandım deyip hiçbir şey yapmadan kurtuluşa ereceğini umanlara bu mesaj verilmiş olabilir. Bu ayet-i kerimeyi yukarıdaki ayetten bağımsız düşünmemek lazım. Bakın, sizin de aleyhinize olsa, anne babanızın da, akrabanızın da aleyhine olsa, sakın Allah için şahitler olarak adaleti uygulamaktan vazgeçmeyin. Adaleti ayakta tutun. Efendim, insanlar fakir de olsalar, zengin de olsalar, sakın nefsinize uyarak adaletten sapmayın, sakın yüz çevirmeyin ayeti. Sonra diyor ki iman edin. Yani eğer sen iman ettiğini söyleyen insan böyle bir meselede menfaatinin yanında, akrabanın yanında, taraftarın yanında, efendim duygularının yanında, keyfinin yanında yer alıyor, adaletten vazgeçiyorsan sen yeniden iman etmen gerekiyor. Benim, senin, yani hepimiz için. Benim yeniden iman etmem gerekiyor. Meseleyi bir böyle değerlendirmek. Burada güzel bir açıklama var. Onu da okuyayım zamanım bitmeden. Kur'an-ı Kerim geldikten sonra yeryüzünde yaşayan ve iman etmek isteyen kimseler Allah'a, meleklere, Kur'an-ı Kerim'e ve ondan önce gönderilen kitaplara halen geldikleri gibi korunmamış olsalar bile daha önce de kitapların indirilmiş bulunduğuna, yani Kur'an'dan önce de kitapların indiğine, son peygamber Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a ve ondan önce gönderilen peygamberlere ve ahiret gününe iman etmek durumundadırlar. Hakkında yeterli bilgi sahibi olduktan sonra bunlardan herhangi birine inanmayan kimsenin imanı muteber değildir. Bunlardan birini bile inkar eden kimseler doğru, hak, geçerli, kurtarıcı imana kavuşamazlar. Kavuşmamış olurlar. Bunları, yani herhangi birini ya da tamamını inkar eden kimse kendisini kurtaracak bir imana kavuşmamış, hak dinden sapmış olur. Bu ayet-i kerimeyi okurken bir de Ankebut suresinin 2 ve 3. ayet-i kerimesini hemen hatırlayıp bitirelim. Süremiz tamamlandı. Lütfen aklınızda kalsın. Estaizu billah. Ehasiben nasu en yutraku en yekulu amennâ ve hum la yuftenun. İnsanlar imtihan edilmeden, denemeye tabi tutulmadan sadece iman ettik demekle bırakılacaklarını mı zannediyorlar? Biz kendilerinden önce geçenleri imtihan ettik. Allah iman ettim dedikten sonra

0: imanına sadakat gösterenleri de, iman ettim dedikten sonra imanına sadakat göstermeyen yalancıları da ortaya çıkaracaktır. Allah iman ettim deyip imanında istikamet üzere sebat gösteren ve öylece yaşayıp ölen kullarından olabilmeyi hepimize nasip eylesin. Onun selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun.
1: Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Bedri Murat. Nazihat Suresi 27 ila 46. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şimdi sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah yaptı. Onu yükseltip kusursuz olarak şekillendirdi. Gecesini kararttı, gündüzünü ağarttı. Bundan sonra da yeryüzünü döşeyip yaydı. Yerden suyunu ve bitkisini çıkardı. Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Hepsi sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için. O büyük felaket, kıyamet geldiğinde, o gün insan yapıp ettiklerini iyice hatırlayacak ve görecek olana cehennem açık bir şekilde gösterilecektir. Azan ve dünya hayatını ahirete tercih eden kişi, cehennem işte onun için tek barınaktır. Rabbinin huzurunda hesap vermekten korkan ve nefsine kötü arzuları yasaklayana gelince, onun barınağı da cennetin ta kendisidir. Ne zaman gelip çatacak diye sana kıyameti sorarlar. Sen onun hakkında ne söyleyebilirsin ki? Onun hakkındaki nihai bilgi Rabbine aittir. Sen ancak ondan korkanları uyarırsın. Kıyamet gününü gördüklerinde dünyada sadece bir akşam vakti veya onun kuşluğu kadar kaldıklarını sanırlar.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Serlevha Ayetler. Ankebut Suresi 57. Ayet.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her canlı ölümü tadacaktır. Sonra döndürülüp bize getirileceksiniz. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Kaçınılmaz gerçek ölüm. Dünya hayatı doğumla ölüm arasında yaşanan bir süreçtir. İnsan başıboş yaratılmamış, aksine hem hayat hem de ölüm bir imtihan vesilesi

kılınmıştır. Dünya hayatında insanın başta gelen sorumluluğu bir olan Allah'a iman etmek, onun emir ve yasaklarına uymaktır. Bu yüzden dünya hayatının ahireti kazanabilmek için bizlere verilmiş bir fırsat olduğunu bilerek iman, ahlak ve salih ameller üzerine kurulu bir hayat sürmeye, karşılaştığımız maddi ve manevi zorlukları sabır, metanet ve tevekkülle aşmaya gayret etmeliyiz. Neticede ölüm gerçeğiyle yüzleşerek Rabbimizin huzuruna varacağımızı unutmamalıyız. Bu ayetten almamız gereken mesaj, lezzetleri yok edeni, yani ölümü çok hatırlayın.

Enes bin Malik anlatmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da namaz kılıyordu. Geldim ve arkasına namaza durdu. Bir adam da gelip benim yanıma namaza durdu. Sonra başka biri geldi ve neticede 10 kişiye yakın bir grup olduk. Arkasında bizim olduğumuzu hisseden Efendimiz namazı kısa tuttu. Sonra kalkıp evine girerek namazını bizim yanımızda kılmadığı şekilde uzunca kıldı. Sabah olunca biz, ey Allah'ın Resulü, gece bizi fark ettin mi dedik. Efendimiz de, evet, zaten benim yaptığıma da bu neden oldu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu. Aşr-ı Şerif. Recep Yasan. Maide Suresi 116 ila 120. ayeti kerimeler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, ey Meryem oğlu İsa! İnsanlara sen mi Allah'ın dışında beni ve annemi birer ilah kabul edin dedin? Buyurduğu zaman o şu cevabı verir. Haşa, seni tenzih ederim. Hakkım olmayan şeyi söylemek bana yakışmaz. Hem ben söyleseydim, şüphesiz sen onu bilirdin. Sen benim içimdekini bilirsin. Ama ben senin zatında olanı bilmem. Gizlileri tam olarak bilen yalnız sensin. Ben onlara ancak senin bana emrettiklerini söyledim. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin, dedim. İçlerinde bulunduğum sürece onların yaptıklarına tanık idim. Fakat sen beni vefat ettirdikten sonra, onların halini bilip gören sadece sensin. Sen her şeye şahitsin. Şayet onlara azap edersen, şüphesiz onlar senin kullarındır. Eğer onları affedersen, hiç kuşku yok, sen hem izzet hem hikmet sahibisin. Allah şöyle buyurur. Bugün doğrulara doğruluklarının fayda vereceği gündür. Onlar için ebedi kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetler vardır. Allah onlardan hoşnuttur, onlar da onun rızasını kazanmaktan ötürü mutludurlar. İşte büyük kurtuluş budur. Göklerin, yerin ve içlerindeki her şeyin hükümranlığı Allah'a aittir. O her şeye kadirdir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da. Özün Sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhen nasu kulu mimma fil ardı halalen tayyiba ve la tettebi'u hudvatiş şeytan innehu lekum aduvvum mubin. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan maddelerin helal ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır. O size ancak kötülüğü, çirkinliği, Allah hakkında bilmediğiniz şeyler söylemenizi buyurur.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Haluk Karakoç. Ankebut Suresi 14 ila 22. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Vaktiyle biz Nuh'u kendi kavmine Resul olarak göndermiştik. Nuh, 1000 yıldan 50 yıl daha az bir süreyle onların arasında kaldı. Sonunda zulümlerini sürdürürlerken onları tufan yakaladı. Fakat biz Nuh'u ve gemidekileri kurtardık ve bunu bütün insanlık için bir ibret yaptık. İbrahim'i de Resul olarak gönderdik. Kavmine şöyle demişti: Allah'a kulluk edin ve ona itaatsizlikten sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Siz Allah'ı bırakıp bir takım putlara tapıyor, asılsız inançlar uyduruyorsunuz. Kuşkusuz Allah'ı bırakıp da taptığınız bu şeyler size rızık vermekten acizdirler. O zaman rızkınızı Allah'ın katında arayın. Ona kul olun, ona şükredin. Sonunda ona döneceksiniz. Eğer gerçeği yalanlamaya kalkışırsanız, bilesiniz ki sizden önceki nice topluluklar da böyle yalanlamalarda bulundular. Elçinin görevi açık bir tebliğden ibarettir. Peki onlar Allah'ın yaratmayı nasıl başlattığını, sonra onu ard arda sürdürdüğünü görmezler mi? Kuşkusuz bu Allah için kolaydır. Resulüm, de ki, yeryüzünde gezip dolaşın ve Allah'ın ilk yaratılışı nasıl başlatıp devam ettirdiğini görün. Allah daha sonra ikinci hayatı da işte böyle gerçekleştirecektir. Allah her şeye kadirdir. O dilediğine azap eder, dilediğine esirger. Hepiniz dönüp dolaşıp ona varacaksınız. Ne yeryüzünde ne de gökte Allah'ı çaresiz bırakabilirsiniz. Allah'ın dışında bir himayeciniz ve yardımcınız da yoktur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Diyanet Radyo'dan herkese merhaba sevgili dinleyiciler. Kur'an'ın temel konularından 22. cüzdeyiz. 22. cüzde Ashab suresinin son tarafı, Sebe ve Fatır surelerinin tamamı, Yasin suresinin de baş tarafı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konulardan ilki sorumluluklar konusudur. Ashab suresinin son tarafında müminlere bazı uyarılar bulunmakta, sorumluluklar hatırlatılmakta ve sure dağların kabul etmediği ağır yükü, sorumluluğu insanın kabul ettiğini beyan ile tamamlanmaktadır. 22. cüzün ikinci mesajına baktığımızda Allah'ın nimetleri başlığıyla karşılaşıyoruz. Sonra gelen Sebe ve Fatır sureleri hamd ile başlamakta ve sanki birbirlerinin tamamlayıcısı olduğu mesajı verilmektedir. Sebe suresinde Allah'ın nimetleri sayılmakta, en büyük nimetin risalet, peygamberin, kitabın gönderilmesi olduğu açıklanmakta, bu büyük nimeti inkar edenlerin ahirette cezalandırılacakları uyarısıyla sure tamamlanmaktadır. Bunu takip eden Fatır suresinde de Allah'ın nimetleri anlatılmaya devam etmekte, ancak şeytan ve dünya nimetlerinin aldatıcı olduğuna dikkat çekilip Allah'ın yarattığı varlıklar hatırlatılmakta ve asıl nimet sahibinin unutulmaması gerektiği açıklanmaktadır. Fatır suresi, yaptığınız yanlışlar, günahlar sebebiyle Allah hemen azap gönderseydi, yeryüzünde kimse kalmazdı. Ancak hesap belli bir süreye kadar tehir edilmektedir. Dikkat edin uyarısıyla tamamlanmaktadır. 22. cüzde 3. mesaja baktığımızda tevhid ve kulluk başlığıyla karşılaşıyoruz. Evet sevgili dinleyiciler, tevhid ve kulluk mesajında şunları görebiliriz. Bu cüzde, yani 22. cüzde Yasin suresinin baş tarafı da bulunuyor. Yasin suresinde 3 temel mesaj vardır. Allah'ın uyarılarına kulak verin, peygamberi destekleyin ve ahiret hayatını unutmayın. Surenin baş tarafında tevhide giden yolun risalet ve ahiret inancından geçtiği hatırlatılmakta, sonra örnekler üzerinden peygamberi destekleyenler ve peygamber karşıtlarının sonları, akıbetleri açıklanmaktadır. Daha sonra yeryüzünde Allah'ın kevni ayetlerine, kainattaki düzen ve yüksek sisteme dikkat çekilmekte ve insanın bu gerçekleri tefekkür edip sadece Allah'a kul olması gerektiği mesajı verilmektedir. Hoşça kalın.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru. ...22. cüz.
1: Dinleyeceğiniz bu cüzde Ahzab suresi 31 ila 73. ayetler, Sebe ve Fatır sureleriyle Yasin suresi 1 ila 27. ayetler yer almaktadır.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: المكرمين صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizden kim de Allah'a ve Resulüne itaat eder, güzel şeyler yaparsa, onun hak ettiği karşılığı iki kere veririz. Ayrıca onun için değerli bir nasip de hazırladık. Ey peygamber hanımları! Kendinizi kötülüklerden korumanız şartıyla, siz herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Bu sebeple sözü yumuşatarak söylemeyin. Sonra kalbi çürük olan umuda kapılır. Sizden beklendiği şekilde konuşun. Evlerinizde oturun ve daha önce cahiliye döneminde olduğu gibi açılıp saçılmayın. Namazı güzelce kılın, zekatı verin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey peygamber ailesi! Allah'ın istediği sizden kirliliği gidermek ve sizi tertemiz kılmaktan ibarettir. Hanelerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti dilinizden düşürmeyin. Allah bütün incelikleri ve gizlilikleri bilir. Her şeyden haberdardır. Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar, mümin erkekler, mümin kadınlar, ibadet ve itaat eden erkekler, ibadet ve itaat eden kadınlar, özü sözü doğru erkekler, özü sözü doğru kadınlar, sabreden erkekler, sabreden kadınlar, gönlünü ibadete vermiş erkekler, gönlünü ibadete vermiş kadınlar, Allah için yardım yapan erkekler, yardım yapan kadınlar, oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar, iffetlerini koruyan erkekler, iffetlerini koruyan kadınlar, Allah'ı çokça anan erkekler, çokça anan kadınlar, işte bunlar için Allah büyük bir ödül hazırlamıştır. Bir mümin erkek veya bir mümin kadının Allah ve Resulü bir emir ve hüküm verdiklerinde artık işlerinde bundan başkasını seçme hakları olamaz. Allah'ın ve Resulünün emrine itaat etmeyenler doğru yoldan açıkça sapmışlardır. Bir zaman Allah'ın kendisine lütufta bulunduğu, senin de lütufkar davrandığın kişiye eşinle evlilik bağını koru, Allah'tan kork demiştin. Bunu derken Allah'ın ileride açıklayacağı bir şeyi içinde saklıyordun. Kendisinden

çekinme hususunda Allah'ın önceliği bulunduğu halde sen halktan çekiniyordun. Zeyd onunla beraber olduktan sonra müminlere evlatlıklarının kendileriyle beraber olup ayrıldıkları eşleriyle evlenmeleri hususunda bir sıkıntı gelmesin diye seni o kadınla evlendirdik. Allah'ın emri elbet yerine getirilecektir. Allah'ın kendisi için takdir ve emrettiği bir şeyi yerine getirme hususunda peygamber için bir sıkıntı ve sakınca olamaz. Allah'ın hükmü değişmez kaderdir. Daha önce gelip geçen, Allah'ın vahyini insanlara ulaştıran, ondan çekinen, Allah'tan başka hiçbir kimseden çekinmeyen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Hesap sorucu olarak Allah kafidir. Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. Fakat o Allah'ın elçisidir ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilmektedir. Ey iman edenler! Allah'ı çok çok anın. Sabah akşam O'nun yücelik ve eşsizliğini dile getirin. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için O size rahmetiyle lütufta bulunuyor. Melekleri de dua ediyor. O müminlere karşı çok merhametlidir. Kendisine kavuştukları gün onları esenlik dileyerek selamlayacaktır. Ve onlar için değerli bir ödül hazırlamıştır. Ey peygamber! Seni tanık, müjdeci, uyarıcı, izniyle Allah'a çağırıcı ve etrafı aydınlatan bir ışık olarak gönderdik. Kendileri için Allah'ın büyük bir lütfunun bulunduğunu müminlere müjdele. İnkarcılara ve iki yüzlülere kulak asma. Onların sana verdikleri eziyete aldırma. Allah'a dayan ve güven. Güvenmek için Allah yeter. Ey iman edenler! Mümin kadınlarla evlenme akdi yapıp da, sonra birleşmeden onları boşadığınızda, onlar üzerinde hesaplayıp bekleteceğiniz bir iddet hakkınız yoktur. Onları bir şeyler vererek memnun ediniz ve güzellikle boşayınız. Ey peygamber! Mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah'ın sana ganimet olarak verip de elinin sahip olduğu kadınları, seninle birlikte hicret eden amca kızlarını, hala kızlarını, dayı kızlarını, teyze kızlarını, kendini peygambere mehirsiz olarak bağışlar da, peygamber de onunla evlenmek isterse, böyle bir mümin kadını, ki sonuncusu diğer müminlere değil, zatına mahsustur, sana helal kıldık. Müminlere eşleri ve sahip oldukları kadınları hakkında hangi kuralları geçerli kıldığımızı biliyoruz. Sana mahsus olanı güçlük çekmeyesin diye meşru kıldık. Allah çok bağışlayıcı, pek esirgiyicidir. Onlardan dilediğinin beraberliğini erteler, dilediğini yanına alırsın. Uzaklaştırdıklarından birini tekrar istemende senin için bir sakınca yoktur. Bu hüküm onların mutlu olmaları, üzülmemeleri ve hepsinin senin verdiğine razı olmaları için en uygun olanıdır. Allah gönüllerinizdekini bilir. Allah ilim ve hilim sahibidir. Bundan sonra sana kadınlar helal olmaz. Mülkiyetin altında bulunanlar dışında kadınlarını, güzellikleri hoşuna gitse bile başka eşlerle değiştirmen de helal olmaz. Allah her şeyi görüp gözetmektedir. Ey iman edenler! Peygamberin evine size yemek için izin verilmediği vakit asla girmeyin. Fakat çağrıldığınızda erkenden gidip yemeğe hazırlanmasını beklemeksizin girin. Yemeğinizi yiyince hemen dağılın. Söze dalıp oturmayın. Bu davranışınız peygamberi rahatsız ediyor. Size söylemeye çekiniyor. Oysa Allah hak olanı açıklamaktan çekinmez. Peygamber hanımlarından bir şey istediğinizde onlar perde arkasındayken isteyin. Bu sizin kalplerinizin de onların kalplerinin de temiz kalması için en uygunudur. Resulullah'ı üzmeye hakkınız yoktur. Kendisinden sonra ebedi olarak eşleriyle de evlenemezsiniz. Sizin bunu yapmanız Allah katında büyük bir günahtır. Siz bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de şurası muhakkak ki Allah her şeyi bilmektedir. Peygamber hanımlarına babaları, oğulları, erkek kardeşleri,

Hak etmedikleri halde mümin erkek ve mümin kadınları incitenler apaçık bir bühtan ve günah yüklenmiş olmaktadırlar. Ey peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle, dış giysilerini üzerlerine bürünsünler. Bu, tanınıp rahatsız edilmemeleri için en uygun olanıdır. Allah ziyadesiyle bağışlamakta ve çok esirgemektedir. Münafıklar, kalplerinde çürüklük bulunanlar ve Medine'de asılsız haber yayanlar, yaptıklarına son vermezlerse, seni onların üzerine sevk edeceğiz. O zaman seninle beraber orada fazla oturamayacaklar. Allah'ın rahmetinden uzaklaşmış olarak nerede bulunsalar, yakalanıp öldürülecekler. Bu, Allah'ın daha önce gelip geçenler hakkında koyduğu kanundur. Allah'ın kanununda asla bir değişme bulamayacaksın. İnsanlar senden kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Bunun bilgisi yalnızca Allah katındadır de. Nereden bileceksin? Belki de kıyamet yakında olacak. Allah inkarcıları lanetlemiş, onlara çok yakıcı bir ateş hazırlamıştır. Orada hiçbir koruyucu ve yardımcı bulamadan ebedi olarak kalacaklardır. Yüzleri ateşe çevrildiği gün, keşke Allah'a itaat etseydik, Resulü dinleseydik diyecekler. Ve ekleyecekler, Rabbimiz, biz efendilerimizi ve büyüklerimizi dinledik. Onlar da bizi yoldan saptırdılar. Rabbimiz, onlara iki kat azap ver ve onları ağır bir şekilde lanetle. Ey iman edenler! Musa'yı incitenler gibi olmayın. Allah onun hakkında söylediklerinden uzak, tertemiz biri olduğunu ortaya koymuştu. Gerçekten o, Allah katında itibarlıydı. Ey iman edenler! Allah'a itaatsizlikten sakının ve doğru söz söyleyin ki, Allah sizin işlerinizi düzeltsin, günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, gerçekten büyük bir kazanç elde eder. Biz emaneti göklere, yer küreye ve dağlara teklif ettik. Ama onlar bunu yüklenmek istemediler. Ondan korktular ve onu insan yüklendi. Kuşkusuz insan çok zalim, çok bilgisizdir. Böyle yaptı ki Allah münafık erkekleri ve münafık kadınları, müşrik erkekleri ve müşrik kadınları cezalandırsın. Mümin erkeklerin ve mümin kadınların da tevbelerini kabul buyursun. Allah çok bağışlayıcı, ziyadesiyle esirgeyicidir. Sebe Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, göklerde ve yerde ne varsa hepsinin sahibi olan Allah'a mahsustur. Ahirette de hamd yalnız O'na özgüdür. Hikmetle yöneten, her şeyden haberdar olan O'dur. O, yere giren ve ondan çıkan, gökten inen ve O'na yükselen her şeyi bilir. O, engin merhamet sahibidir, bağışlaması boldur. İnkar edenler, bize kıyamet gelmeyecek dediler. De ki, bilakis, gaybı bilen Rabbime and olsun ki, O size mutlaka gelecektir. Göklerde ve yerde zerre miktarı bir şey, O'nun bilgisi dışında kalamaz. Bundan daha küçük veya daha büyük hiçbir şey yoktur ki, apaçık bir kitapta kayıtlı olmasın. O, Allah'ın iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları mükafatlandırması için gelecektir. İşte onlar için bağışlanma ve güzel bir rızık vardır. Ayetlerimizi boşa çıkarmak için çaba harcayanlara ise en kötüsünden elem verici bir azap vardır. Kendilerine bilgi verilenler, Rabbinden sana indirilenin gerçeğin ta kendisi olduğunu ve çok güçlü, her türlü övgüye layık olan Allah'ın yolunu gösterdiğini çok iyi bilirler. İnkarcılar şöyle dediler, çürüyüp paramparça olduğunuzda yeni bir yaratılışa konu olacağınızı iddia eden bir adam gösterelim mi size? Allah hakkında yalan mı uyduruyor, yoksa aklını mı yitirmiş bu? Bilakis

Asıl ahirete inanmayanlar azaptadırlar ve tam bir sapkınlık içindedirler. Kendilerini her yönden kuşatan göğe ve yere bakıp düşünmezler mi? Dilesek onları yerin dibine geçirir veya gökten üzerlerine parçalar düşürürüz. Kuşkusuz bütün bunlarda Allah'a yönelen her kulu için alınacak bir ders vardır. Andolsun biz Davud'a tarafımızdan müstesna bir lütufta bulunduk. Ey dağlar, onunla birlikte tesbih edin. Ey kuşlar, siz de dedik ve onun için demiri yumuşattık. Ona şöyle buyurduk. Geniş zırhlar imal et. Örgüsünü ölçülü yap. Siz de ey müminler, dünya ve ahirete faydalı işler yapın. Şüphesiz ben yaptıklarınızı görmekteyim. Süleyman'ın emrine de sabahleyin bir aylık, akşamleyin bir aylık yol almakta olan rüzgarı verdik. Onun için bakır madenini eritip akıttık. Cinlerden de Rabbinin izniyle onun maiyetinde çalışanlar vardı. Onlardan kim buyruğumuzdan saparsa, ona yakıcı ateşin azabını tattırırdık. Onlar Süleyman'a istediğine göre yüksek ve görkemli binalar, heykeller, havuz gibi lengerler, yerinden kalkmaz kazanlar imal ederlerdi. Ey Davud ailesi! Şükür için çaba gösterin. Kullarım arasında hakkıyla şükredenler pek azdır. Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimizde, öldüğünü ancak asasını kemiren ağaç kurdu sayesinde anlamışlardı. Süleyman'ın cesedi yere yıkılınca ortaya çıktı ki, eğer cinler gaybı bilmiş olsalardı, o aşağılayıcı eziyete katlanıp durmazlardı. Andolsun ki oturdukları yerlerde Sebe kavmine ait büyük bir işaret vardı. Biri sağda, diğeri solda iki bahçe. Rabbinizin bahşettiği rızıktan yiyin ve ona şükredin. Ne güzel bir belde, ne bağışlayıcı bir Rab. Ama onlar yüz çevirdiler. Biz de üzerlerine arim selini gönderdik. Onların iki bahçesini acı yemişli, ılgınlı ve birkaç da sedir ağacı bulunan iki bahçeye çevirdik. Nankörlük etmelerinden ötürü onları işte böyle cezalandırdık. Biz ancak nankörlük edenleri cezalandırırız. Bereketli kıldığımız beldelerle onlar arasında birbirini gören birçok yerleşim yeri oluşturduk ve bunlar arasında seyahati uygun konaklara ayırdık. Oralarda geceleri, gündüzleri güven içinde seyahat edin dedik. Onlarsa, Rabbimiz konak yerlerimizin arasını uzaklaştır dediler ve kendilerine yazık ettiler. Biz de onları ibret kıssaları haline getirdik ve darmadağın ettik. Kuşkusuz bunda yeterince sabretmesini ve şükretmesini bilenler için ibretler vardır. Gerçek şu ki İblis onlar hakkındaki tahminini doğrulamış oldu. Çünkü inanan bir grup hariç hep ona uymuşlardı. Oysa onlar üzerinde onun hiçbir zorlayıcı gücü yoktu. Şeytana kendine uyanları ayartma fırsatı vermemişse sadece ahirete inananı ona şüpheyle bakandan ayırt etmemiz içindir. Rabbin her şeyi görüp gözetir. De ki, Allah'tan başka ilahi güçlere sahip sandığınız varlıkları çağırın bakalım. Onlar göklerde ve yerde zerre miktarı bir şeye sahip olmadıkları gibi buralarda herhangi bir ortaklıkları da yoktur. Allah'ın onlardan bir destekçiye de ihtiyacı bulunmamaktadır. Allah katında onun izin verdiği kimselerden başkasının şefaati yarar sağlamaz. Sonunda kalplerinden korku giderilince, Rabbiniz ne buyurdu derler. Onlar da şu cevabı verirler. Hak olanı buyurdu. O yücedir, uludur. De ki, göklerden ve yerden size rızık veren kimdir? De ki, Allah'tır. O halde biz veya siz, İki taraftan biri ya doğru yoldadır yahut açık bir sapkınlık içindedir. De ki, bizim işlediğimiz suçlardan dolayı siz sorumlu olmayacağınız gibi,
sizin yapıp ettiklerinizden ötürü de biz hesaba çekilmeyiz. De ki, Rabbimiz hepimizi bir araya getirecek. Sonra aramızda adaletle hükmünü verecektir. Haklıyı haksızdan en iyi ayıran ve her şeyi bilen O'dur. De ki, ortak diye O'nun yanına kattıklarınızı bana gösterin bakalım. Hayır, asla gösteremezsiniz. Bilakis yegane galip ve her şeyi hikmetle yöneten yalnız O Allah'tır. Biz seni başka değil, ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak bütün insanlara gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmek istemiyorlar. Eğer doğru söylüyorsanız bu vaat ne zaman gerçekleşecek, söyleyin bakalım diyorlar. De ki, sizin için öyle bir vakit belirlenmiştir ki, ondan ne bir an geri kalabilirsiniz ne de ileri geçebilirsiniz. İnkar edenler şöyle dediler: biz ne bu Kur'an'a inanırız ne de bundan öncekilere. Sen o zalimleri Rablerinin huzurunda tutuklanmış halde birbirlerine söz atarlarken bir görsen. Horlananlar, büyüklük taslayanlara şöyle derler: siz olmasaydınız hiç kuşkusuz biz iman ederdik. Büyüklük taslayanlar hor görülenlere, size doğru yol gösterildikten sonra sizi ondan biz mi çevirdik? Hayır, günah işleyenler sizsiniz derler. Hor görülenler büyüklük taslayanlara şöyle cevap verirler: bilakis bize Allah'ı inkar etmemizi ve ona ortaklar koşmamızı telkin ederken gece gündüz yaptığınız aldatmadan ibaretti. Sonunda azabı görünce için için yanarlar. Biz de inkarcıların boyunlarına halkalar geçiririz. Onlar ancak yapıp ettiklerinin karşılığını görürler. Biz hangi topluma bir uyarıcı göndermişsek, oranın sefahete dalmış olanları mutlaka şöyle demişlerdir: biz sizin tebliğ ettiklerinize inanmıyoruz. Ardından şunu eklemişlerdir: biz servet ve nüfus açısından üstünüz. Dolayısıyla azaba uğratılacaklar biz olamayız. De ki, Rabbim rızkı dilediğine bol verir, dilediğine kısar. Fakat insanların çoğu bunun hikmetini bilmezler. Sizi bize yaklaştıracak olan ne servetiniz ne evlatlarınızdır. Ama iman edip dünya ve ahirete yararlı iş yapanlar başka. Yaptıklarına karşılık onlara kat kat fazlası mükafat vardır. Ve onlar köşkler içinde huzur ve güven içinde yaşayacaklar. Ayetlerimizi etkisiz kılmak üzere çaba gösterenlerse azap içinde bırakılacaklardır. De ki, Rabbim kullarından dilediğine rızkı bol verir, dilediğine de kısar. Başkaları için ne harcarsanız Allah onun yerine yenisini verir. O rızık verenlerin en büyüğüdür. O gün Allah onların hepsini toplayacak ve meleklere soracak: bunlar mıydı size tapmakta olanlar? Melekler şöyle cevap verecekler: haşa, sen yüceler yücesisin. Bizim velimiz onlar değil, sensin. Gerçekte onlar cinlere tapıyorlardı. Çoğu onlara inanmıştı. Ey tapanlar ve tapılanlar! Artık bugün birbirinize ne fayda sağlayabilirsiniz ne de zarar verebilirsiniz. Zulmedenlere şöyle diyeceğiz: yalan sayıp durduğunuz ateşin azabını tadın bakalım. Onlara apaçık ayetlerimiz okunduğunda, bu başka değil, sizi atalarınızın taptıklarından vazgeçirmek isteyen biri demişler ve eklemişlerdi: bu da ancak düzmece bir yalan. İnkar edenler kendilerine hakikat ulaştığında onun hakkında bu besbelli bir büyüdür demişlerdi. Oysa biz onlara okuyacakları, inkarlarına dayanak yapacakları kitaplar vermemiştik. Ve senden önce onlara uyarıcı da göndermemiştik. Onlardan öncekiler de ilahi bildirimleri yalan saymışlardı. Bunlar, şimdikiler, onlara verdiklerimizin onda birine bile ulaşamadılar. Buna rağmen onlar
peygamberlerimi yalancılıkla ithal

devam etmişlerdi. Ben de bilseniz onları nasıl cezalandırdım. De ki, size tek bir öğüt vereceğim. Allah için başkalarıyla birlikte veya tek başınıza şöyle bir durup düşünün. Görüyorsunuz ki arkadaşınızda cinnetten eser yok. O ancak şiddetli bir azap öncesinde sizi uyaran bir kimse. De ki, sizden isteyebileceğim bir karşılık varsa o da sizin olsun. Benim mükafatımı verecek olan yalnız Allah'tır. O her şeye tanıktır. De ki, kuşkusuz Rabbim gerçeği ortaya koyar. O gayblar alemini hakkıyla bilmektedir. De ki, hak gelmiştir. Batıl ne yeni bir şey var edebilir, ne de eskiyi geri getirebilir. De ki, şayet ben yanlış yoldaysam, bunun vebali banadır. Eğer doğru yoldaysam, bu da Rabbimin bana vahyettiği sayesindedir. Şüphesiz O her şeyi işitmektedir, çok yakınımızdadır. Korkuya ve telaşa kapıldıklarında onları bir görsen, artık kaçış kurtuluş yoktur. Yakın bir yerden yakalanmışlardır. Artık ona inandık diyecekler. Ama dünyaya bu kadar uzak bir yerden kurtarıcı bir imana kavuşmak ne mümkün? Daha önce onu inkar etmişlerdi. Gayb hakkında da körü körüne atıp tutuyorlardı. Artık kendileriyle arzuladıkları arasına bir set çekilmiştir. Tıpkı daha önce benzerlerine yapıldığı gibi. Çünkü onlar sürekli şaşkınlığa iten bir kuşku içindeydiler. Fatır Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, gökleri ve yeri yoktan var eden, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a mahsustur. O dilediği kadar fazlasını da yaratır. Kuşkusuz Allah her şeye kadirdir. Allah'ın insanlar için açtığı rahmeti kısabilecek yoktur. Onun kıstığını da ondan başkası açamaz. O mutlak izzet ve derin hikmet sahibidir. Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini hatırınızdan çıkarmayın. Allah'tan başka gökten ve yerden size rızık veren yaratıcı var mı? Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse niçin haktan dönüyorsunuz? Sana yalancı diyorlarsa bilesin ki senden önceki peygamberler de yalancılıkla itham edilmişlerdir. Bütün işler sonunda Allah'a döndürülecektir. Ey insanlar! Allah'ın verdiği söz gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. O aldatma ustası da Allah hakkında sizi kandırmasın. Şüphe yok ki şeytan sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman bilin. Çünkü o kendisine uyacaklara yakıcı ateşin mahkumlarından olsunlar diye çağrıda bulunur. İnkar edenler için çetin bir azap vardır. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara ise bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Kötü işleri hoşuna gidip de onları güzel bulan kimseyle böyle olmayan bir mi? Allah dilediğini sapkınlık içinde bırakır, dilediğini de doğru yola iletir. O halde onlar için üzülerek kendini helak etme. Allah onların yaptıklarını elbette biliyor. Rüzgarları gönderip bulutları harekete geçiren Allah'tır. Böylece onu ölü bir bölgeye sevk eder. Ölümünden sonra yeryüzüne onunla hayat veririz. İşte öldükten sonra dirilme de böyle olacaktır. Kim izzet isterse bilmeli ki izzet tamamıyla Allah'a aittir. Güzel sözler ona yükselir. Rızasına uygun iş ve davranışları da o yüceltir. Sinsi sinsi kötülük tasarlayanlar için çetin bir azap vardır ve onların tuzakları alt üst olur. Allah sizi topraktan, sonra nutfeden yarattı. Sonra da sizi birbirinize eş kıldı.
Onun bilgisi olmadan hiçbir dişi ne gebe kalır ne doğurur. Bir canlının ömrünün uzun olması da, kısa tutulması da mutlaka yazgıya uygun olarak gerçekleşir. Kuşkusuz bunlar Allah için kolaydır. Şu iki çeşit su kütlesi birbirine eşit olmaz. Birisi tatlıdır, susuzluğu giderir ve içimi güzeldir. Ötekisi ise tuzludur ve acıdır. İkisinden de taze et yersiniz ve takınacağınız süs eşyaları çıkarırsınız. Gemilerin denizi yararak gittiklerini görürsün ki, bu da onun lütfuna nail olmanız ve ona şükretmeniz içindir. Allah geceyi gündüze, gündüzü de geceye katıyor. O güneşi ve ayı da buyruğu altına almıştır. Her biri belirlenmiş bir vadeye kadar kendi yolunu izler. İşte Rabbiniz Allah budur. Mülk O'nundur. Ondan başka yalvarıp durduklarınızsa bir çekirdek zarına bile hakim olamazlar. Onlara yalvarsanız duanızı işitmezler. İşitseler bile size karşılık veremezler. Kıyamet günü de onları Allah'a ortak koşmanızı kabullenmezler. Hiç kimse sana her şeyden haberdar olan Allah gibi bilgi veremez. Ey insanlar! Allah'a muhtaç olan sizlersiniz. Allah'sa hiçbir şeye muhtaç değildir. Ve mutlak kemaliyle hep övgüye layık olan O'dur. O dilerse sizi yok eder ve yerinize yenilerini yaratır. Bu Allah için güç de değildir. Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Taşıdığı kendi günah yüküdür. Günah yükü ağır gelen kimse, onun taşınması için yardım çağrısında bulunsa, çağrılan yakını bile olsa, o yükten hiçbir şeyi başkası üzerine alamaz. Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden korkanları ve namazı özenle kılanları uyarabilirsin. Kim arınırsa sadece kendi yararına arınmış olur. Her şeyin sonu Allah'a varır. Görmeyenle gören, karanlıklarla aydınlık, gölgeyle sıcak bir olmaz. Dirilerle ölüler de bir değildir. Allah dilediğine elbette işittirir. Ama sen kabirlerdekilere de işittirecek değilsin. Sen ancak bir uyarıcısın. Doğrusu biz seni hak ile desteklenmiş bir müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki içlerinden bir uyarıcı gelip geçmemiş olsun. Seni yalancılıkla itham ediyorlarsa, bil ki daha öncekiler de peygamberlerini yalancılıkla itham etmişlerdi. Peygamberleri onlara açık kanıtlar, sahifeler ve aydınlatıcı kitap getirmişlerdi. Sonra ben o inkârcıları yakalayıverdim. Bilsen nasıl bir cezalandırıştı o. Allah'ın gökten su indirdiğini görmez misin? Sonra onunla renk ve çeşitleri farklı ürünler çıkardık. Dağların da farklı renklerde beyaz, kırmızı, simsiyah yolları, kısımları vardır. Aynı şekilde insanlardan, binek hayvanlarından ve eti yenen hayvanlardan da farklı tür ve renklerde olanlar var. Kulları içinden ancak bilenler Allah'ın büyüklüğü karşısında heyecan duyarlar. Şüphesiz Allah üstündür, çokça bağışlayıcıdır. Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı özenle kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için gizli açık harcayanlar, asla zararla sonuçlanmayacak bir ticaret umabilirler. Zira Allah karşılıklarını tam olarak ödediği gibi lütfundan onlara fazlasını da verir. O çok bağışlayıcıdır. Şükrün karşılığını bol bol verir. Sana vahyettiğimiz kitap, kendinden öncekileri doğrulayıcı bir hakikattir. Kuşkusuz Allah kullarından haberdardır. Her şeyi görmektedir. Sonra biz kullarımızdan seçtiklerimizi o kitaba mirasçı kıldık. Onlardan kimi kendine kötülük eder, kimi orta bir durumdadır,
Kimi de Allah'ın izniyle hayır işlerinde yarışır. İşte büyük fazilet budur. Onların gireceği yer Adn cennetleridir. Orada altın bilezikler ve incilerle süsleneceklerdir. Orada onların giysileri de ipektir. Şöyle derler: bizden tasayı gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayıcıdır. Şükrün karşılığını eksiksiz vermektedir. O ki bizi lütfuyla sonsuza kadar kalınacak yurda yerleştirdi. Orada artık biz ne bir yorgunluk duyarız ne de bize bir bıkkınlık gelir. İnkar edenlere gelince, cehennem ateşi de onlarındır. Ne ölmelerine hükmedilir ki ölsünler, ne de cehennem azabından kendileri için bir hafifletme yapılır. İşte inkarcılığa saplanıp kalmış herkesi böyle cezalandırırız. Ve onlar orada, Rabbimiz bizi çıkar da yapmış olduklarımızdan tamamen başka, rızana uygun işler yapalım diye feryat ederler. Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Üstelik size uyarıcı da gelmişti. Şimdi tadın bakalım. Zalimlerin hiçbir yardımcısı da yoktur. Kuşkusuz Allah, göklerin ve yerin sırlarını bilmektedir. Ve O, kalplerin gizlediklerini de çok iyi bilir. Sizi yeryüzünde halifeler yapan O'dur. Artık kim inkar ederse, inkarcılığı yalnız kendi aleyhinedir. Kafirlerin küfrü, Rableri katında gazabı artırmaktan başka bir sonuç doğurmaz. Şu halde kafirlerin küfrü ancak kendi ziyanlarını artırır. De ki, Allah'ı bırakıp da taptığınız ve ona ortak koştuğunuz varlıklar üzerinde hiç düşündünüz mü? Gösterin bana, yeryüzündeki hangi nesneyi yaratmışlar? Yoksa onların göklerde mi ortaklığı var? Yahut biz onlara bir kitap vermişiz de onlar oradaki kesin bir delile mi dayanmaktalar? Hayır, hayır. O zalimlerin birbirlerine vaatleri aldatmacadan başka bir şey değildir. Gerçek şu ki Allah koyduğu düzenden sapmamaları için gökleri ve yeri tutmaktadır. Şayet sapacak olsalar artık ondan başka hiç kimse onları tutamaz. Şüphesiz O Halim'dir, çok bağışlayıcıdır. Onlar kendilerine bir uyarıcı gelirse herhangi bir ümmetten daha fazla doğru yolu tutacaklarına dair var güçleriyle yemin etmişlerdi. Ama onlara uyarıcı gelince bu sadece haktan uzaklaşmalarını artırdı. Çünkü yeryüzünde büyüklük taslıyor ve kötülük tuzakları kuruyorlardı. Halbuki kötülük tuzakları Kur'an'ların ayağına dolaşır. Yoksa onlar öncekilere uygulanan yasalardan başkasını mı bekliyorlar? Allah'ın yasalarında asla bir değişme bulamazsın. Allah'ın yasalarında asla bir sapma da bulamazsın. Yeryüzünde gezip dolaşmazlar mı ki kendilerinden öncekilerin sonu nice olmuş görsünler? Kaldı ki onlar bunlardan daha güçlüydüler. Göklerde ve yerde Allah'ın kudretine karşı durabilecek yoktur. Şüphe yok ki O her şeyi bilmektedir, her şeye kadirdir. Şayet Allah insanları yapıp ettikleri yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, yerin üstünde tek bir canlı bırakmazdı. Fakat onlara belirlenmiş bir vadeye kadar mühlet veriyor. Vadeleri dolduğundaysa herkes anlayacaktır ki Allah kullarını hakkıyla görüp bilmektedir. Yasin Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki sen kesinlikle dosdoğru bir yolda yürümek üzere gönderilmiş peygamberlerden birisin. Bu kitap, izzeti büyük, rahmeti bol olan Allah tarafından
ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde bulunan bir toplumu uyarasın diye indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında o söz, azap gerçekleşecektir. Çünkü onlar iman etmeyecekler. Biz onların boyunlarına, çenelerine kadar dayanan halkalar geçirdik. Bu yüzden kafaları yukarı kalkık durmaktadır. Onların önlerinden bir set, arkalarından da bir set çektik. Böylece gözlerini perdeledik. Artık görmezler. Kendilerini uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir. Asla iman etmezler. Sen ancak o zikre uyanı ve görmediği halde Rahman'dan korkanı uyarabilirsin. İşte böylesini hem bir af hem de değerli bir ödülle müjdele. Şüphesiz ölüleri diriltecek olan biziz. Onların gelecek için yaptıkları her şeyi ve bıraktıkları her izi de yazıyoruz. Aslında biz her şeyi apaçık bir ana kitaba kaydetmekteyiz. Onlara malum şehir halkını örnek göster. Oraya elçiler gelmişti. Biz kendilerine iki kişi göndermiştik. Ama ikisini de yalancılıkla itham ettiler. Bunun üzerine bir üçüncüyle destekledik. Onlar, biz size gönderilmiş elçileriz dediler. Diğerleri ise şöyle karşılık verdiler. Siz de ancak bizler gibi insanlarsınız. Hem Rahman herhangi bir şeyi indirmiş değil. Siz sadece yalan söylüyorsunuz. Rabbimiz biliyor ki dediler, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bize düşen açıkça tebliğ etmekten ibarettir. İnkarcılar şu karşılığı verdiler. Doğrusu sizin yüzünüzden üzerimize uğursuzluk geldi. Eğer vazgeçmezseniz biliniz ki sizi taşlayacağız ve tarafımızdan size acı veren bir işkence yapılacaktır. Onlar da dediler ki, uğursuzluğunuz kendinizdendir. Size öğüt verildi diye öyle mi? Hayır, siz sınırı aşmış bir topluluksunuz. O sırada şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi. Şöyle dedi, ey kavmim, bu elçilere uyun. Sizden bir ücret istemeyen o kimselere tabi olun. Onlar doğru yoldadırlar. Hem ne diye beni yaratan ve sizin de dönüp kendisine varacağınız Allah'a kulluk etmeyeyim ki? Hiç ondan başka mabutlar edinir miyim? Eğer Rahman bana bir zarar vermek isterse, onların şefaati bana hiçbir yarar sağlamaz ve onlar beni kurtaramazlar. İşte o takdirde başka bir ilah edinirsem, ben apaçık bir sapkınlık içine düşmüş olurum. İşte ben Rabbinize iman etmiş bulunuyorum. Bana kulak verin. Ona cennete gir denildi. Rabbimin beni bağışladığını ve güzel biçimde ağırlananlardan eylediğini keşke kavmim bilseydi dedi. Azim olan Allah doğru söyledi. Ahzab suresi 31-73. Ayetler, Sebe ve Fatır sureleriyle Yasin suresi 1-27. Ayetlerin yer aldığı 22. cüzün mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru. Kudüs, göğe açılan kapı. Bir gece kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir. Sevgili Peygamberimizin hayatındaki önemli olaylardan biri İsra ve Miraç mucizesidir. İsra adıyla anılan gece yürüyüşü Hazreti Peygamber'in Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürülmesi, Miraç'ta oradan göklere yükseltilmesidir. İsra suresi 1. ayette sözü geçen El-Mescidül Aksa ile kastedilen Beytül Makdis, mübarek kılındığı haber verilen çevresi ise Kudüs ve civarıdır. Filistin topraklarında bulunan Kudüs şehri Hazreti Davud tarafından fethedilmiştir. Hazreti Davud'dan sonra oğlu Hazreti Süleyman, Kudüs'te muhteşem bir mabet, Mescid-i Aksa'yı yaptırmış ve Kudüs'ün çevresine duvarlar ördürmüştür. Ancak bu mabet zamanla yıkılmış, Hazreti Ömer radıyallahu anh 638 yılında şehri fethettiğinde mabedin yerinin bir çöplüğe dönüştüğünü görünce burayı temizleterek bir mescit inşa ettirmiştir. İçinde Beytül Makdis'in bulunduğu bu topraklara Kur'an-ı Kerim'de Arz-ı Mukaddes'e Mukaddes Belde, Arz-ı Mübareke, Mübarek Belde ve Mübevve-e Sıdk, iyi ve güzel bir yer denir. Allah Hazreti Davud'dan önce Hazreti Musa'nın kavmi olan İsrailoğullarına Filistin topraklarını fethetmelerini emretmiş, sözünü dinlemeyen bu kavmi 40 yıl Tih çölünde başıboş dolaşmaya mahkum etmiştir. Kur'an-ı Kerim'in özellikle medeni surelerde hayatlarından örnekler verilerek karakter yapılarını ortaya koyduğu İsrailoğulları, Ümmeti Muhammed'in onlara benzemekten sakındırıldığı bir topluluktur. İlahi emirleri hiçe saymakla meşhur bu insanlar, Filistin topraklarında yaşayanların güçlü kuvvetli olduğunu öğrenince korkmuşlar ve Hazreti Musa'nın "Ey kavmim, Allah'ın sizin için vatan olarak yazdığı kutsal topraklara girin, sakın geri dönmeyin, sonra kaybedenlerden olursunuz" emrine "Ey Musa, onlar orada bulundukları sürece biz oraya asla girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada oturacağız" cevabını vermişlerdir. Birçok peygamberin yaşadığı veya ziyaret ettiği bir yerdir Kudüs. Hazreti İbrahim aleyhisselam buradan bugün El-Halil olarak anılan şehre gitmiş ve vefat edene kadar orada yaşamıştır. Kabri bugün aynı adla anılan mescitte Hazreti İshak, Hazreti Yakup ve Hazreti Yusuf'la birliktedir. Yüce Allah, onu da Lut'u da kurtarıp herkes için bereketli kıldığımız yere ulaştırdık ayetiyle putlara taparak Allah'tan başka ilahlar edinen kavmine karşı çıktığı için ateşe atılan Hazreti İbrahim'i kurtardığını ve onu Lut aleyhisselamla birlikte bereketli topraklara ulaştırdığını dile getirmektedir. Tefsirler, bereketli kılınan yerin Filistin veya Beytül Makdis olduğu görüşündedir. Bu yerin kutlu ve bereketli oluşuysa, yöreye çok sayıda peygamberin gönderilmiş olması, akarsularının bol, zirai imkanlarının elverişli olmasındandır. Hazreti Zekeriya Kudüs'te peygamberken oğlu Yahya burada doğmuş, Hazreti Meryem daha doğmadan annesi tarafından Beytül Makdis'e adanmış, Hazreti İsa'yı da bu şehirde dünyaya getirmiştir. Hazreti Peygamber ve Müslümanlar Mekke döneminin tamamında ve hicretle birlikte yeni yurtları olan Medine'nin ilk yıllarında kıble Kabe'ye çevrilinceye kadar Mescid-i Aksa'ya yönelerek namaz kılmışlardır. Peygamberimizin hadisinde belirttiği üzere bu mescit yolculuk için

0: işaret edilen üç mescitten biridir. Sadece şu üç mescide yolculuk yapılır. Mekke'deki Mescid-i Haram, Kabe, Mescid-i Aksa ve Medine'deki benim şu mescidim. Mescid-i Aksa, Kabe'den sonra Allah'a kulluk için yapılan mescitlerin ikincisidir. Kendisine Ebu Zer radıyallahu anh tarafından sorulan, yeryüzünde inşa edilen ilk mescit hangisidir sorusuna Hazreti Peygamber, Mescid-i Haram cevabını vermiştir. Hadise göre Ebu Zer radıyallahu anh, sonra hangisi demiş, Allah Resulü Mescid-i Aksa buyurmuştur. İkisinin yapımı arasında geçen süre ise 40 yıldır. Mescid-i Aksa günümüzde harem olarak kabul edilen 144 dönümlük arazisi üzerinde Kubbetüs Sahra, Kıble Mescidi, Kadim Mescid, Mervan ve Burak mescitleriyle birlikte medreseler, şadırvanlar, kütüphane ve sebillerle açık hava müzesi görünümündedir. Batılıların Jerusalem, Müslümanların Darüsselam, selamet yurdu dedikleri bu şehir ancak İslam idaresindeyken bu özelliğini korumuş, son yüzyılda sürekli çatışmalar ve şiddet görüntüleriyle gündeme gelmiştir. Sevgili Peygamberimiz Mescid-i Aksa'ya gidip namaz kılmayı ümmetine tavsiye etmiş, eğer oraya gidemez ve içinde namaz kılamazsanız, kandillerinde yakılmak üzere zeytinyağı gönderin buyurmuştur. Zeytin bu kutsal şehirde en çok bulunan ağaçtır ve insanlar hem gıda olarak hem de elde ettikleri yağdan aydınlanmada istifade etmektedirler. Hazreti Peygamber'in aydınlatılmasını istediği mescidin bugünkü ışığı, orayı yalnız bırakmayan müminlerdir. Günümüz şartlarında bu mübarek mescidin karanlıklarda kalmasını engellemenin yolu, onu ziyaret etmek ve özgürlüğüne kavuşması için çaba göstermektir. Bu, her milletten Müslümanın sorumluluğu olmakla birlikte, atalarımızdan gelen hatıraları muhafaza bilinciyle bakıldığında, bize daha büyük bir görev düştüğü kabul edilmelidir.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

0: Merhabalar kıymetli Diyanet Radyoları dinleyicileri. Radyoları başında bizi dinleyen gönlünü, kalbini, kulağını Kur'an Hocası programına açan, bizlere yer veren aziz Kur'an sevdalıları. Hepinizi Kur'an Hocası programımızdan, Ankara'dan ve Diyanet Radyoları stüdyolarından en kalbi duygularımla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti hepimizin ve bütün inananların üzerine olsun. Kıymetli dostlar, bugünkü dersimizde yine Fecr suresinden okumaya devam edeceğiz. Fecr suresinin 15 ila 16. ayeti kerimelerini okuyacağız. 593. sayfanın ilk iki ayeti bunlar. Fecr suresinin 15 ila 16. ayetleri. Evet, buyurun birlikte okuyoruz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Evet, Allah kabul eylesin. İki ayet-i kerimeyi 3 defa tekrar ederek okuduk. Ayet-i kerimelerin okunuşuyla alakalı durumları yine dile getireceğiz. Bakıyoruz ilk okuduğumuz ayet. Fe'emmel insanu derken fe'emmel insanu derken bakalım. Fe'emmel insanu emma kelimesinde şeddeli mim sebebiyle tutmamız var. İnsanu derken de burada da ihfa sebebiyle yine tutma yapılmalıdır.

0: İza zel peltek. İza mebtelahu rabbuhu feekrameh. Feekrameh. Kaf harfini ne ka ne de ç harfine yakın bir sesle değil, kendi sesiyle. Feekramehu ve ne'amehu feyekul. Kaf kalın. Evet. Feyekulu Rabbi ekramen. Burada Rabbi ekramen derken şartlar oluştuğu için, yani uzatma ve uzatmadan sonra da hemze ayrı kelimede gelmesi itibariyle bir meddi munfasıl kuralı oluşmakta ve bu meddi munfasıl da 4 elif miktarı kadar uzatılabilmektedir. Feyekulu Rabbi ekramen. Sonda da ekramen men nunu hunnesiyle birlikte okuyoruz. Devam ediyoruz ikinci ayete. Ve emma izâ mebtelâhu. Emma'daki tutma diğer emmalar gibidir, ancak ve emma izâ derken burada bir meddi munfasıl var yine. İzâ mebtelâhu aleyhi. Bakınız. Mebtelâhu fekadera. Kalınlar inceler aralıklı olarak gelmekte. Fekadera. Evet, kalınları da burada dikkate alıyoruz.
1: Fekadera aleyhi rizqahu. Rizqahu.
0: Ra ince, kaf kalın.
1: Rizqahu feyekulu rabbi ehanen.
0: Feyekulu, kaf kalın. Rabbi derken Rabbi de met var. Met harfi var, uzatma var Rabbi diyerek. Met harfi burada ya harfidir. Esreyi uzattırmakta. Böyle met durumundan sonra hemze geldiği için yine kelimeler de ayrı olduğu için meddi munfasıl olmaktadır. Bir kez daha okuyalım bu kısmı.

0: Rabbenen yine ne yapıyoruz? Rabbi ehanen farklı bir kelimeye geçtiğimiz için ses vurgusuyla da bu farklılığı hissediyor ve hissettiriyoruz. Ehanen ehanen ha burada yine bir elif miktarı uzatılmalıdır. Hiçbir zaman için uzatma sınırlarını aşmıyoruz. Uzatma miktarlarının hakkını veriyoruz. Çünkü Kur'an o şekilde indirilmiş, o şekilde okunması da istenmiştir. Evet kıymetli dostlar, bu iki ayet kelimeyi bir kez daha birlikte tekrar edelim. Buyurun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ
0: Evet, bugün de bize ayrılan süreyi tamamlamış olduk. Bir sonraki Kur'an hocası dersimizde yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalınız. Allah'a emanet olunuz efendim.
2: Kur'an Hocası hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Hafız Osman Şahin. Rahman Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı Rahman öğretti. İnsanı O yarattı. Ona anlama ve anlatmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesaba bağlı olarak hareket ederler. Yıldızlar da, ağaçlar da secde ederler. Göğü O yükseltti. Denge ve ölçüyü O koydu ki, dengeden sapmayasınız. Ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız. O yeryüzünü canlıların altına serdi. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları var. Çimlenen taneler ve hoş kokulu bitkiler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O insanı ateşte pişirilmiş, toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı. Cinleri de yalın ateşten yarattı. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. Ama aralarında bir engel vardır. Birbirlerine karışmazlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan inci ve mercan çıkar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler O'nundur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeryüzünde bulunanların hepsi fanidir. Azamet ve kerem sahibi Rabbinin zatı ise baki kalır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Göklerde ve yerde bulunanların hepsi ondan ister. Ona muhtaçtır. O her an yaratma halindedir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sizin için de hesap sorma vaktimiz olacak. Ey sorumluluk yüklenmiş iki varlık! Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin sınırlarını aşıp öteye geçebilirseniz haydi geçin. Ama tarafımızdan verilmiş bir güç olmadıkça geçemezsiniz. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Gök yarılıp gül kırmızısı bir yağ gibi olduğu zaman artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İşte o gün insana da cine de günahı hakkında soru sorulmaz. Çünkü her şey apaçık ortadadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarlar simalarından tanınır, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarların yalan saydıkları cehennem işte bu. Onun ateşiyle kaynar su arasında gidip gelirler. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Rabbinin huzurundan korkan kimse için çifte cennet vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de çeşit çeşit ve emsalsiz nimetler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır.
Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de her meyveden farklı türler vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Cennettekiler içleri atlasla dokunmuş sergiler üzerine kurulmuşlardır. Bu iki cennetin de meyveleri kolayca erişilebilecek yakınlıktadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda eşinden başkasına bakmayan kadınlar vardır ki onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sanki onlar yakut ve mercandır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İyiliğin karşılığı da ancak işte böyle iyiliktir. Artık

Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisi de yemyeşil. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de gürül gürül akan iki su kaynağı bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Her ikisinde türlü meyveler, hurma ve nar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda huyu güzel, yüzü güzel kadınlar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Otağlarına kapanmış huriler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeşil, harikulade güzel yastıklara yaslanmışlardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Azamet ve kerem sahibi Rabbinin adı ne yücedir! Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Musa Coşkun, Vakıa Suresi.

0: Fesebbih bismi rabbikel azim. Sadakallahul azim.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Büyük olay gerçekleştiği zaman artık onun vukuunu yalan sayacak kimse kalmayacaktır. O alçaltır, yükseltir. Yer şiddetle sarsıldığı zaman dağlar parçalanıp toz duman haline geldiği, sizlerde üç gruba ayrıldığınız zaman biri amel defteri sağından verilenlerdir. Ne mutlu o sağından verilenlere. Diğeri amel defteri solundan verilenlerdir. Ne bedbaht o solundan verilenler. Önde olanlar, erdem, amel ve ödülde önde olanlar, işte onlar nimetlerle dolu cennetlerde Allah'a en yakın olanlardır. Çoğu önce gelip geçmişlerden, birazı da sonrakilerdendir. Karşılıklı olarak mücevherlerle işlenmiş tahtlar üstüne oturup kurulmuşlardır. Çevrelerinde kaynaktan doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle sonsuza dek hizmet sunacak gençler dolaşır. Bundan dolayı ne baş ağrısına tutulurlar ne de sarhoş olurlar. Beğendikleri meyvelerle ve canlarının çektiği kuş etleriyle, güzel gözlü huriler, saklı inciler misali, yaptıklarının karşılığı olarak. Orada ne boş bir söz işitirler ne de günaha sokacak bir şey. Sadece şu söz, size esenlikler, size mutluluklar. Amel defteri sağından verilenler, ne mutlu o sağından verilenlere. Onlar dal bastı kiraz ve meyve yüklü muz ağaçları arasında, kesintisiz gölgeler altında, çağlayanların kenarında, bitip tükenmeyen ve yasaklanmayan bol meyveler arasında, kabartılmış döşekler üzerinde olacaklar. Şüphesiz biz onları, eşlerini yepyeni bir yaratılışla yaratmışızdır. Onları bakire, eşlerine sevgiyle bağlı ve yaşıt kılmışızdır. Bütün bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlar içindir. Onların bir kısmı öncekilerdendir, bir kısmı da sonrakilerdendir. Amel defteri solundan verilenler, ne bedbaht o solundan verilenler. İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar su içindedirler. Serin ve rahatlatıcı olmayan kapkara bir duman gölgesindedirler. Çünkü daha önce onlar hazlarına tutsak olmuşlardı. O büyük günah üzerinde ısrar ediyorlardı. Şöyle diyorlardı, sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken yeniden mi diriltilecekmişiz? Üstelik gelip geçmiş atalarımızla mı? De ki hem öncekiler hem sonrakiler, bilinen bir günün belirlenmiş bir vaktinde mutlaka bir araya getirilecekler. Sonra siz ey yoldan sapmış inkarcılar, mutlaka zakkum ağacından yiyeceksiniz. Karınlarınızı onunla dolduracaksınız. Üstüne de

Ve o kaynar sudan içeceksiniz. Hem de susamış develerin suya kanmaz içişleriyle. İşte hesap gününde onların ağırlanması böyle olacak. Sizi biz yarattık. Artık inansanıza. Akıttığınız meniyi düşündünüz mü? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa biz miyiz yaratan? Aranızda ölümü biz takdir ettik. Sizi benzerlerinizle değiştirmemiz ve bilemeyeceğiniz bir şekilde sizi yeniden var etmemiz hususunda bizim önümüze asla geçilemez. Hiç kuşkusuz ilk yaratılışınızı biliyorsunuz, düşünüp ibret alsanıza. Ektiğiniz tohumu düşündünüz mü? Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa biz miyiz bitiren? Dileseydik onu kuru bir çöpe çevirirdik de şaşırır kalırdınız. Doğrusu çok zarara uğradık. Daha doğrusu büsbütün mahrum kaldık derdiniz. İçtiğiniz suyu düşündünüz mü? Onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa biz miyiz indiren? Dileseydik onu tuzlu yapardık. O halde şükretmeli değil misiniz? Tutuşturmakta olduğunuz ateşi düşündünüz mü? Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu çöl yolcularına ve açlık çekenlere bir işaret ve nimet kıldık. Öyleyse ulu Rabbinin ismini tesbih et. Bakın, yıldızların yerlerine yemin ederim ki bilseniz bu gerçekten pek büyük bir yemindir. Kuşkusuz o, değeri çok yüce Kur'an'dır. Aslı korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar, melekler dokunabilir. O, alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Şimdi siz bu sözü mü küçümsüyorsunuz? Size verilen rızka yalanlamayla mı karşılık veriyorsunuz? Ama can boğaza gelip dayandığında, işte o zaman siz çaresiz bakar durursunuz. Biz ona sizden yakınız, fakat göremezsiniz. Madem ki kimsenin hakimiyeti altında değilmişsiniz, hadi onu, hayatı geri döndürün, sözünüzde doğruysanız. Şayet o, Allah'a yakın olanlardansa, ona huzur, güzel nasip ve nimetlerle dolu cennet vardır. Eğer amel defteri sağından verilenlerdense, ona şöyle denir: selam sana, ey hakkın ve erdemin yanında olmuş kişi! Ama yoldan sapmış inkârcılardansa, onu da kaynar sudan bir ziyafet ve atılacağı cehennem ateşi beklemektedir. Şüphesiz bu kesin gerçeğin ta kendisidir. Öyleyse ulu Rabbinin ismini tesbih et. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: 40 ayette iman. Allah Teala Enbiya suresinin 105. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun zikirden sonra Zebur'da da yeryüzü iyi kullarıma kalacaktır diye yazmıştık. Azim olan Allah doğru söyledi. İlahi kitapların bir diğer adı da zikirdir. Bu kelime önce Tevrat için kullanılmıştır. Ayrıca bu kavram son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden biridir. Zikir, dini kitaplar için kullanıldığında vahiy anlamına gelmektedir. İslam dinine göre Hazreti Musa'ya Tevrat indirildikten sonra Allah'ın kullarına gönderdiği ikinci kitap Hazreti Davud'a gönderilen Zebur'dur. Zebur, yazılı metin anlamına gelir. Bu ilahi kitap dua ve övgü sözlerinden oluşmaktadır. Tahrip edilmiş şekliyle günümüze kadar varlığını korumuştur. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed'e kadar Allah'ın yarattığı kullarına yol gösterici olarak gönderdiği tüm peygamberler ve o peygamberlerle beraber gönderilen kitaplar aynı ilahi mesajları getirmişlerdir. Zira beslendikleri kaynak aynıdır, o da Cenab-ı Hak'tır. Yüce Yaratan'ın kullarına ilettiği ortak mesajlardan biri de iyiliktir. Yeryüzü iyi kullarıma kalacaktır ilahi mesajı Tevrat'ta yer aldığı gibi Zebur'da ve son ilahi kitap Kur'an'da da yer almıştır. İnsanoğlunun yeryüzü serüveni incelendiğinde de bu ayetin dünyaya hakim olduğu görülür. Nitekim her ne kadar kötülük ve kötülerin yeryüzünü hakimiyetlerini aldığı zannedilse bile yeryüzünde hep iyilik ve iyiler hakim olmuştur. Kötülük geçici, iyilik kalıcıdır. Zira kötülük ve kötülerin dünya hakimiyeti hep kısa sürmüştür. Unutulmamalıdır ki Allah'ın sözü haktır ve gerçektir. Nice zalim dünyanın kendisine kalacağını zannetmiş, ancak her birisi teker teker dünyadan silinip gitmiş, hep kötülükleriyle hatırlanmışlardır.
2: 40 ayette iman.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Bora Sivri.
0: Yirmi cüz. Dinleyiciniz bu cüzde Ankebut Suresi 46-69. Ayetler, Rum, Lokman ve Secde Sureleriyle Ahzab Suresi.

0: Suresi 1 ila 30. ayetlerin meali yer almaktadır.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İçlerinden haksızlığa sapanlar dışında, ehli kitapla mücadelenizi sadece en güzel yolla sürdürün ve deyin ki, bize indirilene de, size indirilene de inandık. Bizim ilahımız da, sizin ilahınız da birdir. Biz ona teslim olmuşuzdur. İşte biz kitabı sana böyle indiriyoruz. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona iman ederler. Şunlardan da müşrikler, ona inananlar var. Ayetlerimizi kafirlerden başkası inkar etmez. Sen bundan önce ne bir kitap okuyabiliyor ne de onu kendi elinle yazabiliyordun. Öyle olsaydı gerçeği çürütmeye çalışanlar kuşkuya düşerlerdi. Hayır, o Kur'an bilgiye mazhar kılınmış olanların sıkıntıya düşmeden anlayabilecekleri apaçık ayetlerdir. Ayetlerimizi zalimlerden başkası inkar etmez. Onlar hala Rabbinden ona bazı mucizeler indirilmeli değil miydi diyorlar. De ki, mucizeler yalnız Allah'ın katındadır. Ben sadece bir uyarıcıyım. Kendilerine okunan bu kitabı sana göndermiş olmamız onlara yetmiyor mu? Elbette inanan bir topluluk için onda rahmet ve ibret vardır. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O, göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inanan ve Allah'ı inkar edenlere gelince, işte hüsrana uğrayacak olanlar onlardır. Onlar senden azabı çabuklaştırmanı istiyorlar. Önceden belirlenmiş bir vade olmasaydı, elbette azap tepelerine inmişti. Ama onlar farkında olmadan o ansızın kendilerine gelecektir. Evet, onlar senden azabı çabuklaştırmanı istiyorlar. Kuşkuları olmasın, cehennem inkarcıları kuşatmış durumda. O gün azap onları tepeden tırnağa saracak ve Allah, yaptıklarınızın cezasını tadın buyuracaktır. Ey inanan kullarım! Benim arzım geniştir. O halde yalnız bana kul olmakta sebat edin. Her canlı ölümü tadacak ve sonunda dönüp huzurumuza geleceksiniz. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları, hiç şüpheniz olmasın, içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetteki köşklere yerleştireceğiz. Sıkıntılara katlanan, yalnız Allah'a dayanıp güvenerek işlerini gerektiği gibi yapanlara ne güzel karşılık. Nice canlı var ki rızkını sırtında taşımıyor. Onları da sizi de besleyip barındıran Allah'tır. O her şeyi işitir, her şeyi bilir. Şayet o inkarcılara, gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı yasalarına boyun eğdiren kimdir diye soracak olsan, hiç tereddütsüz Allah'tır derler. O halde haktan nasıl yüz çevirirler? Allah rızkı kullarından dilediğine bol bol, dilediğine de ölçülü verir. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Yine onlara, göklerden su indirip de onunla ölü toprağa hayat veren kimdir diye sorsan, hiç tereddütsüz Allah'tır derler. De ki, hamd Allah'a mahsustur. Ama onların çoğu akıllarını kullanmazlar. Oysa onların tek gerçek kabul ettikleri bu dünya hayatı, hakikatte sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte asıl hayat odur. Keşke bunu bilselerdi. Onlar bir gemiye bindikleri zaman fırtına korkusuyla kendisine içten bir inanç ve bağlılıkla Allah'a yakarırlar. Fakat onları sağ salim karaya çıkardığında bakarsın ki yine Allah'a ortak koşuyorlar. Kendilerine bahşettiğimiz şeylere karşı nankörlük etsinler, zevk-ü sefa sürsünler. Ama yakında anlayacaklar. Görmezler mi ki çevrelerindeki insanlar durmadan yerinden koparılıp götürülürken biz Mekke'yi güvenli, dokunulmaz belde yapmışızdır. Hala asılsız şeylere inanıp Allah'ın nimetine karşı nankörlük mü edecekler? Allah hakkında yalan yanlış şeyler uyduran yahut kendisine hakikat geldiğinde onu yalan sayandan daha zalimi kimdir? Cehennemde inkarcılar için kalacak yer mi yok? Bizim uğrumuzda elinden gelen çabayı sarf edenlere gelince, onları bize ulaşan yollara mutlaka yöneltiriz. Kuşkusuz Allah iyilik yapanların yanındadır. Rum Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Rumlar yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Fakat onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip gelecekler. Eninde sonunda Allah'ın dediği olur. O gün müminler Allah'ın yardımı sebebiyle sevinecekler. O dilediğini muzaffer kılar. O çok güçlüdür, engin merhamet sahibidir. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz ama insanların çoğu bunu bilmezler. Onlar dünya hayatının sadece görünen yüzünü kısmen bilirler. Ahiret hakkında ise tamamen gaflet içindedirler. Kendi kendilerine bunu düşünmezler mi? Allah gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları ancak hikmet temelinde belli bir süreye kadar kalmak üzere yaratmıştır. Fakat şu bir gerçek ki insanların birçoğu Rablerine kavuşmayı hala inkar etmektedir. Yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonu ne olmuş görmezler mi? Onlar kendilerinden çok daha kudretliydiler. Toprağı iyice işlemişler, yeryüzünü bunların imar ettiğinden daha fazla imar etmişlerdi. Onlara da peygamberleri nice açık kanıtlar getirmişti. Şu halde Allah onlara asla zulmetmiş değildir. Asıl onlar kendilerine zulmetmişlerdir. Sonunda Allah'ın ayetlerini yalan saymak ve onları alaya almak suretiyle kötülükte ileri gidenlerin akıbeti pek fena oldu. Allah varlığı ilkin yaratır, sonra bunu tekrar eder. Sonunda da ona döndürüleceksiniz. Kıyamet koptuğu gün günahkarlar ümitsiz ve şaşkın kalıverecekler. Allah'a ortak koştukları arasında hiç şefaatçileri olmayacak. Zaten kendileri de ortak koştuklarının ilahlığını reddedecekler. Yine kıyamet koptuğunda işte o gün insanlar birbirinden ayrılacaklar. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlar güzel bir bahçede, cennette ağırlanırlar. İnkar edenlere, ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalan sayanlara gelince, onlar da azabın içine bırakılırlar. Bu sebeple akşam vaktine eriştiğinizde ve sabah kalktığınızda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde her türlü övgü ona mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde onu tesbih edin. O ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarıyor ve yeryüzünü ölümünün ardından canlandırıyor. İşte siz de böyle diriltilip çıkarılacaksınız. Onun kanıtlarından biri sizi topraktan yaratmış olmasıdır. Sonra bir de baktınız ki çoğalarak yeryüzüne dağılmış beşer topluluğusunuz. Onlara ısınıp kaynaşasınız diye size kendi türünüzden eşler yaratıp aranıza sevgi ve şefkat duyguları yerleştirmesi de onun kanıtlarındandır. Doğrusu bunda iyi düşünen kimseler için dersler vardır. Onun kanıtlarından biri de gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olmasıdır. Kuşkusuz bunda bilenler için ibretler vardır. Gece ve gündüz uyuyabilmeniz ve Allah'ın lütfundan nasibinizi aramaya çalışmanız da onun kanıtlarındandır. Bunda dinleyen kimseler için elbette dersler vardır. Yine onun kanıtlarındandır ki korku ve ümit vermek üzere size şimşeği gösteriyor, gökten su indirip ölümünün ardından yeryüzünü onunla canlandırıyor. Gerçekten bunda aklını kullanan kimseler için ibretler vardır. Göğün ve yerin Allah'ın buyruğuyla düzen içinde durması da onun kanıtlarındandır. Sonunda o, sizi bulunduğunuz yerden bir çağırdı mı hemen çıkıverirsiniz. Göklerde ve yerde bulunanlar hep ona aittir. Hepsi ona boyun eğmiştir. Varlığı ilkin yaratan, sonra bunu tekrar eden odur ve bu onun için pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfat onundur. O mutlak galiptir, hikmet sahibidir. Allah size kendinizden bir örnek veriyor. Elinizin altında bulunan köleleriniz arasında, size verdiğimiz rızıklarda, sizinle eşit haklara sahip ve birbirinizden çekindiğiniz gibi kendilerinden çekindiğiniz ortaklarınız var mı? İşte aklını kullanacak kimseler için ayetlerimizi böyle açıklıyoruz. Gel gör ki zulme saplanmış olanlar bir bilgiye dayanmadan kişisel arzu ve heveslerinin peşinden gitmektedirler. Allah'ın şaşırttığını artık kim doğruya iletebilir? Böylelerinin yardımcıları da yoktur. O halde sen hanif olarak bütün varlığınla dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmışsa ona yönel. Allah'ın yaratmasında değişme olmaz. İşte doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Gönülden ona yönelin, ona saygısızlıktan sakının, namazı kılın ve şirke sapanlardan, dinlerinde ayrılığa düşüp her bir grubun kendindekini beğendiği fırkalara ayrılanlardan olmayın. İnsanların başına bir sıkıntı gelince yalnız Rablerine sığınarak ona yalvarırlar. Sonra onlara kendi katından bir nimet tattırdığında bakarsın ki bir kısmı kalkıp Rablerine ortak koşar. Kendilerine verdiklerimize nankörlük etsinler bakalım. Safa sürün. Yakında göreceksiniz. Yoksa onlara bir kanıt indirmişiz de o mu şirk koşmalarını söylüyor? İnsanlara bir nimet tattırdığımızda buna sevinirler. Fakat kendi elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir bela gelse hemen ümitsizliğe düşerler. Görmezler mi ki Allah rızkı dilediğine bol veriyor, dilediğininkini de kısıyor. Kuşkusuz bunda iman eden kimseler için ibretler vardır. O halde akrabaya da hakkını ver, yoksula ve yolda kalmışa da. Bu Allah'ın hoşnutluğunu isteyenler için en iyisidir. İşte gerçek kurtuluşa erenler de onlardır. İnsanların mallarında artış olsun diye faizli ödünç verdikleriniz Allah katında artmaz. Allah'ın hoşnutluğunu isteyerek verdiğiniz zekata gelince, işte manevi kârlarını kat kat artıranlar onu verenlerdir. Sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra hayatınızı sona erdirecek ve nihayet size tekrar can verecek olan Allah'tır. Peki, sizin o ortak koştuklarınız arasında bunlardan herhangi birini yapabilecek olan var mı? Allah onların ortak koştuklarından tamamen münezzehtir, yüceler yücesidir. İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. Böylece Allah dönüş yapsınlar diye işlediklerinin bir kısmını onlara tattırıyor. De ki, yeryüzünde gezip dolaşın da öncekilerin akıbeti nice oldu bir bakın. Onların çoğu şirke sapmış kimselerdi. Şimdi sen Allah katından önlenemez bir gün gelmeden önce bütün varlığınla o sağlam dine yönel. O gün onlar birbirlerinden ayırt edileceklerdir. Kim inkar ederse inkarı kendi aleyhine olacaktır. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar da kendileri için hazırlık yapmış olurlar. Zira Allah, iman edip rızasına uygun davrananları lütfuyla ödüllendirecektir. Şüphesiz o

Bulutları gökyüzünde dilediği gibi yayar, bazen de parçalara ayırır. Nihayet içinden yağmurun çıktığını görürsün. Onu dilediği kullarının üzerine yağdırınca da o kullar sevince boğulurlar. Oysa onlar yağmurun yağdırılmasından az önce büsbütün ümitsiz ve şaşkın haldeydiler. Allah'ın rahmetinin izlerine bir bak. Ölü toprağa nasıl can veriyor? İşte ölüleri diriltecek olan da O'dur. O'nun her şeye gücü yeter. Andolsun ki bir rüzgar göndersek de onu ekini sararmış görseler hemen nankörlük etmeye başlarlar. Bil ki sen ölülere işittiremezsin. Dönüp giderlerken sağırlara da çağrıyı duyuramazsın. Sen körleri yanlış gittikleri yoldan çevirip doğru yola sokamazsın. Sen çağrını ancak ayetlerimize inanıp teslim olanlara duyurabilirsin. Sizi güçsüz yaratan, güçsüzlüğün ardından kuvvet veren, kuvvetli halinizden sonra da güçsüz hale getiren ve yaşlandıran Allah'tır. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir, üstün kudret sahibidir. Günaha saplanmış olanlar kıyamet koptuğu gün dünyada sadece çok kısa bir süre kaldıklarına yemin ederler. İşte onlar haktan oradayken de böyle saptırılıyorlardı. Kendilerine bilgi ve iman verilenlerse şöyle derler: andolsun ki siz Allah'ın yazısına uygun olarak yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu diriliş günüdür. Fakat siz onu tanımıyordunuz. Artık o gün zulmedenlerin mazeretleri de fayda sağlamayacak. Onlardan Allah'ı hoşnut etmeye çalışmaları da istenmeyecektir. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü örneği verdik. Şayet sen onlara bir mucize getirecek olsan, inkar edenler mutlaka şöyle diyeceklerdir: siz ancak aslı esası olmayan şeyler ortaya koymaktasınız. İşte Allah, ilimden nasibi olmayanların kalplerini böyle mühürler. Şimdi sen sabret. Bil ki Allah'ın vaadi gerçektir. İnanmayanlar sakın seni yolundan çevirmesin. Lokman Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bunlar güzel işlerin peşinde olanlara hidayet ve rahmet kaynağı olan hikmetli kitabın ayetleridir. Namazlarını özenle kılan, zekatı veren ve ahirete kesin olarak inananlar. İşte onlar Rableri tarafından gösterilen doğru yol üzerindedirler. Kurtuluşa erenler de yalnız onlardır. İnsanlar arasında öyleleri vardır ki bilgisizlik yüzünden başkalarını Allah yolundan saptırmak ve o ayetleri alay konusu etmek için eğlendirici sözler kullanırlar. İşte bunları alçaltıcı bir azap bekliyor. Böyle birine ayetlerimiz okunduğunda sanki kulaklarında ağırlık varmış da onu işitemiyormuş gibi büyüklük taslayarak sırt çevirir. Ona acıklı bir azabı müjdele. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onları da nimetlerle dolu, içinde ebedi kalacakları cennetler bekliyor. Bunu Allah gerçek olarak vaat etmiştir. O azizdir, hakimdir. O gökleri görebileceğiniz herhangi bir destek olmadan duracak şekilde yarattı. Sizi dengede tutması için yere sağlam dağlar yerleştirdi, orada her türlü canlının çoğalmasını sağladı. Biz gökten su indirip bununla yeryüzünde her türden faydalı bitkiler bitirdik. İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Şimdi gösterin bana, ondan başkası ne yaratmış? Hayır, zalimler açık bir sapkınlık içindedirler. Andolsun ki vaktiyle Lokman'a şu hikmeti vermiştik: Allah'a şükret, ona şükreden kendi iyiliği için şükretmiş olur.
Nankörlük eden de

bilmelidir ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Lokman oğluna öğüt verirken ona şöyle dedi. Sevgili oğlum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ona ortak koşmak kesinlikle çok büyük bir haksızlıktır. Biz insana anne babasıyla ilgili öğütler verdik. Annesi güçten kuvvetten düşerek onu karnında taşımıştır. Çocuğun sütten kesilmesi 2 yıl içinde olur. Bunun için ey insan, hem bana hem anne babana minnet duymalısın. Sonunda dönüş yalnız banadır. Eğer anne baban hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa, bu durumda onlara uyma. Ama yine de onlara dünyada iyi davran. Yüzünü ve özünü bana çevirenlerin yolunu izle. Sonunda dönüşünüz yalnız banadır. O zaman yapıp ettiklerinizin sonucunu size bildireceğim. Lokman, sevgili oğlum dedi. Yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa, bir kayanın içinde saklansa veya göklerde yahut yerin dibinde bulunsa, yine de Allah onu açığa çıkarır. Kuşkusuz Allah her şeyi bütün gizlilikleriyle bilir, o her şeyden haberdardır. Yavrucuğum, namazını özenle kıl. İyi olana emret, kötü olana karşı koy, başına gelene sabret. İşte bunlar kararlılık gerektiren işlerdendir. Gurura kapılarak insanlara burun kıvırma. Ortalıkta çalım satarak yürüme. Unutma ki Allah gurura kapılıp kendini beğenen hiç kimseyi sevmez. Yürüyüşünde ölçülü ol, sesini yükseltme. Çünkü seslerin en çirkini eşeğin anırmasıdır. Allah'ın göklerde ve yerde bulunan şeyleri hizmetinize verdiğini, nimetlerini gizli ve açık olarak önünüze bolca serdiğini görmez misiniz? İnsanlardan öyleleri vardır ki, bir bilgi, bir rehber ve aydınlatıcı bir kitap olmadan Allah hakkında tartışmaya kalkışırlar. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, hayır, biz atalarımızdan gördüğümüze uyarız dediler. Peki ama ya şeytan onları alevli ateşin azabına çağırıyorsa? Her kim kendini iyiliğe adamış olarak özünü Allah'a teslim ederse, sağlam bir kulpa yapışmış demektir. İşlerin sonu Allah'a varır. Kim de inkar ederse, artık onun inkarı seni üzmesin. Çünkü onların dönüp gelecekleri yer yalnız bizim huzurumuzdur. Yaptıklarının sonucunu kendilerine bildireceğiz. Allah, kalplerin derinliklerindekini dahi çok iyi bilmektedir. Onlara kısa bir süre hayatın nimetlerini tattırır, sonra da onları çok ağır bir azaba katlanmaya mecbur bırakırız. Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsan, mutlaka Allah diyeceklerdir. De ki, bütün övgüler Allah'a mahsustur ama onların çoğu bilmez. Göklerde ve yerde olan her şey yalnız Allah'ındır. Kuşkusuz hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye layık olan yalnız Allah'tır. Yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem olsaydı, denizde ardından ona 7'si daha eklenmek üzere mürekkep olsaydı, yine de Allah'ın sözleri tükenmezdi. Allah azizdir, hakimdir. Sizin hepinizin yaratılmanız da, yeniden diriltilmeniz de sadece bir tek kişinin yaratılması ve diriltilmesi gibidir. Allah her şeyi işitir, her şeyi görür. Allah'ın geceyi gündüze kattığını, gündüzü de geceye kattığını, her biri belirli bir süreye kadar hareketini sürdürmek üzere güneşi ve ayı buyruğuna boyun eğdirdiğini ve Allah'ın yapıp ettiklerinizden kesin olarak haberdar olduğunu bilmez misin? Bu böyledir. Zira Allah hakikatin kendisidir. Onun dışında taptıkları şeylerse asılsızdır. Ve Allah yalnızca O çok yücedir,
çok büyüktür. Görmez misin? Varlığının kanıtlarından bir kısmını size göstersin diye denizde gemiler Allah'ın lütfuyla nasıl yüzüp gidiyor. Bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için açık işaretler vardır. Dalgalar onları kara gölgeler gibi kapladığında içten bir inanç ve bağlılıkla sadece Allah'a yakarırlar. Allah kendilerini sağ salim karaya çıkardığındaysa içlerinden bir kısmı ortada kalır. Kıyamete gömülmüş nankörler topluluğundan başkası ayetlerimizi inkar etmez. Ey insanlar! Rabbinize saygısızlıktan sakının. Hiçbir babanın evladından fayda göremeyeceği, evladın da babasından hiçbir yarar sağlayamayacağı bir günden korkun. Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O yoldan çıkarıcı da şeytan, Allah hakkında sizi aldatmasın. Kıyamet saati hakkındaki bilgi yalnız Allah'ın katındadır. O, yağmuru yağdırmakta, rahimlerdekini bilmektedir. Hiç kimse yarın ne elde edeceğini bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Ama Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. Secde Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bu kitabın alemlerin Rabbi tarafından indirildiğinde asla kuşku yoktur. Buna rağmen onu Muhammed kendisi uydurdu diyorlar, öyle mi? Hayır. O senden önce kendilerine uyarıcı gelmemiş bir toplumu uyarman için Rabbin tarafından gönderilen hak kitaptır. Umulur ki doğru yolu bulurlar. Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden Allah'tır. Onsuz size ne bir dost ne bir şefaatçi bulunur. Hala düşünüp ders almaz mısınız? O gökten yere her işi düzenleyip yönetir. Sonra bütün işler sizin hesabınıza göre 1000 yıl tutan bir günde onun katına çıkar. İşte o duyular ve akılla idrak edilmeyeni de edileni de bilmektedir. İzzeti sınırsız, rahmeti boldur. O yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı çamurdan yaratmıştır. Sonra onun neslini önemsenmeyen bir suyun özünden yaratıp sürdürmüştür. Sonra ona düzgün bir şekil vermiş ve ruhundan ona üflemiş, sizi kulak, göz ve gönüllerle donatmıştır. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. İnkarcılar şöyle derler: toprakta kaybolup gittiğimizde biz yeniden mi yaratılacakmışız? Gerçek şu ki onlar Rablerinin huzuruna çıkacaklarını inkar etmektedirler. De ki, sizin için görevlendirilmiş bulunan ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. O günahkarları Rablerinin huzurunda başlarını önlerine eğmiş halde şöyle derlerken bir görsen: Rabbimiz, gördük ve işittik, bizi geri gönder de rızana uygun işler yapalım, artık kesin olarak inandık. Dileseydik elbette herkesin doğru yolda yürümesini sağlardık. Fakat şu sözüm mutlaka gerçekleşecek: cehennemi hem cinlerden hem insanlardan bir kısmıyla dolduracağım. Onlara denecek ki, bu gününüzle karşılaşmayı unutmanız sebebiyle cezayı tadın bakalım. İşte şimdi biz de sizi unuttuk. Hadi yaptıklarınızın bedeli olarak ebedi azabı tadın şimdi. Ayetlerimize yürekten inananlar ancak o kimselerdir ki bunlarla kendilerine öğüt verildiğinde büyüklük taslamadan secdeye kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler. Korku ve ümit içinde Rablerine ibadet ve dua etmek üzere vücutları yatak görmez. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da Allah için harcarlar. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için

0: ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez. İman etmiş kimse, günaha batmış kimse gibi olur mu? Bunlar elbette eşit değildirler. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara, yapmış olduklarına karşılık hazır olarak onları bekleyen huzur içinde kalacakları cennetler vardır. Günaha batanların varacakları yerse ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya geri çevrilirler ve kendilerine şöyle denir: asılsız saydığınız cehennem azabını tadın. Belki dönüş yaparlar diye onlara o büyük azaptan önce daha yakın azaptan muhakkak tattıracağız. Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Biz günahkarlara layık oldukları cezayı mutlaka veririz. Andolsun biz Musa'ya kitabı vermiştik. Ona kavuşma hakkında şüphen olmasın. Ve biz onu İsrailoğulları için kılavuz yapmıştık. Sabredip ayetlerimize kesin olarak iman ettikleri zaman onların içinden buyruğumuzla doğru yolu gösteren rehberler çıkardık. Muhakkak ki Rabbin ihtilaf edip durdukları hususlarda kıyamet günü onların arasında hükmünü verecektir. Halen yurtlarında gezip dolaştıkları, kendilerinden önceki nice nesilleri yok etmiş olmamız onların doğru yolu görmelerini sağlamadı mı? Bunlarda elbette ibretler var. Hala kulak vermeyecekler mi? Görmediler mi ki biz kupkuru yerlere suyu ulaştırıyoruz da onunla gerek hayvanlarının gerekse kendilerinin yediği ekini çıkarıyoruz? Hala ibret gözüyle bakmayacaklar mı? Eğer söylediğiniz doğruysa bu hüküm ne zaman diye soruyorlar. De ki, inkar edenlere o hüküm günü inanmaları fayda vermeyecek ve kendilerine mühlet de tanınmayacak. Artık sen onlara aldırma ve bekle. Zaten onlar da bekliyorlar. Ahzab Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Allah'a itaatsizlikten sakın, açık ve gizli inkarcıların sözünü dinleme. Allah her şeyi bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Rabbinden sana vahyedilene uy. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'a güven, güvenip dayanmak için Allah yeter. Allah bir kişinin göğüs boşluğunda iki kalp yaratmamıştır. Annelerinize benzeterek haram olsun dediğiniz eşlerinizi anneleriniz kılmamış, evlatlıklarınızı da gerçek oğullarınız yapmamıştır. Bunlar sizin kendi iddianızdır. Hak ve hakikati Allah söyler. Doğru yolu da O gösterir. Evlatlıklarınızı babalarının soyadlarıyla anın. Bu Allah katında adalete daha uygun bir davranıştır. Eğer onların babalarını bilmiyorsanız, o zaman kendileri sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Yanıldığınız hususta size günah yoktur. Fakat bilinçli ve kasıtlı olarak yaptıklarınızdan sorumlusunuz. Allah çok bağışlayıcı ve ziyadesiyle esirgeyicidir. Peygamber, müminlere kendilerinden daha yakındır. Eşleri de onların anneleridir. Aralarında kan bağı bulunanlar, Allah'ın kitabında mirasçılık bakımından birbirlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Dostlarınıza lütufta bulunmanız başkadır. Bu hüküm kitapta kayıt altına alınmıştır. Hani bütün peygamberlerden, senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan, Meryem oğlu İsa'dan sadakat sözü almıştık. Onlardan ağır sorumluluk taşıyan bir söz almıştık. Allah bu sözü aldı ki bu sadık kulları sadakatleri konusunda sorumlu kılsın. O, inkar yolunu seçenlere de acı veren bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah'ın size şu lütfunu hatırlayın. Üzerinize düşman ordusu gelmişti de, onların üzerine şiddetli bir fırtına ve göremediğiniz bir ordu göndermiştik. Allah bütün yaptıklarınızı görmekteydi. Yukarınızdan ve sizden aşağıda bulunan bölgeden üzerinize gelmişlerdi. Korkudan gözler kaymış, yürekler ağızlara gelmişti. Bu esnada Allah hakkında olmadık zanlara kapılmaktaydınız. İşte o zaman müminler büyük bir imtihan geçirdiler ve adam akıllı sarsıldılar. Yine o zaman münafıklar ve kalplerinde bozukluk bulunanlar, Allah ve Resulünün vaadleri bizleri aldatmaktan ibaretmiş demişlerdi. Onlardan bir grup, ey Medineliler, sizin işiniz burada durmak değildir, hemen dönün diyorlardı. Onlardan bir bölük de aslında açıkta olmadığı halde, evlerimiz açıkta ve korumasız diyerek peygamberden izin istiyorlardı. Bunların istediği kaçmaktan başka bir şey değildi. Medine'nin her tarafından saldırıya uğrasalardı da, kendilerinden bozgunculuk yapmaları istenseydi, evlerini düşünmez, hiç vakit geçirmeden hemen ona koşarlardı. Halbuki bunlar daha önce ayrılıp dönmeyeceklerine dair yeminle Allah'a söz vermişlerdi ve Allah'a verilen sözün yerine getirilmesi gerekirdi. Onlara şunu söyle, ölümden veya öldürülmekten kaçsanız bile bu kaçış size bir fayda vermeyecektir. Kaçıp kurtulmanız halinde de bundan çok az faydalanabileceksiniz. Şunu da söyle, Allah sizin için bir kötülük dilerse Allah'a karşı sizi kim koruyabilecektir? Veya hakkınızda bir rahmet murad etse kim engelleyecektir? Bu durumda Allah'tan başka kendilerine ne bir veli ne de bir yardımcı bulabileceklerdir. İçinizden engelleyicileri ve size karşı nekeslik, cimrilik içinde arkadaşlarına bize katılın diyenleri Allah çok iyi bilmektedir. Zaten bunların pek azı savaşa gelir. Tehlike yaklaştığında ölümden dolayı kendinden geçip gözü kaymış kimse gibi sana baktıklarını görürsün. Tehlike geçince de ayra karşı nekeslik içinde size sivri dillerini uzatırlar. Bunlar gerçekte iman etmemişlerdir. Allah da onların yaptıklarını geçersiz saymıştır. Bunu yapmak Allah için çok kolaydır. Düşman birliklerinin hala çekip gitmediklerini zannederler. Düşman bir daha geldiğinde ise size ait haberleri uzaktan almak üzere çöllerde dağınık yaşayan bedevilerin arasında bulunmayı arzularlar. Zaten aranızda da bulunsalardı savaşa çok az katılırlardı. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. Müminler düşman kuvvetlerini karşılarında görünce, bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği durumdur. Allah ve Resulü hep doğru söyler dediler. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyet duygularını arttırdı. Müminlerden bazı kimseler Allah'a verdikleri sözü yerine getirdiler. Kimileri onun yolunda can verdiler, kimileri de ecellerini bekliyorlar. Vaatlerini asla değiştirmediler. Böyle oldu ki Allah sözünde duranları sadakatleri sebebiyle ödüllendirsin, münafıkları da dilerse cezalandırsın, dilerse bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, ziyadesiyle esirgeyicidir. Allah inkarcıları hiçbir şey elde edemeden kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah'ın desteği müminler için yeterlidir. Allah güçlüdür, üstündür. Allah ehli kitaptan onlara destek verenleri kalelerinden indirdi, kalplerine korku saldı. Artık onların bir kısmını öldürüyorsunuz, bir kısmını da esir alıyorsunuz. Onların topraklarını, evlerini, mallarını o zamana kadar ayak basmadığınız bir toprağa size Allah miras bıraktı. Allah her şeye kadirdir. Ey peygamber, eşlerine şöyle de: dünya hayatını ve güzelliklerini istiyorsanız, gelin size bir şeyler vereyim. Sonra da güzellikle sizi serbest bırakayım. Yok eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, şunu bilin ki Allah, içinizden güzel davrananlara büyük bir ödül hazırlamıştır. Ey peygamber hanımları! Sizden kim açık bir hayasızlık yaparsa, onun cezası ikiye katlanır. Bu Allah için kolay bir şeydir.
1: Ankebut suresi 46-69. Ayetler, Rum, Lokman ve Secde sureleriyle Ahzab suresi 1-30. Ayetlerin yer aldığı 21. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Bora Sivri.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Veli Solak. Mürselat Suresi 41 ila 50. Ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphe yok ki takva sahipleri gölgeliklerde ve pınar başlarında canlarının istediği çeşit çeşit meyveler arasında olacaklardır. Yaptıklarınızın karşılığı olarak şimdi afiyetle yiyin, için. İşte biz iyilik yapanları böyle ödüllendiririz. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Siz de dünyada yiyin, için. Biraz daha faydalanın. Şüphe yok ki suça batmış durumdasınız. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Onlara Allah'ın huzurunda eğilin denildiğinde eğilmezler. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Artık bundan, Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar?
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Allah katında din İslam'dır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah katında din İslam'dır. Kitap verilmiş olanlar, kendilerine ilim geldikten sonra sırf aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse, bilsin ki Allah hesabı çok çabuk görendir. Ali İmran Suresi 19. Ayet. Din, akıl sahibi insanları kendi tercihleriyle bizzat hayır olan şeylere götüren ilahi bir kanundur. Dini vahiy yoluyla bildiren Allah'tır. Bütün gerçek dinler Allah'tan gelmiş ve safiyetini korudukları sürece yürürlükte kalmıştır. İlk insan olan Hazreti Adem aynı zamanda ilk peygamberdir. İnsanlığın ilk dini de Hak dindir. Peygamberlerin getirdikleri dinler temel nitelikleri itibariyle aynıdır. Sadece yaşanılan bölge ve döneme göre değişen bazı kurallar dışında temel inanç esaslarında ve genel prensiplerinde değişme yoktur. Ancak İslam adı son peygamber sevgili peygamberimizin tebliğ ettiği dine ad olarak verilmiştir. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Bugün size dininizi ikmal ettim. Üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Yüce Allah tarafından indirilen kutsal kitaplar aslında aynı esasları ihtiva etmektedir. Sonraları insanlar ya bu esasları kendi çıkarları istikametinde yorumlamış ya da çıkarlarına uymayan bazı bölümleri ilahi kitaplardan çıkarmışlardır. Hatta insanlar haddi aşmak, haksız kazanç elde etmek, bir takım imtiyaz ve haklar elde etmek için de yeni dinler icat etmişlerdir. Sevgili Peygamberimiz peygamberlerin, onun getirdiği din de dinlerin sonuncusudur. Bu sebeple İslam en mükemmel dindir. Yahudilik dünya hayatına, Hristiyanlık da dünyadan uzaklaştırıp manevi hayata daha çok ağırlık verirken, İslam her ikisi arasındaki dengeyi kurmuş ve korumuştur. İslam'ı diğer dinlerden farklı kılan en önemli özellik, onun belirli bir topluma değil, bütün insanlığa gönderilmiş olması ve en son ilahi mesaj oluşudur. Kur'an-ı Kerim, diğer kitapların da ihtiva ettiği temel esasları yeniden ortaya koymuş, daha önceki kitaplarda yer alan gerçekleri tasdik etmiş, tahrif edilen hususları da düzeltmiştir. İslam'da hak dinin temel prensipleri kesin bir şekilde ortaya konmuş, zamana ve mekana göre değişebilecek hükümler din bilginlerinin içtihatlarına bırakılmıştır. Onun kıyamete kadar hak din olarak geçerliliğini sağlayan da bu niteliğidir. İslam, madde, mana, dünya, ahiret dengeleri açısından en ölçülü ve en kolayca yaşanabilen bir dindir. Çeşitli emir ve hükümlerde kolaylığı öngörmesi açısından da en kolay olan bir dindir. Allah katında din İslam olduğuna göre, İslam'dan başka hiçbir din aranamaz. Bu gerçek, Yüce Allah tarafından şöyle beyan edilmiştir. Allah katında din, şüphesiz İslam'dır. Kim Allah'tan başka bir din ararsa, bilsin ki o din ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır. Allah tarafından indiği şekliyle varlığını muhafaza eden tek din, dinimiz İslam'dır. Bunda şüphe yoktur. Bununla birlikte imtihan dünyasında insanların farklı din ve anlayışlara mensup olmaları da mümkündür. Bu onların kendi tercihleridir. Kimseyi din tercihi konusunda zorlayamayız. Ancak herkes tercih ve uygulamalarından dolayı hesaba çekilecektir. Farklı dine mensup insanların din ve inanç hürriyetlerini özgürce yaşayabilmeleri önemlidir. İnsanların farklı dinden de olsa kavga ve şiddetten uzak, karşılıklı hak ve hukuka riayet edecek bir ortamda yaşama imkanlarını sürdürmesi önem taşır. Dinde zorlama yoktur. İnsanlar din hürriyetine sahiptir. Dinler, şiddet, kavga ve gerilim nedeni olmamalıdır. Allah katında hak din olan İslam'ın özü, barıştır, huzurdur ve mutluluktur. Dinimiz bizim için gerçek huzur ve barış kaynağıdır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Burası Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Ali İmran suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Ali İmran suresi 88. ayetin tefsiri. İlk cümlede geçen ha zamirinin lanet kelimesinin yerine kullanıldığı anlayışından hareketle mealinde bu cümle ebedi olarak bu lanetin içine gömülüp gideceklerdir şeklinde tercüme edilmiştir. Bu zamirin daha önce geçmemiş olmasına rağmen cehennemi belirttiği veya laneti belirtmekle beraber onun sonucunun yani yine cehennemin kastedildiği görüşü esas alınırsa bu cümleye ebedi olarak cehennemde kalacaklardır şeklinde mana vermek gerekir. Ali İmran Suresi 89. ayetin tefsiri. İslam'da günah işleyenlere bir daha dönüşü olmayan bir yola girmiş ve tamamıyla dışlanmış insanlar olarak bakılmadığı ve Yüce Allah'ın işledikleri günahın ağırlığı ne olursa olsun kullarına karşı ne kadar bağışlayıcı ve merhametli olduğu bu ayette çok açık bir biçimde ifade edilmiştir. 86 ila 88. ayetlerde tasvir edilen günah ve cezadan sonra tevbe kapısının hala açık olduğunun belirtilmesi, Müslümanlara insanlar arası ilişkilerde de bağışlama ve hoşgörünün yaygınlaştırılmasında başkalarına örnek olma ödevini yüklemektedir. Şu var ki, büyük günahı işleyen kişilere tevbe kapısının açılması zahiren pişmanlık belirtmelerinin istenmesi demek değildir. Nitekim ayette, ''Ama bundan sonra tevbe edip kendilerini düzeltenler başka.'' buyurulmuş ve tevbenin samimi olduğunun iyi davranışlarla ortaya konması istenmiştir. Buna göre beşeri ilişkilerde de kusurlu tarafın bağışlanma ve hoş görülme beklentisi içine girerken, kendisine düşen vecibeleri ihmal etmemesi, kuru kuruya bir özür dilemeyle yetinmeyip duyduğu üzüntü ve pişmanlığı hal ve hareketleriyle ortaya koyması gerekir. Ali İmran Suresi 90. ayetin tefsiri. İnkarcılığa sapıp sonra inkarlarını daha da arttıranlar diye söz edilen kişilerin kimler olduğu hususunda farklı yorumlar yapılmıştır. Bir anlayışa göre maksat genel olarak iman ettikten sonra küfre dönenlerdir yani mürtetlerdir. Çünkü mürtedin bu hal üzere kalması, küfürde ısrar etmesi yani inkarcılığa inkarcılık eklemesi demektir. Diğer anlayışa göre burada kastedilenler küfrüne yeni bir çeşit küfür ekleyenlerdir. Bu anlayıştan hareketle ayetin iniş sebebi hakkında şu açıklamalar getirilmiştir. A. Ehli kitap Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olarak geleceğine inanıyorlardı. Fakat o Allah'ın elçisi olduğunu açıklayınca onu inkar ettiler. Daha sonra da her fırsatta ona saygısızlıkta bulunarak getirdiği mucizeleri inkar ederek, verdikleri sözü bozarak ve müminlere tuzak kurarak küfürlerine küfür kattılar. B. Yahudiler Hazreti Musa'ya iman ediyorlardı. Fakat Hazreti İsa'yı ve İncil'i inkar ederek küfre düştüler. Daha sonra da Hazreti Muhammed'i ve Kur'an'ı inkar ederek küfürlerine küfür eklediler. C. İman edenlerden bazıları dinden dönüp Mekke'ye gittiler, sonra orada kalıp Hazreti Muhammed'in hezimetini bekleyeceklerini açıklayarak küfürlerini daha da artırdılar. D. Bir grup irtidad etti. Sonra samimi olmadıkları halde İslam'a dönme isteğinde olduklarını açıkladılar. Yüce Allah onların bu iki yüzlülüğünü küfür olarak niteledi. Taberi'ye göre ayetin başı ve sonu dikkate alındığında burada kastedilenlerin Yahudiler olduğu yorumunun daha kuvvetli olduğu anlaşılmaktadır. Önceki ayette imandan sonra küfre dönenlerin tevbe edip yola gelmeleri halinde tevbelerinin kabul edileceğinin bildirilmesine ve İslam alimleri arasında defalarca küfre dönülmüş olsa da şartlarına uygun tevbenin kabul edileceği görüşünün hakim olmasına karşılık, bu ayette küfürlerini artıranların tevbelerinin asla kabul edilmeyeceğinin ifade edilmiş olması müfessirleri değişik yorumlara yöneltmiştir. A. Bu ayette ve 86. ayette İslam dinine düşmanlıkta aşırı gitmeleri sebebiyle kalplerine küfür mührü vurulmuş muayyen bir mürtet topluluğu kastedilmiş olup,
bunlara tevbe nasip olmayacağı anlaşılmaktadır. B. İnkarda ileri gidenler, zaman zaman hakikate karşı direnmelerinden ötürü bir rahatsızlık duyarlar ve bu his onları bazı günahlardan ve kötülüklerden kaçınmaya sevk eder. İşte bu

0: Bu ayet, Allah'a içtenlikle inanıp hak yola girmedikleri sürece, ruhu inkardan arındırmayan bu tür pişmanlıklarının onları kurtaran bir tevbe yerine geçmeyeceğini haber vermektedir. C. İnkar bataklığında ısrarla ilerleyen bazı insanların yanlış tutum ve davranışları ruhlarını öylesine kuşatır ki, Kur'an'ın kalbin mühürlenmesi diye ifade ettiği noktaya varırlar. İşte bu durumda tevbeye yönelmek isteseler de psikolojik engeller sebebiyle hakkı kabule yanaşmazlar ve kabule layık bir tevbede bulunamazlar. D. Burada maksat yürekten değil sadece sözle tevbe edenlerdir. E. Burada kastedilenler önceki ayetin kapsamına girdikten yani inkara dönüşünden ötürü tevbe ettikten sonra tekrar küfre dönenler. Kabul edilmeyecek olan tevbe de önceki aşamada yapılan tevbedir. Bir başka anlatımla tekrar inkarcılığa dönüş, daha evvel yapılan tevbeyi iptal etmektedir. F. Burada küfür kelimesi ölümden kinayedir. Dolayısıyla tevbelerinin kabul edilmeyeceği bildirilenlerden maksat kafir olarak ölenlerdir. G. Bu ayette kendilerinden söz edilenler, küfürlerinde ısrar edip ancak ölümle yüz yüze gelince tevbeye kalkışanlardır ki, bu tür tevbelerin kabul edilmeyeceği başka bir ayette de açıkça belirtilmiştir. H. Burada daha önce zikri geçen ehli kitaptan söz edilmektedir. Tevbeden maksat günahlardan tevbedir. Ayet onların Resulullah'ın peygamber olduğunu inkarda ısrar ettikleri sürece günahlardan tevbe etmelerinin bir yarar sağlamayacağını bildirmektedir. Bize göre bu yorumların ilk ikisi daha makul görülmektedir. Ali İmran Suresi 91. Ayet'in tefsiri. İnkar edip kafir olarak ölenlerin fidye olarak kendilerini kurtarmak için dünya dolusu altın verecek olsalar dahi böyle bir talebin kabul edilmeyeceği bildirilmektedir. Ahirette dünya malı kalmamış olacağını, ayrıca altına ve harcamasına da ihtiyaç duyulmayacağını dikkate alan müfessirler, ayeti daha çok şu iki yaklaşımdan birine göre açıklamışlardır. A. Bu kimseler dünyadayken çok büyük hayırlar yapmış olsalar ve onların sevabını karşılık olarak göstererek kendilerini kurtarmak isteseler bile bunun yararı olmayacaktır. Çünkü inkar üzere ölmeleri onların sevaplarını iptal etmiştir. B. Bu bir temsildir. Burada kurtuluş için verebilecekleri ve bilfiil sahip oldukları bir karşılıktan söz edilmemekte, böyle bir imkanları olsaydı dahi şeklinde bir varsayıma göre akıbetlerinin ne kadar kötü olacağı ve hiçbir kurtuluş çaresi bulamayacakları anlatılmaktadır. Bu anlayıştan hareketle ayete şöyle mana verilebilir. Yeryüzünün bütün altınları bile onların fidyelerini karşılayamaz. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Ali İmran Suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki programda buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif, Ali Derman. Hadid Suresi 20-24. Ayet-i Kerimeler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bilin ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir gösteriş, aranızda bir övünme, mal ve evlatta bir çokluk yarışından ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibi ki bitirdikleri çiftçileri imrendirir. Sonra kurumaya yüz tutar. Bir de bakarsın ki sararmıştır. Ardından da çerçöp haline gelmiştir. Ahirette ise ya çetin bir azap yahut Allah'ın bağışlaması ve hoşnutluğu vardır. Dünya hayatı sadece aldatıcı bir yararlanmadan başka bir şey değildir. Genişliği gökle yerin genişliği gibi olup, Allah'a ve peygamberlerine iman edenler için hazırlanmış bulunan cennete ve Rabbinizin bağışlamasına erişebilmek için yarışın. Bu Allah'ın lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Yeryüzünde vuku bulan veya başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın. Kuşkusuz bu Allah'a göre kolaydır. Kaybettiklerinize üzülmeyesiniz ve onun size verdikleriyle şımarmayasınız diye böyle yapmıştır. Allah kendini beğenen, böbürlenen hiç kimseyi sevmez. Onlar kendileri cimrilik yaptıkları gibi insanlara da cimrilik telkin ederler. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Allah kimi sever? Dünya hayatında insanlar hep bir takım şeylere güvenmişlerdir. Hiç şüphesiz bunların başında zenginlik ve çevre gelmektedir. Mekkeli müşriklerden bazıları da zenginliklerine ve çocuklarının çok olmasına güveniyorlardı. Bu durumun üstünlük sağlayacağına, kendilerini azaptan kurtaracağına inanıyorlardı. Peygamberimiz onları imana davet ettiğinde kibirli bir şekilde "Bizim malımız ve evladımız çok, bize azap edilmez" diyerek imana yanaşmıyorlardı. İşte bu ayet onların bu düşüncelerinin ne kadar yanlış olduğunu ortaya koymaktadır. Bu ayetten almamız gereken ilk mesaj, kibir ve gurur insanı yoldan çıkaran zararlı özelliklerdir. Almamız gereken bir diğer mesajsa, gerçek zenginlik mal ya da evlatla değil, iman ve salih amelle olur.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Ferruh Muştuer. İsra Suresi 9 ila 17. ayetler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşkusuz bu Kur'an en doğru olana iletir. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Ahirete inanmayanlara gelince, onlar için de ağır bir azap hazırladık. İnsan şerri de hayrı istediği gibi ister. İnsan pek acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü birer nişan olarak yarattık. Nitekim Rabbinizin nimetlerini arayasınız, ayrıca yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gecenin nişanını siler, aydınlatıcı olarak gündüzün nişanını getiririz. İşte biz her şeyi açık açık anlattık. Her insanın sorumluluğunu omuzuna yükledik. Kıyamet gününde insana açılmış vaziyette önüne konulacak olan bir kitap çıkaracağız. Oku şimdi kitabını. Bugün kendini yargılamak üzere kendi nefsin yeter. Kim doğru yolu seçerse kendi iyiliği için seçmiştir. Kim de saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü üstüne almaz. Biz bir Resul göndermedikçe azap da etmeyiz. Bir ülkeyi helak etmek istediğimizde, oranın şımarmış yöneticilerine iyiye yönlendirici emirler veririz. Onlar ise orada günah işlemeye devam ederler. Sonuçta o ülke helake müstahak olur, biz de oranın altını üstüne getiririz. Nuh'tan sonraki nesillerden nicelerini helak ettik. Kullarının günahlarını bilip görmede Rabbin yeterlidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Serlevha Ayetler Zümer Suresi 64. Ayet
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim

0: Sadakallahu l'azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey cahiller! Bana Allah'tan başkasına kulluk etmemi mi teklif ediyorsunuz? Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Allah'a kul olan hür olur. Hazreti Peygamber, Allah'ın son ilahi mesajı olan Kur'an'ı insanlara tebliğ etmiş, onları tek olan Allah'a imana ve kurtuluşa çağırmıştı. İnsanların bir kısmı ise atalarının dininde ısrar ediyor, Peygamberimize de bu sapkın inançlarını telkin ediyorlardı. Ayette onlara verilecek cevapla birlikte onların cahil olduklarına vurgu yer almaktadır. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, kulluğumuz ancak Allah'adır. Allah'tan başkasına kulluk, ilimle bağdaşmaz. Almamız gereken ikinci mesaj, kim Allah'ı Rab, İslam'ı din, Muhammed'i peygamber olarak kabul ettim derse, cennet ona vacip olur, cennete girmeyi hak eder. Almamız gereken son mesajsa, gerçek özgürlük Allah'a kul olmaktır.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Fatih Çollak. Fussilet Suresi 33 ila 36. ayeti kerimeler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Allah'a çağıran, dine ve dünyaya yararlı iş yapan ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan davranışla sav. O zaman bir de göreceksin ki, seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse, kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş. Bu sonuca ancak sabırlı olanlar ulaşabilir. Yine buna ancak erdemlerde büyük pay sahibi olanlar ulaşabilir. Eğer şeytandan sana bir fitleme gelirse, hemen Allah'a sığın. Allah işitendir, bilendir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı meal ve tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Kur'an-ı Kerim Meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir.
2: ...22. cüz.
3: Dinleyeceğiniz bu cüzde Ahzab suresi 31 ila 73. ayetler, Sebe ve Fatır suresi